0: Fa'lemu eyyühel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: Kebbirillâhe mi'ete merretin, rahmedillâhe mi'ete merretin ve sebbihillâhe mi'ete merretin. Hayrun min mi'eti feresin, mülcemin, müserrecin fî sebîlillâhi ve hayrun min mi'eti bedenetin ve hayrun min mi'eti rakabetin. Allah Allah! Ümmü Hani radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz hani bu zat-ı muhteremin, bu hatunun evinde işte miraca oradan çıkmış ya Ümmü Hani Hazretleri. Ümmü Hani Peygamber Efendimiz'in akrabasından halası olan zat. O rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den. Kâlet, o demiş ki ya Resulallah dilleni ala amelin, bana bir hayırlı iş, amel, ibadet tavsiye et ya Resulallah. Göster, öğret, söyle. فَاِنِّي قَدْ دَعُفْتُ Çünkü ben çok zayıfladım, ihtiyarladım. Elim büküldü, gücüm, kuvvetim azaldı. Ve كَبِرْتُ ve yaşım arttı diye Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Ondan bir zayıf insanların yapabileceği ne olduğunu, ne yapabileceğini sormuş. Bakalım, hadisün hasenin diyor. Güzel, sağlam bir hadis-i şerif. Bakalım Peygamber Efendimiz bu hatuna, bu yaşlı hatuna ne buyurmuş akrabasından bu zat-ı muhtereme ne buyurmuş? Buyurmuş ki, Kebbirillâhe mi'ete merretin. 100 defa Allah'ı tekbir eyle. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber de 100 defa. Hocam bir defa dese olmaz mı? Bak 100 defa dedi. 100 defa Allahu Ekber de. Sonra Vahmedillâhe mi'ete merretin. Allahu Teala Hazretlerine 100 defa elhamdülillah de, hamd et. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah de. Sonra ve sebbihillâhe mi'ete merretin. Allah'a 100 defa tesbih eyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah de. Ne olacak bunlar? Hayrun min mi'eti feresin mülcemin müserrecin fî sebilillah. Böyle demen, bu işleri yapman, bu tesbihleri çekmen senin için Allah yolunda hazırlamış olduğun eğerli, dizginli 100 tane attan, kısraktan daha iyidir. 100 tane at hazırlayacaksın, askerlere vereceksin. Hem de eğerleyeceksin dizginleri, şeyleri, takımları, tamam. Onun 100 tanesinden daha hayırlıdır bu tesbihler. Sonra hayrun min mi'eti bedenetin 100 tane kurban kesmenden sığır kurbanı hem de kesip de onu fukaraya dağıtıp şey yapmandan daha hayırlıdır. Ve hayrun min mi'eti rakabetin ve 100 tane köle azat etmekten daha hayırlıdır. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Sonunda da hadisün hasen dedi. Hasen hadis dedi, yani güzel hadis dedi. Lüzum var işte, Peygamber Efendimiz'in sözünü dinliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Efendim şey, sonra 33 defa Subhanallah diyoruz üstelik namazların arkasından. 33 defa Elhamdülillah diyoruz, 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Vay, suç mu bunlar? Değil. Ve milletin arasında yayılmış ve böyle bir sanki suçmuş gibi herkes korkuyor. Bak, korkulacak bir şey yok işte. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz o yaşlı kadıncağıza Allah şefaatine nail etsin, böyle yap diyor. Peki hocam, anladık. Madem Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş, ben de yapacağım. Peki neden acaba bunlara bu kadar büyük sevap verilmiş? Ha, bu sözler vel bakiyatü salihatü hayrun inne rabbike sevaben ve hayrun emelen. Bunlar bakiyatü salihattir. Bu sözler öyle sözlerdir ki insan bir defa la ilahe illallah dedi mi cennete giriyor. Cenneti kazandırıyor insana. Allahu Ekber ne demek? Allahu Teala Hazretleri en büyüktür demek. Hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar büyük demek. Elhamdülillah demek, ya Rabbi sen her türlü övgüye layıksın. Neyi övsem hepsi sana gider zaten. Şu çiçeğin rengini beğensem, aman ya Rabbi, şu gülün güzelliğine bak desem, kime gitti medih? Yaradanına gitti. Kim yaratmışsa o gülü, ona gider o. Aman kokusuna bayıldım bu sümbülün dedim. Nereye gittirmedi? O sümbülde o kokuyu verene gitti. Aman şu kelebeğin renklerindeki güzelliğe bak, şu kuşun sesindeki hoşluğa bak, şu manzaranın güzelliğine bak, şu derenin letafetine bak, şu gölün hoşluğuna bak. Nereye gidiyor? Yaradan'a gidiyor. Bütün senalar hepsi döner dolaşır Allah'a gider. Yaradan'a gider. İnsanlar da yapsa, çünkü insanlar da Allah yarattı. İnsanlara da aklı Allah verdi. Onun için elhamdülillah diyorsun. Ya Rabbi her türlü medih, övgü, her türlü böyle nimete teşekkür, sena sanadır, sana layıktır. Sana sezadır, senindir, senin hakkındır. Bizim sana hamd etmemiz lazım diyorsun. Haddini biliyorsun, nimeti biliyorsun, nimete şükür biliyorsun. İşin iç yüzünü kavramış oluyorsun, kainatın esrarını çözmüş oluyorsun. Onu sen o laf oradan biraz boğazından aşağı tarafa gidip de gönlüne giriverse kurtuldun sen. O dudağından biraz içeri girse de kalbine yerleşiverse, o dudaktan dökülen o kelimeler gönülden geliverse, elhamdülillahi candan desen tamam. Bir kez Allah bize aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Hazan yaprağı gibi insan bir kere Allah dedi mi, gözü yaşarıp da, hazan yaprağı gibi günahlar dökülür. Allahu Ekber dedin de onun azametini tam idrak ederek söyledin mi, kainat durur bir tarafta. Subhanallah dedin mi, Subhanallah ne demek? Ya Rabbi senin her şeyin hoş, her şeyin güzel, her şeyin tam, her şeyin hikmetli demek. Hiçbir eksiğin kusurun yok, hiçbir noksanlık yok senin işlerinde, sıfatlarında demek. İnsan o Subhanallah'ı güzel söyledi mi kurtulur. Şuurlu söyledi mi kurtulur. Ve ben şimdi biraz etrafıma dikkatlice bakma söylerken insan öğreniyor. Yani ben size söyleyeceğim derken bu sefer diyorum ki kendi kendime, ayıp değil mi sana cemaate söylüyorsun da kendin şey yapmıyorsun derken, yani siz benim düzelmeme sebep oluyorsunuz. Allah razı olsun, dua edin. Şimdi düşünüyorum, Allah, geçenlerde dişçiye gittim, dişlerimin birkaç tanesini çektiler. Oradan dişlere takıldı aklım. 16 tane diş aşağıda yaratmış, 16 tane diş yukarıda yaratmış, insanın 32 dişi var. Kızdık mı 32 dişini kırarım diyoruz ya, herkes biliyor rakamı. Biliyor ama bu dişlerin hepsi ötekisine eşit değil. Farklı. Vay, intizamsızlık var. Vay, intizamsızlık var ağzımızda. Dişler birisi ötekisine benzemiyor. Veya hepsi birbirine denk değil. Halbuki muntazam olsaydı, inci gibi hepsi aynı tanelerde olsaydı, daha iyi olmaz mıydı? Olmazdı. Bu daha güzel. Şu hali, şu dişlerin şu hali daha güzel. Neden? Öndeki dişleri sivri yapmış Allah. Bıçak gibi keskin. İki tarafı sivri, yassı. Araya bir şey girdi mi cüp kesiyor, makas gibi. Lokmayı ağzına götürdün mü, armudu çarp ısırıyorsun, ayvayı cüp ısırıyorsun, hop kopuyor yani, batıyor. İnce sivri olduğu için sen kesiyorsun. Kenara doğru geldi mi o, ağız onu zaten dil hünerli. Bir de dil koymuş Allah. Oraya bir kıpırdayan bir et parçası koymuş ki ne hikmetli, ne kadar güzel. Hop onu oradan alıyor, bu tarafa veriyor. Öyle bir dil olmasa sen onu oraya nasıl götüreceksin? Parmağını sokup da mı götüreceksin? Sen şuraya git. Parmağını ısırır insan. Yan tarafa gidiyor. Yan tarafa gidince ne olur hocam? Yan tarafta dişler enli. Öndeki gibi sivri değil yandaki dişler. Yan taraftaki dişleri enli yapmış Allah-u Teala Hazretleri. Bir de üstünü düz yapmamış. Düz yapsan, efendim, sabunu sıktırdığın zaman elinden fırt kaydığı gibi kayacak. Onun için takılsın diye pütürlü yapmış. Araya bir şey girdi mi, bir sıktın mı bunu, eziliyor değirmen gibi. Ön taraf kesiyor, yan taraf öğütüyor, dil döndürüyor, boğaz yutuyor, mideye gidiyor. Ondan sonra midende neler olduğuna baksan, orada da aklını şaşırırsın. Mide kendisi et, evet, et değil mi mide? Koyunun işkembesini yemiyor muyuz? Sığırın işkembesini. Sığırın işkembesini yiyoruz, midemiz sığırın işkembesini öğütüyor, oh karnımız doyuyor, vücudumuz rahatlıyor. Peki kendi kendisini niye yemiyor? O da et değil mi? Midenin kendisi et değil mi? Et. O niye kendi kendisini yemiyor? Sordum doktora. Nasıl oluyor bu iş dedim. Yani içine giren eti öğütüyor da kendi kendisini niçin yemiyor bu mide? Hocam dedi, yemek yemeye başladığı zaman mideden bir salgı çıkar dedi. O salgı midenin bütün duvarlarını kaplar. Ondan sonra bir başka salgı çıkar dedi. O salgı asitli bir şeydir. İçine gelen gıdaları eritir. Ama daha önceki salgı midenin duvarlarını badana edip kapladığı için midenin duvarlarına zarar vermez dedi. Allah Allah.

Ben de mideyim, akılsız, fikirsiz, basit bir şey sanıyordum. Ne hilalleri varmış? Önce onu salacak. Peki yanlışlık yaptı da önce ötekisini salsa, delinir mi hilesi insan? Evvela öğütecek şeyi salıversen, midesi delinir insan. Ertesi gün hastaneye, mide kanaması geçirdi derler insana, midesi delinmiş derler. Delinir mi hilesi insanın? Şey yapar, çeşitli sebeplerden delinir. Geçen gün şeyi sordum, sigarayı. Şimdi sigara içenler diyecekler ki, bakalım bizim sevdiğimiz şeye hoca çatacak. Sigara ne zararı olur diye sordum. Askeri bir doktor arkadaşım var, o anlattı. Hocam dedi, insanın ciğerlerindeki yollarda tüycükler var, tüy. İnce tüycükler var. E nedir? O ince tüycükler böyle tüycükler sallanır. İki tarafa sallanır ve ciğerin içindeki yabancı maddeleri, tozları daima yukarıya doğru süpürür. Yukarıya doğru attırır böyle devamlı. Sen yani havadan bir şey, bir toz zerresi, bir şey yuttuysan, ciğerine bir başka şey geldiyse, daha başka bir kan pıhtısı, şunu bunu bir şey olduysa, o tüycükler böyle böyle kıpırdaya kıpırdaya, efendim onları toparlar toparlar, ana yollara getirir, çıkartır böyle. Ondan sonra sen yaparsın, hadi boğazından bir şey geldi, o bakarsın kömür tozları çıkıyor. Neden? Kömürlüyü süpürmüştüm de, kömürlüyü süpürmüştüm yarım saat evvel. Şimdi tükürdüm, simsiyah tükürdüm. Halbuki ben kömür yemedim. Sadece kömürlüğü süpürdüm. Ama bu içimden bu kömür nasıl çıkıyor? Ciğerim çalışıyor. Böyle tozları dışarıya doğru süpürüp süpürüp buraya getiriyor. Ondan sonra emir veriyor. Burada bir gıcıklanma oluyor. Yapıyorsun, çıkıyor dışarıya, tamam. Temizliyor. Sigarayla ilgisi de bunun. Sigara içen insanda bu tüyücüklerin hareketi ölür dedi. Bu tüycükler hareket edemez hale gelir. Ondan sonra daha başka şeyler de söyledi. Hepsini şu anda sıralayamayacağım, hepsini hatırlayamayacağım. Bir başka ifrazat çıkartır dedi. O da dedi eritir dedi. Orada bazı maddeler falan olursa o ifrazat da yukarıya doğru gene tüycüklerle yukarıya çıkar dedi. O ifrazatı da keser dedi. Sigara içtiğin zaman. Demek ki sigara içen insan yavaş yavaş vücudunun teşkilatını bozuyor, sıhhatini zarara uğratıyor, yavaş yavaş ölüyor. Yani şey yapsa, kurşunu beynine dayasa, sıksa bir saniyede ölecek, bir dakikada ölecek. Ama sigara içtiği zaman 20 yılda ölüyor. 20 yılda öldüğü için de yavaş ölüm olduğundan dolayı da hiç kimse sigarayı bırakmak istemiyor. Hatta doktor soruyorsun sigara faydalı mı zararlı mı, zararlı. Bakıyorsun biraz sonra bir kibrit çakmış, bir çakmak çakmış, bir sigara tutturmuş, tüttürüyor ağzında. Hani yasaktı, hani bak duvara da yazmışsın sigara içme diye. Boynunu büküyor, bir şey diyemiyor tabii, içiyor gene. Bunları nereden açtıysak, yani orasını bir tarafa bırakalım da sigarayı da bırakın. Bu sigarayı da bırakın. Akıllı insanın fazla söze düzüm yok. Sıhhatine zararlı, kesene zararlı, bir faydalı tarafı yok. Efendim 60 yaşına 70 yaşına geldiği zaman nefes darlığı başlıyor. Merdiven çıkamazsın, nefes nefese kalırsın. Bir tane daha anlatayım da tam bırakmana vesile olsun. Bana 4 tane resim gösterdiler. Bir ilmi mecmuanın arka sayfasına renkli olarak 4 resim koymuşlar. Birinci resimde hiç sigara içmeyen adamın kalbinden çıkan kan damarının içinin resmi diyor. Damarların için resmini çekebiliyorlar şimdi. Ayrı bir tıp dalı gelişti. Hatta insanı ameliyat etmeden bir yerinden sondayla alet sokuyorlar. Damarın içinden böbreği mesela taşını alabiliyor. Ameliyat yapmadan. Şimdi tıp öyle gelişmiş. Hatta ekrandan da o alet nereye kadar gitti, nereyi kıstırdı, nereyi kesiyor görebiliyorlar. Yani televizyon ekranı şeyi de koyuyorlar ucuna, biliyorlar. Yani damarın içinin resmi çekiliyor, ilmen bu belli bir şey. Bakıyorsun, maden ocağı gibi bir tünel gibi bir şey görünüyor. Böyle duvarları şeyli, kıvrışık, bir böyle tünel gibi bir şey görüyorsun resimde. Hiç sigara içmeyen insanın aort damarı, yani kalpten çıkan şah damarının içi. İyi, güzel. Yanında bir resim var. 3 aydır sigara içen bir insanın aort damarı diyor. Bakıyorsun bu tünelin kenarlarından boncuk boncuk bir şeyler yapışmış, yağlar yapışmış. Bazı maddeler yapışmış. 3. resme bakıyorsun. Efendim mesela bir senedir sigara içen bir insanın aort damarı.

0: kadının resmi. Bakıyorsun o kabarcıklar çoğalmış, ortada şey hani künküler kireçlenir de ortada yeri, su geçme yeri azalır, öyle azalmış. Bir de en son resme baktım ki ödüm patladı. En son resimde damarının içinde kan geçecek yer kalmamış. Her tarafı yapış yapış o katranlarla, yabancı maddelerle dolmuş. Sigara tiryakisinin aort damarı diyor. Onda da. Yani damarları mahvoluyor insanın. Sigara içtiği zaman ciğeri mahvoluyor. Damarları mahvoluyor. Sıhhati mahvoluyor. Her türlü sıkıntı ondan sonra başlıyor. Allah korusun gırtlağında, damarlarında, kalbinde sıkıntılar başlıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde fakih eylesin. Anlayış sahibi eylesin. Hakkı hak olarak görüp tabi olmak, batılı batıl olarak görüp uzaklaşmak nimetine erdirsin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Taccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi. Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden yine rivayet etmiş bir hadis-i şerifi de. Bunun da mübarek mealini açıklayalım. Metnini okuduk. Mealini anlatalım. Taccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız ve şenlendiriniz. Yani şen olarak, gönül hoşluğu ile böyle isteyerek, sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, teraziyle ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak cefesi, sevaplarını da alacak öbür kefesi, o kadar muazzam bir şey. Ve oraya bu koyunlar böyle gelir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: Hakkınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öyle canın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı

Vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde, Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır deveyi kurban etmek demek. Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyiydi. Adha deniliyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Efendim kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bu günlerde efendim çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne azamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah'ın dinde yevmen nahri, yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar fi Mina, yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? Efendim 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, 2. gün hakkında çok efendim hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 gün oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmak haramdır biliyorsunuz. Efendim kurban bayramda herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da efendim artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o. Efendim kurban günleri. Ama efendim terviye gününde, Arefe gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ

0: yetefekkerun.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak

0: O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huve s-semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmaül Hüsna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip, ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب.

0: الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve ağnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver, bizi cehennem azabından koru.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa 'adhab al-qabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahumma fatir as-samawati wal-ard, 'alim al-gaybi wash-shahada, رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dünya vel-âhira. Allahümme inni es'aluka l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim.

0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Akra, sağduyunun sesi.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

İnsanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac anlamlar ve semboller ibadetidir. Bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini, canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Our dear patriots, witness our hardship now. When a child has no father, evildoers violated us. Babies wail with pain, our villages buried beneath the grass. I call the Lord of the worlds, where are Mecca and Medina? From the throne above the answer came, a long way off, a long way off.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve

Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Men dahha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li udhiyyetihi kânet lehu hicaben minnâr. Taberani tarafından Abdullah ibn Kurb ibn Hasen'den rivayet olunmuş. Kim kurbanını keserse tayyibeten biha nefsuhu gönül hoşluğu ile şen şen, seve seve, isteye isteye ve böyle abuk suratla değil, isteksiz değil, hoş bir şekilde kim keserse muhtesiben li udhiyyetihi, bu kestiği kurbandan Cenab-ı Hakk'ın kendisine sevap vereceğini düşünüp onu umarak Cenab-ı Hakk'ın rızası için bunu keserse kânetehu hicaben minennâr, bu kurban kıyamet gününde ona cehennemden hicap olur, yani engel olur, cehenneme girmesine mani olur, yani cehenneme girmez, cennete girer.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başları

Başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır. Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü

tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnografler de vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir. Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında hiçbir donanma onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır. Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka, diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları, baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya getirerek, dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında, Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu.

0: Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma, Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14. Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Cheng Ho, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Cheng Ho, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler. Allah ondan razı olsun.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Akra.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

0: Sonra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam. Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: الذين إذا غاروا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم فذكر رسول الله فيما قال. Geçenki dersimizdeki bir hadisi tekrar ediyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, İttekil meharim tekün a'beden nas. Sen haramlardan kaç. Haramlardan korun. O zaman nasın en abidi olur. Haramlardan kaçtığın gün nasın en abidi olur. Bu güzel bir ders de bunu tekrarlıyorum ki hepimiz belleyelim. İttekil meharim tekün abeden nas. Allah'tan korkunuz ki nasın abidi olabilirsiniz. Geceleri sabahlara kadar uyumasanız, uyumasak, gündüzleri elimizden tesbih düşmese, kitap düşmese, abid, nasın abidi olamayız. Haramlardan kaçmadık. Haram demek mutlaka şunun bunun boynuna sarılıp eşkıyaların para kaldıkları gibi para almak da olmaz yalnız. Bu eşkıyayı mahsus, bu haram başka. Bir de haram denilen faizlerle yenen kazanılan para, efendim yalanlarla kazanılan paralar, ihtikarlarla kazanılan paralar vesaire. Bunların hepsi haram zümresindendir.

Yani bunlarla servet biriktirmek, efendim, çalım satmak çok abes bir şeydir. Bunun için abid olmak istiyor musun? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musun? Haramlardan kaçmak lazım. Ne zaman ki haramlardan kaçabiliyoruz, çünkü derste geçmişti ki, bir dirhem haram 40 vakit namazın kabulüne mani oluyor. 40 vakit kıldığımız namaza mani oluyor bir dirhemi. 40 günde ellerimi açıp da böyle yalvarsak para etmiyor, dinmiyor Allah. Bu bir dirhemin vücutta yaptığı zarar. 40 günde ancak temizleniyor demek. Onun için haramlardan kaç, nasın abidi ol, Allah Teala'nın taksimine de razı ol, o zaman da insanların en zengin olur. Zenginlik milyonlar ya milyarlar olmak olmuyor, insanın gözü doymuyor. Fakat Allah Teala'nın taksimine razı oldu muydu? Ondan daha zengin kimse yok demek. Bu çok güzel bir ders de. Bunu hep tekrarlıyoruz ki kulaklarımızda kalsın inşallah. İkinci bir ders daha vardı ki, amellerin en sevgilisi Allah'a, amellerin Cenab-ı Hakk'a en sevgilisi imandır. İman iki şartla kayıtlıdır. 10 tane şartı vardır ya, ikisi pek mühim. Birisi Allah-u Teala'nın korkusu, diğeri de Allah-u Teala'nın sevgisidir. Korku ile sevgi bir mizan olarak bulunursa insanın içerisinde, bu insanın imanı imandır. Tam imandır yani. Allah korktu ki, اِتَّكِدْ مَحَارِمْ dedi. Haramlardan korkmak olduğu gibi, bütün ne kadar yasak varsa, onlardan korku ile çekinmek, onları terk etmek, onları yapmamak. Semerkandî Hazretleri'nin bir nasihatnamesini şey yazmışlar. Tekvinlerin arkasına. Ama hoş bir şey. 7 şeyden kaçmadıkça insanlar müttakî silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmaktan, dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramları uzatmaktan, ayaklarıyla efendim haram günah yerlere gitmekten, midesini de haram lokumlara sokmaktan korunmadıkça insan müttakî sınıfına gelmez. Onun için ittika diyor, ittakil maharim, müttakî olmak. Estağfirullah, kitabımızın baş sayfasında elif lam, elhamdan sonra elif lam mim diye bir ayet kerime gelir. Estağfirullah, elif lam mim zâlikel kitab la gaybe fîh huden lil müttakî. Bu kitap ancak müttakilere hidayet eder. İman nasibi başka. Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükretsek azdır ki bizi elhamdülillah iman nimetiyle nimetlendirmiş, anadan doğarken Müslüman olarak, mümin olarak doğmuşuz. Bir Müslüman memleketinde doğmuşuz, böyle bir cemaat buluyoruz, camiler buluyoruz, ibadetler edebiliyoruz. Bunları bulamayan ne gibi zavallılar vardır ki bu nimetlerden mahrumdurlar. En büyük nimettir. Onun için amalin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a Allah'tan korkmak. Korkmak olduğu için hüden lil müttekîn. Allah da korkanlara hidayet ediyor. Müttekî demek hüden lil müttekîn. Korkanlara, sıkınanlara Allah-u Teala'nın kitabı hidayet ediyor. Namazlar da öyle, tesbihler de öyle, dualar da öyle, neler varsa. Hayırlar, hasenatlar hep müttekîler içindir. Binaenaleyh Allah-u Teala da yuhibbil müttekîn. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ الْمُتَّقِينَ Allah Celle ve Alâ da müttakileri sever. Zaten iki şeydir. Birisi Allah korkusu, birisi Allah sevgisi. Allah sevdikten sonra bitti iş. Bir kuluk Allah sevdi, iş bitti demektir. Bu kuldan daha bahtiyar bir kul olmaz insanlarda. Çünkü Allah seviyor. Allah Teala sevdi miydi, bu da mecburi Allah Teala sevecek. Allah sevgisi onun kalbisine inecek, bu da her şeyden daha çok Allah'ı sever. Bunun için Allah-u Teala'nın emirlerine bu kadar titizlikle dikkat eder ki Allah'ım bana darılmasın. Korku da ondan geliyor. Sevgilim darılmasın bana diyerekten. Çünkü sevgili insanlar sevdiğine mutludurlar. Allah-u Teala'yı seven de Allah-u Teala'nın emrine mutludur. Ne dediyse onu yapmaya çalışır ve onun dediğinin dışarıya çıkmaz. Onun için canını veren Müslümanların sayısı yoktu, belli değildir ki hep o Allah sevgisinden dolayı doğmuştur. Uiddet lil müttekin. Bu cennet denilen yerde müttekilere vaat olunmuş. Bu müttekilerin arasına ne zaman girebilirsek, o zaman biz de bu cennete namize doyuruz. Habbul ibad ilallahi azze ve celle. Kulların içerisinde Allah Celle ve Alâ'yı en sevgili kul, kulların içerisinde Allah Celle ve Alâ'yı en sevgili kul kimdir? El etkıya. Müttekî olan. Müttekî olanları Allah Teala çok seviyor. Onun için hepimizin bu müttakî sınıfına girebilmek için elinizden geldiğini yapabilmek lazım. Gece sabahlara kadar uyumasak müttakî sınıfına giremeyiz.
Şimdi dağlara çekilsek, ibadetle meşgul olsak yine o müttakilerin sınıfına giremeyiz. Müttakilerin sınıfına girmek için Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçmak lazım. Müttakilik yalnız böyle dağlara çekilir, ibadette kafi gelmiyor. Allah-u Teala'nın emirlerine son derece dikkat lazım. Yasak mı bitti? İçkiden daha fena yasak yok. حَبِّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ وَاَقْرَبْهُمْ مِنْهُ مَيْسَنْ Allah-u Teala'ya sevgili olan kullardan ve ona en yakın olan Allah-u Celle ve Ala'ya kıyamet gününde meclis içerisinde Allah'a en yakın olan kul imamın adil adil olan bir imamdır. Bu adilleri bulmak çok zordur. Mesela Hulefai Raşidi'nin adaletinde şeyimiz yok, şüphemiz yok. Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zünnuren, Ali-i Mürtada radıyallahu anh'ın Hulefa devridir bunlar, bu dört devir. Bunlar adilane hareket etmişlerdir. Bunlar adaletlerinde hiç şüphemiz yok. Adalet büyük bir şey. Haksızlık yapmamak. Allah'tan son derece korkmak. Ve yasaklarına kaçındığı gibi ibadetleri de yapabilmek. Bugün hepiniz biliyorsunuz ki sabah namazıyla yatsı namazını cemaatle kılamayanlara Cenab-ı Peygamber münafık demiştir. Bunda kimsenin şeysi yoktur. Neye peygamber? Sabah namazına cemaati gelemiyorsa, yatsı namazında cemaati gelemiyor. Çünkü öğlen ikindi de işler var. Herkes işine gider, dükkanına gider de cemaat de burada bulunamaz. Fakat akşam da sabah da mutlaka mahallesinde evinde olacak. Evinde olduğu için camiye gelmesi mecburidir. Bugün kimi görürsünüz ki sabah namazında camiye gelmiştir? Camiye arabalar dolar, otomobiller dolar, gelir büyükler. Canım senin bugün müydü bayramın? Müslümanın her gün bayramdır. Niçin sabah namazlarında bir kere görünmüyorsunuz? Allah affetti kusurlarınızı. اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَى اللّٰهِ الْغُرَبَاءُ الْفَرَّارُونَ بِذ۪ينِ Allah Teala'ya en sevgi olan şeylerden birisi garip, guraba, garibin cemi. Garip, kimsesiz yani. Himayesiz. Elinden tutanı yok. Bunlar bu davalar. اَلْفَرَّارُونَ بِذ۪ينِهِمْ Dinlerini muhafaza edemiyorlar, yapamıyorlar, müşkilatları düşüyorlar. Bunların muhafızı için, dinini muhafızı için terk ediyor memleketini. Mesela bizim düşman memleketlerinden hicret edip buraya gelen muhacirler gibi mesela. Burada düşman memleketinde yapamıyor ibadetini. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağ çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende.
2: Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
0: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek. Yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabir caizse, hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir

0: bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Akra'da yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 21 Mayıs Perşembe sabahını gösteriyor takvimler. Biz de programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisiyle bugün de derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve sizlerden gelen mesajları aktaracağız. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün de bakalım hangi başlıklar var karşımızda, yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriye Akra Medya web sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimiz. Hicri takvime göre de aynı zamanda 4 Zilhicce sabahına eriştik malumunuz. Zilhicce ayının ilk 10 gününün ehemmiyetine, kıymetine dair paylaşımları yayınlarımıza aktarırken bir yandan da

Hac günleri yaklaşıyor, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bu özel süreçte de yine dosyalarımızı, programlarımızı ve haberlerimizi sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Bayram günleri yaklaşırken biz de hazırladığımız özel içeriklerle karşınızdayız ki bayramda da aynı zamanda yine sohbetler, belgeseller, söyleşilerden oluşan çeşitli programlar, yani bayram özel içeriklerimiz sizlerle buluşmaya devam edecek kıymetli dinleyenlerimiz. Bu gündeme geçmeden evvel hatırlatalım. Doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Sait Kotku ve Mahmut Esat Gökçen hocalarımızı yad ediyoruz. Bu anlamda 27 Temmuz'da, yani 13 seferde Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda önemli bir buluşma gerçekleşecek. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gökçen'i doğumlarının hicri 91. yıl dönümü vesilesiyle yad edeceğimiz doğuş, işrak, ibadete buluşması 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazıyla Elazığ'da başlayacak. Hatırlatalım. Katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler ise yad.mage.org.tr adresinden ön kayıtlarını oluşturabilirler. Müzik 1447 Hicri takvimine göre bayram arifesi önümüzdeki hafta 26 Mayıs Salı günü ve ardından 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek malumunuz. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıstılahi anlamıyla ise Allah Teala'ya manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde iyi niyet esas olduğu gibi kurbanda da İyi niyet ve ihlas öne çıkıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi 37. ayet-i kerimede o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele buyurulmakta. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle bu ibadet yerine getirilirken, aynı zamanda malumunuz kutsal topraklarda da hac coşkusu ve heyecanı yaklaşmakta. Hemen oraya uzanalım. Bu arada son kafile de bugün yola çıkıyor. 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında 18 Nisan'da Türkiye'den ilk kafileler yola çıkmaya başlamıştı. Bugün itibariyle bu süreç tamamlanmış olacak. Mekke'ye hareket edecek kafileyle birlikte yaklaşık 85 bin kişinin, 85 bin hacı adayının kutsal topraklara gidişi tamamlanmış olacak. Hacı adayları hac farizalarını yerine getirdikten sonra ise 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkmış olacak ve orada vakfeye duracak. Burada Müzdelife ve Mina'ya yolculuk yapacaklar. Cemirat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve sa'yı gerçekleştirecek. Daha sonra ihramdan çıkacaklar ve 27 Mayıs itibariyle de Kurban Bayramı kutsal topraklarda idrak edilmiş olacak. Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs'ta başlarken son kafilenin de 19 Haziran'da dönmesi bekleniyor. Bir yandan tabii dünyanın pek çok yerinden müminler, Müslümanlar kutsal topraklarda bir araya gelirken burada da ibadetle geçen bir yoğunlaşma söz konusu. Müslümanlar hac mevsimini karşılamaya hazırlanıyor. 1447 hac mevsimini. Kutsal topraklarda bir yandan hacıların karşılanması için çalışmalar sürerken diğer yandan da resmi olmayan yollarla girişimlerin engellenmesi için de önlemler sertleştirildi. Suudi Arabistan yönetimi bu yıl güvenlik güçlerinin çöldeki izinsiz geçişleri engellemek için dronlarla çölü gözetim altında tuttuğu tatbikatların görüntülerini paylaşmıştı. Kuralların ihlal edildiği organizatörlere hapis ve ifşa cezası verilirken vizesiz hacı adaylarına ise 20'şer bin riyal para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı getirdi. Öte yandan Hac Bakanlığı
25 gün sonra başlayacak.

Hicri 1448 yılının Umre vize programını da ilan etti. Sezonluk idari komiteler, yasa dışı taşımacılık yapan kişilere 100 bin Suudi Arabistan riyaline varan, ki yaklaşık 26 bin dolar, rekor para cezası verdi. Bu kişilerin isimlerinin yerel medyada açıkça ifşa edilmesine ve suçta kullanılan araçlara el konulmasına hükmedildi. İzinsiz giriş yapmaya çalışan kişilere ise 20 bin riyal para cezası kesilerek yabancı uyrukların sınır dışı edilmesine ve 10 yıl boyunca ülkeye girişlerinin yasaklanmasına karar verildi. Yani izinsiz, vizesiz kutsal topraklara girmek isteyenlerin sıkı bir denetimden geçirildiği ve devamında para cezasıyla beraber 10 yıl boyunca giriş yapılamayacağı şeklindeki kararlarında söz konusu olduğu ilan edildi. Ve bayram yaklaşırken kurban pazarlarında da hareketlilik söz konusu. Kurbanlık seçimi ve etlerin sağlıklı şekilde işlenmesi konusunda önemli uyarılar var. Pek çok şehirde kurban pazarlarında hareketlilik söz konusu. Tabi burada dikkat edilmesi gerekenler hatırlatılmış. Hayvanların canlı, bakışlı, hareketli ve sağlıklı görünmesi gerekiyor. Kör, topal, yaralı ya da aşırı zayıf hayvanların tercih edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar. Tüylerin parlak ve yatık olmasının, boynuzların kırık olmamasının ve hayvanda burun ya da göz akıntısı bulunmamasının önemli olduğunu hatırlatıyor. Ayrıca kurbanlık şartını taşıması için de alt iki dişin çıkmış olması gerekiyor. Kesim sürecinde ise ehil olmayan kişilerin yaptığı kesimlerde tabii tehlikeler söz konusu, yanlış kesimler, tabii yaralanmalar da her bayram gündeme gelebiliyor. Burada da ehil kişilerin işi yapması ve bilinen yerlerde yaptırılması önem taşıyor. Sokak aralarında, gizli yerlerde, mahalle aralarında, uygun olmayan yerlerde kesim yapılması hem bu tehlikelerin yanı sıra sağlık açısından da, görünüm açısından da hoş bir durum oluşturmuyor. Çeşitli sağlık tehlikeleri de söz konusu olabiliyor. Ayrıca etlerin teslim alınmasından sonra muhafaza edilmesi de önem taşıyan hususlardan biri. Burada da epeyce dikkat edilmesi gereken noktalar var malumunuz. Hatta yine sokak aralarında hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kıyma çekimlerine dikkat çekilmiş. Burada kullanılan makinelerin bakteri üretme riski olduğu, dolayısıyla düzenli olarak bu işin yapıldığı mahalle kasaplarına gidilmesi gerektiği hatırlatılmış. Aslında tüm bu sürece ilişkin, yani kurbanlıkların seçilmesi, kesiminde dikkat edilecekler ve sonrasına dair pek çok konuyu konuşacağımız Sağlık Saat Afiyet programımız bugün 14.15'te yayına gelecek. Hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz.

Vekaleti kurban bağışında bulunmak isteyenleri için Mahmut Esat Coşan Vakfı Doğa Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılına ulaştı. Bu yılki kurban eti ikramı uygulamasıyla Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti verenlere bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine başlayabiliyor ya da dilerse bu etin yarısını kendilerine alabiliyorlar. Bunun için Türkiye'de ikinci ve üçüncü günde bayramda belirlenen 47 ildeki dağıtım noktalarından teslimat iyi yapılacak. Hem Türkiye'de hem de Endonezya'da hak sahiplerine ulaştırılacak kurban bağışları, vekaletle alakalı tüm bu süreçlerle ilgili bilgileri duha.global web adresi üzerinden erişebilirsiniz. Epeyce yağışlı bir hava var. Türkiye'nin pek çok noktası içinde etkili olmakta. Bununla ilgili haberler de karşımıza çıkıyor ayrıntılarıyla. Yine göz atalım. Ülkemizin özellikle batısından doğusuna pek çok yerde söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazı şehirlerde özellikle Amasya'da, Tokat'ta nehirlerin taşma riski, barajların tahliyesi gibi sebeplerle bazı ev işyerlerinde bölgelerde tedbirler alındı. Türkiye'nin birçok şehrinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara, su baskınlarına neden oldu. İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Antalya ve Trakya'da caddeli sokaklar suyla dolarken Sivas'ta Kelkit Nehri'nin taşması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı. İstanbul'da özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak nedeniyle Kadıköy D100 karayolunda su birikintileri oluştu. Bazı yollar göle dönerken yağmura hazırlıksız yakalananlar tabii zor anlar yaşadı. Uzunçayır metrobüs durağının bulunduğu yan yolda rögarların taşmasıyla trafik etkilendi. Maltepe'de D100 üzerinde tünel girişinde de yine yoğun yağış birikintisi söz konusuydu. Sivas'ta yoğun yağışların ardından debisi yükselen Kelkit Nehri taşkınlara yol açtı. Su Şehri ilçesinde bulunan ve yayayla araç trafiğine kapalı olan 93 yıllık Akçağlı Köprüsü'nün büyük bölümü sular altında kaldı. Ankara'da öğle saatinde başlayan sağanak şehir genelinde günlük yaşama etkiledi. Vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Adana'da da sabah başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle özellikle Seyhan ve Çukurova ilçelerinde su birikintileri oluştu. Gaziantep'te de zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Trakya, Edirne ve Kırklareli'nde de yine yağış etkiliydi. Buradan Malatya'ya uzanalım. Dün yayınımızın gerçekleştiği saatlerde 09 sularında bir deprem meydana gelmişti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya dün saat 09'da Batalgazi merkezi 7 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Tunceli, Kayseri, Sivas gibi çevre illerden de hissedilen depremde vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkıp açık alanlarda beklemeye başladı. Malatya ve çevre illerdeki öğrenciler de okul bahçelerine çıkarıldı. Deprem sonrası Malatya'da eğitim öğretime bir gün ara verildi. Depremin hissedildiği illerde çok şükür ki olumsuz bir durum tespit edilmediği kaydedildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, devam edelim diğer başlıklarla. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi Türkiye'de ilk kez kömürü geride bıraktı. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Derlenen verilere göre Nisan'da rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı %13 olarak hesaplandı. Böylece iki kaynağın toplam payı %23'e yaklaşırken ilk kez kömür santrallerindeki %21'lik payla
geçilmiş oldu. Türkiye'de elektrik üretiminde fosil yakıtların payı azalırken yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlığının arttığına işaret edildi. Ekonomi sayfalarından bir diğer önemli haber, bayram yaklaşırken önem arz ediyor. Sahte bağış ve HGS tuzaklarına dikkat. Kurban Bayramı öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı. Açıklamada vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte bağış ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı belirtildi. Kısa mesaj yoluyla bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldığı gibi bağlantılar gönderildiğine veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplandığını işaret edilen açıklamada, bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu oluyor. Gönderilen kısa mesajlarda geçiş ihlaliniz var, ödeme için tıklayın gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlar sahte ödeme sayfalarına yönlendiriliyor. Bu yöntemlerle hesap bilgileri ele geçirilebiliyor. Böyle bir risk söz konusu. Bunlara da dikkat.

Efendim mesajlarınız ulaşmaya başladı. Bakalım nerelerden kimler yazmışlar programımıza. Hemen paylaşalım biz de şöyle ekranımıza göz atarak. Hacı Mehmet Alakaş Kırıkkale'den hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza selam ederiz diyor. Afyon Sanıklı'dan Cennet Atalay mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasındalar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun, tüm İslam aleminin üzerine olsun. Ankara Pursaklar'dan Fatma ve Yakup Demir yazmış. Her türlü iletişim kanalı ile tüm dünyaya iyilik ve güzellikler yayan Akran'ın tüm çalışan ve dinleyenlerine bugünlerin gelmesine vesile olanlara selam olsun diyor. Turhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayınız sizler de. Başka kimler yazmış? Efendim Rabbim tüm Müslümanların kurban ibadetlerini kabul etsin inşallah. Şanlıurfa'dan selam ve dualarımızla Sadık Turanoğlu'nun mesajı amin diyerek eşlik edelim biz de. Almanya'dan Davut Bey hayırlı sabahlar. Rabbim kimlerin ne duası varsa kabul etsin inşallah demiş. Pekala. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesajını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Bursa'dan selamlar diyor Afranur Deker. Ve yine aynı temennilerle ulaşan Şerif Hanım'ın mesajını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazmaya devam edin lütfen. Akremobil hattımız 0501-630-3030'a bekliyoruz mesajlarınızı. Eserin ardından tekrar buradayız.

0: Farkında ol, Akra dinle. Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
4: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
5: Saatimiz 9'a yaklaşırken yol durumuna göz atalım. Tabii önce İstanbul trafiğiyle ilgili bilgileri alacağız. Muhabirimiz Büşra Pişkin aktaracak. Büşra Hanım merhaba.
6: Merhaba Ekta Bey, hayırlı yayınlar.
5: Teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 9'a geliyor ama halen yoğun bir trafik var galiba. Biraz da yağmurun etkisi sanıyorum. Nedir son durum, bilgileri rica edelim.
6: Evet, yağmurun da etkisiyle birlikte İstanbul'da dinmeyen trafik yoğunluğu bugün %63 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Esenevler, Üsküdar, Bağcılar ve Şişli bölgelerinde trafik yoğunluğunun kalabalık olduğunu söyleyebiliriz.
5: Öyleyse köprü güzergahlarını paylaşalım.
6: Evet tabii hemen. Anadolu ve Avrupa yakası geçişlerinde Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri de oldukça açık. Yemyeşil gözüküyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde özellikle bağlantı noktasında trafik oldukça yoğun. Fakat Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde trafik açık gözüküyor. Bununla birlikte tahmini seyahat sürelerini de paylaşacak olursam Beylikdüzü Avcılar bölgesi 13 dakika gözüküyor. Topkapı Çağlayan bölgesi 9 dakika gözükürken Altunizade Çeşme bölgesi 5 dakika gözüküyor. Bununla beraber Kartal Kozita ve Kartal bölgesi de 54 dakikayla en yoğun bölge diyebiliriz. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş kısmında da tahmini seyahat süreleri şu şekilde. Yine Kartal ve Kozita bölgesi en yoğun bölge olarak 50 dakika gözüküyor. Çağlayan Topkapı bölgesi 4 dakika seyrederken Seferköy Avcılar bölgesi 9 dakika seyrediyor. Beraberinde paylaşacağım önemli iki duyurum var. D20 Göktürk İstanbul Havalimanı yönünde bir trafik kazası sebebiyle sağ şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor şu anda. Beraberinde D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şerit bakımların sebebiyle trafiğe kapalı. İstanbul'da trafik yoğunluğunun %63 olduğunu hatırlatarak sizlere hediye yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz öyleyse. İstanbul yol durumunu öğrendik. Müşra Hanım aktardı bilgileri. Diğer çalışma yapılan güzergahları da biz de günlük karayolları yol durum bülteninden paylaşalım öyleyse. Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolu Bursa-Batı kavşağında, Polatlı-Ankara güzergahında, Tekirdağ-Çatalca Karaman, Yeşilova, Amasya, Turhal ki burada tabi özellikle sel uyarıları var. Düzce, Zonguldak, Alaplı, Ereğli, ayrıca Artvin Erzurum güzergahındaki tünellerde de bakım onarım çalışmaları olduğunu görüyoruz. Akra Medya'dan bir haberle devam edelim. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Server sporcularından büyük başarı. Server paydaşı olan kulüpler Macaristan'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı. 8-20 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 35. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada ülkemizi temsil eden serverli sporcular da 4 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandılar. Şampiyonaya 34 ülkeden 1350 sporcu katıldı. Müsabakalarda Türkiye milli takımı toplam puanda Avrupa ikincisi oldu. Server bilek güreşi ekibi ise şampiyonaya 17 sporcu, 1 idareci ve 4 milli takım antrenörleri ve 2 hakemle katıldı. Bursa, Konya, Eskişehir, Antalya, Sakarya, Adana, Ordu ve Samsun şehirlerindeki server proje paydaşı kulüpler ve sporcular Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir mücadele sergiledi. Hatta kolu sakatlanan bir rakibinin başından ayrılmayarak duasını dilinden düşürmedi ve saygılı davranışlarıyla dikkat çekerek büyük bir beğeni topladı. Masterlar, gençler, bedensel engelliler ve büyükler gibi farklı kategorilerde serverli sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile yurda döndü. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Sosyal medyada çocukların güvenliği için yol haritası şekilleniyor. Çocukların çevrim içi güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi tartışmaları uluslararası ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de gündemde. Hazırlanan taslağa göre sosyal ağ platformlarının 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet vermemesi, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve çocuklara yönelik özel kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocukların çevrimiçi hareketlerini takip edebilmesi ve kullanım sürelerini yönetebilmesine imkan sağlayacak araçların geliştirilmesi de öneriler arasında. Söz konusu yaklaşımın yalnızca yaş sınırıyla sınırlı olmadığı, aynı zamanda platformların sorumluluklarının arttırılması ve algoritmaların daha şeffaf hale getirilmesi amacı taşıdığı belirtiliyor. Düzenleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, çocukların dijital dünyada şiddet, zorbalık ve zararlı içeriklere maruz kalmasının psikolojik ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Ergenlik döneminde sosyal medyadan alınan yoğun geri bildirimlerin kimlik gelişimini etkileyebileceği, onaylanma ihtiyacını güçlendirerek sağlıksız bir döngüye yol açabileceği de hatırlatmalar arasında. Yaş sınırının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken uzmanlar, eğitim sisteminde bilinçli teknoloji kullanımına yönelik içeriklerin de yer alması gerektiğini vurguluyor. Tabii ki ailelerin de bu süreçte belirleyici bir rol oynadığına işaret ediyor. Çocukların teknolojiyle ilişkisinin büyük ölçüde ebeveynlerin dijital alışkanlıklarından etkilendiğini vurguluyor. Yani çocukların uyarılması yeterli gelmeyip anne babaların da burada yönlendirici ve bunu uygulayıcı tarafta olması gerekiyor şeklinde hatırlatmalar görüyoruz.

Bir sağlık haberiyle devam edelim. Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de uzmanlara göre şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkün. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker almasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görülebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Hareketsiz yaşam tarzı glikozun kaslar tarafından yeterince kullanılmamasına ve kanda birikmesine yol açabilir. Enfeksiyon ve hastalık süreçlerinde de vücudun enerji ihtiyacının arttığı, buna bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselebileceği belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı kan şekeri kontrolünün yalnızca şekerli gıdalardan kaçınmakla sınırlı olmadığı, dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetiminin de büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Efendim, mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Ceyhan'dan Denizhan Ozan Güç, Rabbim tüm Müslümanları imandan ayırmasın duasıyla programımıza katılırken, Şanlıurfa'dan İbrahim Bey'in mesajını aldık. Düzeltelim, Bekir Bellik yazmış. Selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz onlara da. Efendim, Gaziantep'ten dinleyicimiz, Zilhicce'miz mübarek olsun. Dualarımız da hacda yapılan dualar gibi kabul ve makbul olsun demiş. Bu güzel duaya biz de amin diyerek eşlik edelim. Meryem Hanım'ın mesajıydı. Değerli dinleyenlerimiz, bizleri Akramedya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Son paylaşımlardan biri kurban kesmenin 7 faydasını bizlere hatırlatıyor. Sıralı bir görsel paylaşımıyla biz de göz atalım bu faydalara. Evvela Allah Teala'nın rızasını kazanmaya ve ona yaklaşmaya vesile olması tabii ki ilk fayda. Allah'a şükür ve minnet duygularını artırıyor. Allah'ın nimetlerinden birçok kişinin yararlanmasını sağlıyor. İnsanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarıyor. Toplumdaki kardeşlik, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştiriyor. İnsanlar arasında muhabbet ve merhamet duygularını artırıyor ve insanın bazı kötü duygulardan arınmasına yardımcı oluyor. İşte kurban kesmenin 7 faydası bu şekilde sıralanmış. Akramedya sosyal medya paylaşımlarında göz atabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. 9.05 saatlerimiz, bir eser daha dinleyelim, ardından son bölümde tekrar burada olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da. Akra dinliyorsunuz.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Hava durumu.
3: 9.11 saatlerimiz, güncel hava durumu bilgilerini meteorolojiden alacağız. Emre Erkol hattımızda. Emre Bey merhaba.
4: Merhabalar.
3: Hoş geldiniz yayınımıza. Epeyce yine yağışlı bir sistem görünüyor paylaştığınız haritalarda. Son durum nedir? Sizden rica edelim bilgileri.
4: Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerimize göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Edirne ve Çanakkale ve Balıkesir dışında Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı merkezlerimizdeki hava durumundan bahsedecek olursak, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığında 21 derecelere kadar çıkması bekleniyor. İzmir parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı, sıcaklığın 26 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Ankara parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı, gün içinde de sıcaklığın 21 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
3: Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sağolunuz. Meteorolojiden aldık güncel bilgileri değerli dinleyenlerimiz. Yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hatta bayrama kadar da ve bayram günlerinde de söz konusu olabilir. Bereketli günlerden geçiyoruz. Mesajlarınız da bir yandan ulaşıyor efendim. Bereketli yayınlar dileriz. Zilhicce günleri maddi manevi arınmamıza vesile olsun inşallah demiş. Emine Hanım ulaşmış. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hepimizin üzerine olsun. Zilhicce ayımızı tebrik ederim. İskenderun'dan Filiz Hanım iletmiş mesajı. Kayseri'den Mustafa Bey'in de mesajını aldık. Yağmurlu bir günde hayırlı sabahlar. Dualarda buluşmak üzere inşallah diyor. Pek çok şehirden mesajlarını paylaşan, aktaran arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni edelim. Gün boyunca tüm mesajlar, tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akramobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriye, program arşivlerine, görsel ve video galerilere, Akra canlı yayına, Harem-i Şerif canlı yayına, Akramedya sayfasından erişebilirsiniz.
2: Döviz ve altın fiyatları.
3: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 45.60, 1 avro 53.20 lirada, altının gramı ise 6.645 lira seviyelerinde.
2: Akra'da bugün.
3: Birazdan 9.30'da günün sohbeti Akra'da yayına geliyor. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Gürşan, Kurban Arefesi orucunu ve sadaka vermeyi anlatıyor. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgilerin yer aldığı programımız bugün Fecr suresi anlatılacak. 9.50'de yayına geliyor. Son Peygamber ve İslamiyet saat 10'da, sevilen eserlerin yer aldığı kulağınızdan gönlünüze 10.15'te İki Can Güneşi eserinin seslendirildiği okudukça 10.50'de yayında olacak. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberini 11.40'ta dinleyebilirsiniz. 13'ten haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından kurbanlık seçimi, kesimde dikkat edileceklerin konuşulacağı Sağlık Sıhhat Afiyet programımız yayında. Saat 15'te hadisler deryası var Allah'ı zikretmek konusuyla. Konuklarıyla kahve molası programı 16.15'te, İçteki Huzur 17.10'da yayına geliyor. Başarı ve huzur ilişkisi üzerine durulacak bugünkü programda. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat ilmi 22'de, Hac üzerine özel bir bölümle Hüsnü Kelam'da 23'te Akra'da sizlerle olacak. Öylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
2: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Akra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Akra dinle, farkında ol.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, riyamıza teşrif buyursun, bizi ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şeyi söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır, vazifelerini bilir, onları yapar ve hakka hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görünüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler bakımından bizimle bir temas olan insan, ah ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak. Bütün

0: insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek. Ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır, cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allah-u Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım, katkıda bulunmamız lazım. İslam sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. Tabii eski devirde hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı, lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı, kıtlık çekiyorlardı, sıcaktan yanıyorlardı, suları azdı, evleri basitti. Tabii İslam geldiği zaman İnsanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Malıyla insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladık. Yani hiçbir zalim bir mazlumu asıp kesip öldüremeyecek. Hiçbir açık göz başkalarının malını, servetini haksız yere sömüremeyecek. Hiçbir kötü insan zorbalığa dayanarak kötülüğünü sürdüremeyecek. Bir takım güçlü kuvvetli herifler halkın ensesinde, tabirle söyleyelim, boza pişirmeyecek. Yani onu vurup kırıp ezip mağdur duruma getirmeyecek diye İslam ağırlığını koydu ve bunun için bir mücadele başlattı. Tabii bu mücadelenin iki yönü var. İnsanları bir içten eğitmek yönü var. Bir insanın iyi insan olması için ilk önce içinde bir mücadele olması lazım. Bunu koydu. Çünkü kötü insanlar da kendi nefsinin esiri, şeytanın esiri olduğu için kötü oluyor. İslam bunu getirdi, koydu. Herkes kendi içindeki kötü duygularla, kendi nefsiyle, kendi şeytanıyla mücadele edecek, onu yenecek. Bu olduğu zaman zaten herkes karşısındakinin hakkını verecek, karşısındakini sevecek, ona iyi davranacak. Böylece dünyada özlenen insanca yaşayış tahakkuk edecek. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Günün sohbeti.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fecr Suresi. Sevgili dinleyiciler, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fecr Suresini anlatacağız bugün. Sure 30 ayetten oluşmakta. Adını başındaki tan yerinin ağarması anlamına gelen fecir kelimesinden alır. Sure yemin edilerek başlar ve helak olan kavimlerin kötü sonlarına vurgu yapılarak devam eder ve Ad, Semud ve Firavun halkının kötülükleri yüzünden helak edilmesi, insanın nankörlüğü, son pişmanlığın fayda etmeyeceği ve mutmain nefs anlatılır. Son ayetlerde kıyamet günü kimsenin kimseden yardım göremeyeceği ve hiç kimsenin bir başkasının yerine cezalandırılmayacağı vurgulanarak, nefsani hırslarına gem vurup gönül rızası ve teslimiyetle Rabbin emirlerine itaat edenlerin iyilerin arasına katılacaklarını ve cennete gireceklerini müjdeleyen bir ayetle sona erer. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefs! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Haydi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'den Medine'ye yönelişi konusunu okumuştuk. Bugün okuyacağımız ilk başlık Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Cafer'in gelişine sevinişi ve ona mescidin yanında ev yaptırışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'den döndüğü zaman Hazreti Cafer'le karşılaşıp onun iki gözünün arasından alnından öptü, onu kucakladı, bağrına bastı. O kadar sevinç duydu ki ben hangisine, Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineceğimi bilemiyorum buyurdu. Mescidin yanında onun için bir ev yaptırdı. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Rum hükümdarı Peygamberimiz Aleyhisselam'a atlastan altın sırmalı, uzun yenli bir kürk hediye etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam onu sırtına giyince halk, "Ya Resulallah, bu sana semadan mı indirildi?" dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Pek mi hoşunuza gitti bu? Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Sa'd bin Muaz'ın cennetteki peşkirlerinden bir peşkir, havlu bile bundan daha hayırlı, daha güzeldir." buyurmuş, sonra da onu sırtından çıkarıp Hazreti Cafer'e göndermiştir. Hazreti Cafer onu sırtına giyince Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben bunu sana giyesin diye göndermemiştim." buyurdu. Hazreti Cafer, "Onu giymeyip de ne yapacağım?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kardeşin Necaşi'ye gönder." buyurdu. Habeş ülkesinden gelen ve Müslüman olan din adamları. Habeş Necaşi'si, Medine'ye Hazreti Cafer'le birlikte 62'si Habeşli, 8'i de Şamlı 70 kişi yollamıştı. Onların hepsi de kilise ve din adamlarının en iyilerinden ve yürekleri yufka, gözleri yaşlı olanlarındandılar. Hepsinin üzerinde softan cübbeleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara Yasin suresini okudu. Onlar sureyi sonuna kadar dinlediler, ağladılar, gerçeği anladılar. Bu, İsa Aleyhisselam'a indirilenin en çok benzeridir dediler. İman ettiler, Müslüman oldular. Ensar'ın muhacirlere bağışladıkları hurma bahçeleri ve ağaçların Ensar'a geri verilişi. Hayber ganimetinden muhacirlerin hisselerine mal ve hurmalıklar düştüğü ve artık mali durumları oldukça düzeldiği için Ensar'ın onlara önceden bağışlamış veya yararlanmak üzere emaneten vermiş oldukları hurma bahçeleri ve hurma ağaçlarını Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'a geri verdi. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, Peygamberimiz Aleyhisselam'a hurma ağaçları vermiş, Peygamberimiz Aleyhisselam da onları dadısı ve Üsame bin Zeyd'in annesi Ümmü Eymen'e bağışlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam bu hurma ağaçlarını da Ümmü Süleym'e geri verip, Ümmü Eymen'e kendi hissesine düşen hurma bahçesinden her 10 hurma ağacı yerine hurma ağaçları verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sıkıntıya düşen Mekkeli müşriklere yardımda bulunuşu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Mekkelilerin kuraklık, kıtlık ve ihtiyaç içinde kıvrandıklarını haber alınca, Mekke'ye Amr bin Ümeyye ile arpa, altın veya altınla hurma çekirdeği gönderdi. Bunların Ebu Sufyan bin Harp ile Safvan bin Ümeyye bin Halef ve Süheyl bin Amr'ın her üçüne teslim edilmesini emir buyurdu. Safvan'la Süheyl bin Amr bunları almaktan kaçındılar. Fakat Ebu Sufyan hepsini teslim alıp Kureyşilerin fakirlerine dağıttı ve "Allah kardeşimin oğlunu hayırla mükafatlandırsın. Çünkü o akrabalık hakkını gözetti." diyerek duyduğu memnunluğu dile getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan'a da yine Amr bin Ümeyye ile hediye olarak acve hurması gönderip buna karşılık kendisine meşin hediye etmesi için yazı yazdırmıştı. Ebu Sufyan da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın istediği meşini hediye olarak göndermişti. Müzik
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akran, yol arkadaşım.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akre FM frekanslarında dinlendiren musiki programında yeniden huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz kıymetli dinleyicilerimizin ve bizlerin üzerine olsun. Allah diyen gönüller, zikir söyleyen diller, varlığın sırrını dinler Allah diyen gönüller. Efendim, zikrullah Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmak, unutmamak demektir. Allah'la konuşmak demektir. Allah'la birlikte olmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle

Celaluhu şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, Allah'ı çok anın, onu sabah akşam tesbih edin buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki, içerisinde Allah zikredilen evlerin misaliyle, içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diriyle ölünün misali gibidir. Bizi yaratan, yaşatan, nimetlendiren yüce Rabbimiz her zaman hatırlanacaktır, zikredilecektir, şükredilecektir. Bu en başta gelen kulluk borcudur. Zikir Allah'ı sevmenin alametidir. İnsan sevdiğini anar. Mevla cümlemizi gereği gibi kulluk eden, Allah'ı anan kullarından eylesin diyor ve ilk eserimize kulak vermeye başlıyoruz.

Değerli dinleyiciler, sevgi kalplerin canı, ruhların gıdasıdır. Sevmeyen kalp ölüdür. Bütün sevgiler o duyguyu var edene, onu kalbimize koyanadır. Kendini yaratanı sevmeyen kalp, ruhunu yitiren bedenden daha soğuktur. Mümin sevdiğini Allah için sevmelidir. Bu onun en belirgin özelliklerinden biridir. Sevdiğini Allah rızası için sevmek, esasen Allah'ı sevmektir. Hatta Peygamber Aleyhisselam'a duyulan muhabbetin kaynağı da Allah sevgisidir. Bu sevgiye nail olduğumuz zaman da Allah için severiz, inanarak severiz. Şimdi de Ubeydullah Sezikli'den "Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim" parçasını dinleyelim.

Muhammedun eşrefül arabi vel acemi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın ve acemin en şereflisidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayaklar üzerinde yürüyenlerin en hayırlısıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün iyiliklerin gerçekleşmesine vesile olandır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyiliğin ve cömertliğin sahibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bütün resullerinin önderidir. Şimdi de Agah'tan Arabi vel Muhammedun Eşrefü'l eserini dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda seçkin eserlerle beraber olmak üzere tekrar buluşmayı ümit ediyoruz. Ve Zecchotto'nun Kalbe Ziyaret eseriyle sizlere veda ediyoruz efendim. Yeni bir programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, Hakk'a emanet.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor, ba harfi.

0: çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe, ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de, bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir.

Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Kitabımızın okuduğumuz son sayfalarında Bedir Savaşı manzaraları vardı. Kureyşlilerden ölen ölmüş, kalanların birçoğu da esir edilmişti. Peygamberimizin amcası da esirler arasındaydı. Şimdi ne olacaktı? Sahabelerin bir kısmı öldürülmelerini, bir kısmı fidye ile salıverilmelerini istiyordu. Son karar Peygamber Efendimizindi. 37. bölüm. Hazreti Cebrail'in sözleri. Peygamberimiz karar vermek üzere çekildiğinde Allah'tan yardım istedi. Bunun üzerine Hazreti Cebrail gelip, "Ya Resulallah, Yüce Allah seni esirleri öldürme ya da onlardan fidye alma hususunda serbest bıraktı. Fakat şunu bilmeniz gerekir ki, esirlerden fidye alındığı takdirde gelecek yıl o esirlerin sayısı kadar Müslüman şehit olacaktır," dedi. Bedir Savaşı'nda yaşanan gariplikler savaş sonrasında da yaşanıyordu. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ın sözlerini sahabilere naklederek, "Esirleri isterseniz öldürün, isterseniz onlardan fidye alın. Eğer fidye alırsanız onların sayısı kadar Müslüman gelecek yıl şehit olacaktır," buyurdu. Müslümanlar, "Ya Resulallah, onlar bizim akrabamız ve kardeşlerimizdir. Biz onları öldürmeyip fidye alalım. Böylelikle düşmanımıza karşı güç kazanalım. Bizden aldığımız esirler sayısınca şehit çıkarsa çıksın. Şehitlik bizler için kötü değildir," dediler. Fidye almak daha uygun bulundu. Fidye vermeye gücü yetmeyenler serbest bırakıldılar. Peygamberimiz fidye alma işini amcası Hazreti Abbas'tan başladı. Ve zengin olduğu için kendisiyle birlikte 3 kişinin daha fidyesini vermesini istedi. Hazreti Abbas, "Ya Resulallah, ben daha önce Müslümandım. Kureyş kavmi beni zorla savaşa çıkardı," dedi. Allah Resulü ise, "Görünüşte bize karşı çarpıştın. Bu yüzden de fidye vermen gerekir," buyurdu. Hazreti Abbas, istenilen paranın kendisini fakirleştireceğini söyleyip, "Ya Resulallah, demek benden geri kalan ömrüm boyunca dilenmemi istiyorsun," deyince Peygamberimiz, "Ey benim amcam, eşin Ümmü Fadla verdiğin ve bir kısmını gömdüğün o altınlar nerede?" diye sordu. Hazreti Abbas şaşırıp, "Hangi altınlar?" dedi. Peygamberimiz, "Hani Mekke'den ayrılırken eşinle yalnız kaldığın sırada ona, 'Bu savaşta başıma bir şey gelirse bu altınlardan şu kadarı senindir, şu kadarı oğullarımdan Ubeydullah'ın, şu kadarı Fadl'ın, şu kadarı Kusem'in, şu kadarı Abdullah'ın' demiştin ya, işte o altınlar nerede?" dedi. Hazreti Abbas hayretinden donup kalmıştı. "Ya Resulallah, bunu sana kim haber verdi? Vallahi bu durumu eşimle benden başka hiç kimse bilmiyordu," deyince Peygamberimiz, "Bunu bana Allah haber verdi," buyurdu. Hazreti Abbas, "Ya Resulallah, çok iyi anladım ki sen Allah Resulüsün," deyip tekrar Müslüman oldu. Ensardan bazıları, "Ya Resulallah, amcanızdan fidye almayalım," dediler. Peygamberimiz bu teklifi reddetti. Bunun üzerine fidyeleri ödeyen Hazreti Abbas daha sonraki yıllarda, "Allah bana ödediğim o fidyelerden kat kat fazlasını ihsan etti. Ayrıca zemzem suyunun idaresini lütfetti ki Mekke'nin tüm serveti bana verilse ondan vazgeçmem," demişti. Bedir'de sayısız harikalarla birlikte bir sürü gariplik yaşanıyordu. Bunlardan biri de alınan esirler arasında Allah Resulü'nün amcası Hazreti Abbas'la damadı Ebul As'ın bulunmasıydı. Ebul As, Hazreti Hatice validemizin yeğeni, kız kardeşinin oğluydu. Ve Peygamberimizin büyük kızı Zeynep'le İslam dininden önce evlenmişti. Fakat daha sonraları eski dininde kaldı. Bu yüzden de Zeynep'ten ayrı düştü. Bedir Savaşı bittiğinde müşrik esirler arasında o da bulunuyordu. Savaş esirlerinden fidye alınmaya başlandığında Hazreti Zeynep ayrıldığı eşi için fidye gönderdi. Bu fidye Hatice validemizin Zeynep'e hediye ettiği kolyeydi. Peygamberimiz bu kolyeyi görür görmez tanıdı. Ağlamaya başladı. Sahabilere, "Eğer Zeynep'in esirinin serbest bırakılmasını ve kendisi için gönderilen fidyenin geri verilmesini uygun görürseniz öyle yapınız," dedi. Sahabiler de aynı şeyi istiyorlardı. Ebul As serbest bırakıldı. Gönderdiği kolye de Hazreti Zeynep'e iade edildi. Ebul As kısa bir süre sonra Müslüman olup eşine ve yavrusuna kavuştu. Müzik.
Peygamberimiz kurtulma akçesi veremeyecek kadar fakir durumdaki esirleri serbest bıraktı. Fakat bu esirlerin okuma yazma bilenlerden her biri 10 Müslüman çocuğa öğretmenlik yapmakla yükümlü tutulmuştu. Peygamberimiz bazı esirleri Medineli ailelerin yanına verdikten sonra esirlere iyi davranınız, onlara yediklerinizden yediriniz, içtiklerinizden içiriniz buyurdu. Hazreti Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz de esirlerden biriydi. Kendisi anlatıyor. Bedir'den Medine'ye geldiğimizde Ensar'dan bir ailenin yanına verilmiştim. O aile fakirdi. Ekmekleri az ise onu bana yedirir, kendileri hurmayla yetinirlerdi. Çünkü Allah Resulü böyle emir vermişti. Ellerine bir ekmek kırığı geçse hemen bana ikram ediyorlardı. Fakat ben utanarak geri verirdim. Onlar da tekrar benim önüme koyarlardı. Bir başka esir olan Yezid ise Bedir'den Medine'ye dönmekteyken bizi deve üstüne bindirdiler. Ama bizi esir alanlar yürüyerek geldiler demekteydi. Ebu Leheb'in sonu. Bedir'deki bozgun haberini Mekke'ye ilk ulaştıran, o zamanlar henüz müşrikler safında bulunan Ebu Süfyan bin Haris'ti. Sahabilerden Ebu Rafi, peygamberimizin amca çocuklarından biri olan Ebu Süfyan'ın Mekke'ye gelişini şöyle anlatıyordu. O günlerde Hazreti Abbas'ın kölesiydim. Abbas ve eşi dahil hepimiz Müslümandık. Fakat bunu müşriklerden saklamak zorundaydık. O sırada Ebu Süfyan geldi diye bağırıştılar. Hemen dışarı çıktık. Bir de baktım Allah düşmanı Ebu Leheb ayaklarını sürüyerek ona doğru koşmaya çalışıyor. Ey kardeşimin oğlu, bana haber ver, Kureyşli askerler ne yaptı dedi. Ebu Süfyan bin Haris, vallahi bizler kendimizi Müslümanlara teslim ettik. Bizi nasıl istedilerse öyle öldürüp öyle esir ettiler. Buna rağmen bizim askerlere kızmadım. Çünkü yerle gök arasında dolaşan ve kır atlara binen akbenizli adamlarla karşılaştık ki onlara kimse karşı duramaz dedi. Ben kendimi tutamayıp vallahi onlar meleklerdir deyince Ebu Leheb yüzüme bir tokat patlattı. Daha sonra yatırıp dövmeye başladı. O sırada Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl imdadıma koştu ve çadır direklerinden birini kapıp o adamın kafasına indirdi. Bu arada efendisi yanında olmayan zayıf bir köleyi nasıl döversin diye bağırıyordu. Ebu Leheb'in kafası çok fena yarılmıştı. O halde çekip gitti. Kısa bir süre sonra Allah ona taun gibi bir hastalık verdi. Çok pis kokan bir yarayla yatağa düştü ve Ümmü Fadl'dan dayak yedikten 7 gün sonra öldü. Yakınları Ebu Leheb'in çok bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olmasından korkuyorlardı. Bu yüzden de ona yaklaşmadılar. Cesedi evinde kokuşup kaldı. Sonunda onu bir köpek leşi gibi sürükleyip Mekke tepelerindeki bir çukura attılar. Üstüne de büyük taşlar koydular. Kur'an'da alevli bir ateşe gireceği bildirilen bu müşrik, Allah'ın ona vaat ettiği cehenneme gitmişti. Bir de sen iste. Peygamberimizin en küçük kızı Hazreti Fatıma, evlenecek yaşa geldiği zaman birçok kişi tarafından istenmeye başladı. Fakat Peygamberimiz, bu evlilik hakkında Allah'ın hükmünü bekliyorum diyerek onlara cevap vermedi. Hazreti Ali bu konuda şunları söylüyordu. Kadınlardan biri bana gelerek, herkes Fatıma ile evlenmeye can atarken sen niçin duruyorsun? Gidip onu Allah Resulü'nden istesene deyince, onunla evlenmek için malım yok dedim. Peygamberimize gidersen kesinlikle onu sana nikahlar dedi ve bu konuda bana çok ısrar etti. Nihayet Allah Resulü'nün yanına gittim. Bütün heybeti üzerindeydi. Oturduğum zaman dilim tutuldu. Hiçbir şey söyleyemez duruma geldim.

0: Fatıma'yı istemeye geldin herhalde dedi. Zorlukla konuşarak evet dedi. Ona nikah bedeli olarak verebileceğin bir şeyin var mı diye sordu. Sadece atım ve zırhım var diyebildim. Atın sana lazımdır, zırhını sat buyurdu. Hazreti Osman, Hazreti Ali'nin zırhını 480 dirhem karşılığında satın aldı. Ve bu parayı ona verdikten sonra zırhı tekrar kendisine hediye etti. Peygamberimiz bu durumu öğrenince çok sevindi ve Hazreti Osman için dua etti. O paranın bir kısmını kızının çeyizi için ayırdı. Allah Resulü hem kainatın hem de İslam aleminin sultanıydı. Diğer bir ifadeyle o hem peygamber hem de bir devlet başkanı hem de bir komutandı. Ama o Allah'a ve ümmetine hizmetkar idi. Hiçbir zaman ümmetinden zengin olmadı. Canı kadar sevdiği kızının çeyizi de o ölçülerdeydi. Hazreti Fatıma'nın bütün çeyizi bir kadife yorgan, içi lif dolu bir deri yastık, bir koyun postu, içi otla doldurulan ve keten beziyle kaplanan bir döşek, bunların serileceği bir somyadan ibaretti. Mutfak eşyası olarak da deriden bir su tulumu, bir su bardağı, bir adet elek, bir silme bezi ve iki adet el değirmeni vardı. Medineli kadınlardan biri Hazreti Ali ve Fatıma'ya birer kat elbise hediye etti. Dünyanın en kıymetli gelininin bütün çeyizi buydu. Peygamberimiz sahabelerin önde gelenlerini evine çağırarak sizler şahit olun ki kızım Fatıma'yı 400 miskal gümüş mehirle Ali'ye nikahladım buyurdu. Daha sonra da Bilal'e dönerek ya Bilal ben ümmetime düğüne çağırdıkları misafirlerine yemek yedirmelerini sünnet olarak bırakmak istiyorum dedi. Bunun üzerine sahabilerden bazıları hurma, bazıları da koç hediye ederek düğün yemeğini hazırladılar. Nikah, Bedir Savaşı'ndan sonra hicretin ikinci yılında gerçekleşti. Peygamberimiz Hazreti Fatıma ve Ali'yi herkesten fazla sever, bir savaştan döndüğünde mescitte iki rekat namaz kıldıktan sonra kendi evinden önce onların evlerine uğrardı. Peygamberimiz bir gün yine onlara uğrayınca kapının iç kısmında süslü bir perde gördü ve içeri girmeden evden ayrıldı. Hazreti Ali neden girmediğini sorduğunda peygamberimiz, ''Ya Ali, benim bu dünyayla süslü bir perdeyle ne işim olabilir?'' dedi. Allah Resulü yoksulluk içinde kıvranan ümmetine kötü örnek olmasından korktuğu için kızının dünyanın aldatıcı süslerinden uzak kalmasını arzu etmişti. Hazreti Fatıma o perdeyi fakirlere hediye etti. Peygamberimiz başka bir gün yine kızına geldiğinde torunları Hasan ve Hüseyin'in gömleklerinde bileziğe benzeyen takılar dikildiğini görüp geri döndü. Hazreti Fatıma onları hemen söküp babasına götürdü. Peygamberimiz yanında bulunan Hazreti Sevban'a dönerek bu gümüşleri yoksul durumdaki filan oğullarına götür ve Fatıma'ya da fil dişinden ya da deniz kabuklarından yapılmış iki bilezik al. Çünkü onlar benim ev halkımdandır. Ben onların sonu gelmeyen pahalı dünya süslerine yönelmelerini arzu etmem buyurdu. Onun bütün korkusu bizler içindi. Vallahi ben sizin İslam dinini bırakıp Allah'a ortak koşmanızdan değil, dünyanın zevklerine kapılmanızdan ve sizden öncekiler gibi yok olup gitmenizden korkarım derdi. Peygamberimiz hiçbir zaman ümmetinden rahat yaşamamıştı. Onlar aç kaldığında kendisi de aç kalır, bir lokma ekmek bulsa onlara gönderirdi. Hazreti Fatıma'nın elleri un öğütmekten ve o günün şartlarına göre hanımları çok zorlayan ev işlerinden ötürü kabarmıştı. Hazreti Ali Efendimiz de ondan farklı değildi. Elleri nasır tutmuştu, göğsü de ağrıyordu. Hazreti Fatıma kendisine bir yardımcı vermesi için Allah Resulüne gittiğinde bir şey söyleyemedi. Daha sonra bunu bir kez daha denedi ve Hazreti Ali ile birlikte giderek isteğini bildirdi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Akra Reklam.

0: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
2: Tevazu dilinden anlamamız gereken en önemli hususların başında kişinin karşıya bırakabileceği bir gül tazeliğinde ve narinliğinde bir iletişim dilini kullanabilmesidir. Zaten insanlar karşıdaki insanı kazanabilme düsturuyla, onu hep yanında olabilmesi için, onun gönlünü kazanabilmesi için kullanacağı dili doğru tercih ederse tevazu dili de kendinden gelişmiş olacaktır. Aslında bizler bunu hem kültürümüzün derinliklerinde hem de bizi biz yapan değerlerin tam orta yerinde Kur'an-ı Kerim'den de hadislerden de görebiliyoruz. Ancak sadece bunu da söylemenin yanı sıra kendi kişisel ailelerimizde de bunu ziyadesiyle yaşayan insanlarız. Olmasaydı bizim aile yapımız bu kadar uzun ve gerçekten sağlam bir yapıya dayanmayacaktı. Yine babalarımızın annelerimize hanım derken, hatun derken o değiş tarzındaki, üslubundaki yumuşaklık bile bu tevazunun en belirgin özelliğidir. Şimdi bunlar niye söylüyorum? İşte biz çoğu zaman bunları kaybettiğimiz için tevazu dilinde kaybetmiş bulunmaktayız. Kişiyi kazanma sanatı da tevazu dili. Gönlü kazanma sanatı da tevazu dili. Eğer ki sizler ve hepimiz şu an dinleyen insanlar bir insanın hayatını kazanmak mı istiyoruz? O zaman gönlünü kazanacağız. Gönlü

kazanırsanız ömür kazanırsınız. Asıl mesele tabii ki ama en önemlisi şu, sevmeyi başarabilmekten geçiyor. Yani insanlar sevme hususunda başarılı değil. Yani sevgi hususunda biz birbirimize karşı nedense cimri davranıyoruz. Örneğin bir güler yüz, bir tatlı değil. Oysa sermayesi okumayan, sanki dünya canımızı veriyormuş gibi biliyor değil mi insanları maalesef? Oysa hiçbir şey değil. Güzel bir güler yüzle başlasak güne. Değil mi efendim? Güzel bir sözle başlasak. İnsanlar çoğu zaman seni seviyorum lafını söylemeyeli yıllar geçmiş oluyor. Bırakın günleri, bırakın ayları, yıllar geçiyor. Peki nedir aslında tevazu diline, yani yaşam dili haline gelmesini gerektiren sebep? Çünkü biz birliktelikleri çoğaltmayı başaramıyoruz. Birliktelikleri çoğaltmak istiyorsak ve sevgiyle insanları kazanmak istiyorsak, daimi bir kalıcı hale gelebilecek bir gönül insan olmak istiyorsak tevazu dili bizim yol rehberimiz olacak. Bunlardan en önemli unsur yumuşak bir ses tonu kullanabilmektir. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'e bile sen onlara karşı sesini yumuşak der. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu Cenab-ı Allah'ın uyu. Sesinizi yükseltmekle ne ilgisi var insan tevazudan yoksunluk? Bir kere kainata bir baş kaldırılır sesinin yüksekliği. Ne yaratan varlığa karşı sen elindeki imkan olabildiğince, çok özür diliyorum amiyane bir tabir ama, yırtınıncaya kadar bağırmakla gönül ya da insan kazanamayacağın gibi ya da bir eylemi gerçekleştiremeyeceğin gibi biz insanlara şunu yapmış oluyoruz. Diyoruz ki ben seninle köprüleri atıyorum, iletişim kuramıyorum. Ben sadece sana bağırdığım zaman insanım mesajı veriyoruz ki çok yanlış bir mesaj. Oysa biz gönülleri almaya çalışıyorsak, biz daima insanların bizim sözlerimizle doğru işler yapmasını istiyorsak önce kendimize sevgimizle saygımız olacak. Şimdi şöyle düşünelim. Her sabah ayna karşısına geçip bu kıyafet yakışmış mı diye bakıyor muyuz? Bakıyor. En iyilerini yakıştırmaya çalışıyor muyuz? Geceden hanımefendiler ne yapar? Ütülerini hazırlarlar değil mi efendim? Şimdi bu kadar özen gösteriyoruz. Şimdi demek ki bu kadar hazırlık yapıyoruz. Bakın şimdi biz bir insana giyineceğimiz kıyafeti bu kadar seçiyorken söyleyeceğimiz kelimeyi ve üslubu niçin seçmeyiz? Çok acayip bir tenakuzdur, zıttıktır. Bu saçma sapan bir farklılıktır. Ve insanlar kendileriyle çelişen yanlarından dolayı da o kıyafeti giydiren duyguyu da çözemedikleri için sorsanız kendime saygım için giyiniyorum, iyi görünmekle. Peki şunu unutmuyor muyuz? Kelimeler elbisemiz. Nasıl görünmek istiyorsanız o şekilde konuşun, iletişime geçin. Eğer ki sizler doğru kelimeleri seçemezseniz, doğru sözcükleri kullanamazsanız insanları kazanamazsınız. Aslında tevazu bir insanlı, bir insanın yaradanına kendini açabilme halidir. Tevazu kalptendir. Yürek kimin evidir? Allah'ın evi. Rabbimin olduğu yerden siz sevgiyi mahrum ederseniz, çıkartırsanız oradan Allah'ı da çıkartmış olursunuz. Dolayısıyla sevgiyi kalbinize koyacaksınız. Çünkü Rabbime yakışan neyse onu koyun kalbinize. Dolayısıyla orada çünkü Allah'ımız var, Rabbimiz var. Orada o var ise siz onun yanına koyacağınız en güzel sevgi ve sevgililerle beraber. Bu kimdir bu sevgililer? Annenizdir, babanız. Peki oraya yakışan o, onlar. Dolayısıyla onlarla yürüyen, büyüyen, düşünen, hareket eden ve hayatı kucaklayan bir kalp dünyasıyla olan bir insan, bir insanı nasıl kırabilir? Nasıl üstten bakabilir? Tevazu diliniz yoksa insanlarla aranızda mesafeler var demektir. Mesafelerle yürüyen insanlarsa asla mutlu ve huzurlu değildir. Kişisel egolarıyla değişik bir kullanan insanlar çıkacaktır. Ama biz onlardan uzak duracağız. Özen ve önem göstermemiz gerekiyor. Önemli olan da zaten bizim için tevazuyu baş tacı yapan unsur kişinin Rabbinden aldığı kalu belada dediği evet ile başlayan insan olabilme sırrının ta kendisidir. Mesela yüksek ses yürümeyiniz der. Görüyor musunuz? Ayakkabıdan çıkan sesi bile dikkat çeken bir güzel dinimiz var. Ben bunu hanımefendiler ve beyefendiler sesini. O ayak topuklarıyla vur çıkarttığımız sesleri yaparken biz buradayız der.

0: üzerinde yaparken kime buradayız diyoruz? Orada olduğunu gören bir Rabbin yok mudur? Eğer sen orada olduğunu hissettirmek mi istiyorsun? Sen o içeriye girdiğinde salabileceğin, verebileceğin pozitif yüksek enerjiyle zaten ben buradayım de, yüzündeki güler yüzle ben buradayım de, edebinle ben buradayım, insanlara verebileceğin güzel sözlerle ben buradayım de, eğer ben buradayım mı demek istiyorsanız, o zaman zaten siz ben yüreğimdeki sevgiyle ve yüreğimdeki Allah'ımla geliyorum dercesine arz-ı endam ettiğinizde herkes siz oradasınız diyecek zaten. Yani biz tevazu dilini özetlemeye çalıştığımız noktada en önemli unsurlardan biri bize düşen ve yakışan şudur. İnsanlar çocuklarına karşı da eşlerine karşı da tevazu dilini kullansınlar, sesini yükseltmesinler. Onun için diyoruz ki uyarıcı değil, öğretici olunuz. Uyarıcı olanlar tevazu dilinden yoksundur, öğretici olanlar tevazu sahiptir. Çünkü öğretmek işi tevazu ister. Başarılı öğretmenlere bakın, tevazu elinden hiç bırakmamışlardır. Hayır, biz bu seni seviyorum lafını çok erken söylüyoruz da ondan yerini bulmuyoruz. Seni seviyorum sözünü sahibine zamanında söylendiği zaman bir kıymet olacaktır. Siz ulu orta ve herkese söylediğiniz bu cümlelerle seni seviyorum dediğinizde bir manası olmayacaktır zaten. Diyelim ki evlilik öncesi söylenmiş bütün seni seviyorum sözcüklerinin birçoğunun tehlikesini görmek gerekiyor. İnsanlar doğru şekilde birbirleriyle hemhal olabilseler de, Allah'ın emrettiği tarzda gitseler de bu işlerde ve ondan sonra seni seviyorum deseler de daha bir kalıcı taraf olmaz mıydı? Biz bu değerleri, bu sevgi laflarının da içini boşalttığımız için o sizin söylediğiniz daha çok söylüyoruz kısmı çok erken söylenmiş seni seviyorum laflarıdır. Bu kadar seni seviyorum diyoruz da bir an bir menfaatinize dokunduğunda nerede o sevgi? Şimdi böyle demek ki her yerde sevgi yok. Dolayısıyla sevgi, hakiki sevgi doğru işlerin, doğru zamanında olduğu zaman ortaya çıkmış olan halin ta kendisidir. Onun için yani ben her önümüze gelen seni seviyorum. Hazreti Ali'nin bununla ilgili çok güzel bir şeyi vardı. Sevgi karşılıklıdır. Ben seni çok seviyorum. Yalan söylüyorsun. Onun için çünkü ben seni sevmiyorum. Çünkü yani dolayısıyla açık ve net olmamız lazım. Şeffaf ol. Zaten tevazuun en önemli unsuru da şeffaf oluş. Haliyle kelamın birbirine uyuşmadığı insanlarda, haliyle kelamın örtüşmediği insanlarda ve ortamlarda huzur asla olmayacaktır. Sizin elinizden tutan, sizi yanı başınızda olan, eğer huzur olsun istiyorsanız, daimi kalıcı bir insani bir duruş olsun istiyorsanız, haliyle kelamı yan yana oturtabilen bender insanlardan olabilmek gerekiyor. İşte onun için seni seviyorum sözcüklerini eşinize, çocuğunuza, içten, kalpten söylediğinizde bir manası olacaktır. Aksi halde biz şunu kaybederiz Selim Hanım. Eğer ki biz güvenimizi kaybedersek ki Türkiye toplumu Avrupa'da 27. ülkede, 28 ülkeden güvende, birbirine güvende. Dolayısıyla güveni kaybetmiş toplumlarda sevgi zaten yoktur. Sevgi zaten yoktur. Onun için hepimizin üzerine düşen şu, şu andan itibaren ne olur sevgimize, sevdiğimize gerçek o sevgi gözümüzle bakalım. Sevgimize, sevdiğimize, sevgi gözümüzle bakalım. O zaman dilimiz de zaten bizim kalbimiz gibi güzel şeyler söyleyecektir. Güzel, diliniz söylemese bile gözünüz anlatacaktır. Bütünleştireceğiz. O uyumu ve ahengi yakalayacağız. Sesi yakalayamazsak zaten. Bugün bir baba eve geldiğinde çocuğunu öpemiyorsa, bugün anne evden çıkarken çocuğunu öpemiyorsa ya da başka bir iş için çocuğunu erteliyorsa tevazudan bahsedebilir mi? Anne tevazusu, baba tevazusu alttan almayı, ona gerçek fedakarlık yapmayı öğretir. Emir vermeyi değil asla. Asla. Tevazu dili insanların alttan alabilmesi, fedakarlık anlayışı ve en önemlisi ise kazanabilme sanatını ta kendisi. Bugün yavruların çocuklar kazanamıyor ve birçoğumuz çocuğumuzun kendi çocuğumuz olmadığı hususunda yani madden öyle ama çocuğumuzu bir başka etkenlere koruyamadığımız müddetçe kendi çocuğumuz gibi davranmıyorlar. Çocuğumu tanıyamıyorum demiyor musun? İşte bunlardır. Onun için dikkat edeceğiz. İnşallah Rabbim hepimizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin. Bu tevazuyu koruyabilmek, bu tevazu dili yaşayabilmektir inşallah.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Sonra
1: devrana girip seyran edelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Allah'a

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselam ve Hızır hadisesi.
1: Ey Resulüm! Kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve peygamberdi. Bir vakit Musa hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, uyuya doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denize yolunu tutmuştu," dedi. Musa, "Aradığımız şey bu," dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. O da, "Doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem," dedi. Hızır da, "O halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan bir şey sorma," dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, "Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın," dedi. O da, "Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana zorluk çıkarma. Beni affet," dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır onu hemen öldürdü. Musa, "Bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha. Hakikaten sen benzeri görülmemiş çirkin bir şey yaptın," dedi. Hızır, "Ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi?" dedi. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın," dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istediler. Vermediler ve onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır kerametiyle hemen onu doğrulttu, eski haline getirdi. Musa, "Niçin yaptın? Eğer isteseydin buna karşı bir ücret alırdın," dedi. Hızır, "İşte bu, seninle benim birbirimizden ayrılmamızın vaktidir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim," dedi. Gemiye gelince o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim çünkü peşlerinde sağlam gemiyi zorla alan hükümdar vardı. Oğlanın ise annesi ve babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi, temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

0: ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban sözcüğü yakın olmak anlamında, Arapçadaki kurbiyetten ya da yaklaşmak anlamındaki takarruptan türetiliyor. Bunda hiç sorun yok. Ama dini bir terim anlamında da zaten muayyen bir zamanda belli şartları taşıyan bir hayvanı usulüne göre Allah rızası için kesmek. Fakat bu meselenin arka planı çok anlamlıdır. Gerçekten de kurban dediğimiz andan itibaren bence Hazreti İbrahim hatırlanmalı. Bu noktada da Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresi 97 ve devamındadır. Hazreti İbrahim'in bir düşü vardı. Bizim ne düşümüz var? Mesela ümmetin bu parçalanmışlığının nasıl giderileceğine dair bir düşümüz mü var? Verdiğimiz hakikaten gönlümüzden çıkarak mıdır? Mesela bugün kurban deyince eminim ki ben de dahil olmak üzere pek çok kimse kavurma geliyor aklına. O yüzden kurban da hakikaten Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak ama bir rüyamızın olması lazım. Hakikaten bir isteğimizin olması lazım. Ona yaklaşma irademizin bütün samimiyetimizle olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak Hac suresinde kurbanın ne etleri ne de kanları bana ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan ancak gösterişten uzak takvamızdır. Bu yüzden de bana göre kurbanın sembolize ettiği derin hakikat, hayat sermayemizi ve mallarımızı onun yoluna adadığımızı bir kez daha ispat etmektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bir kuruniha ve eşariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen binaenaleyh, bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 110 ila 123. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de ona iman hususunda ayrılığa düşüldü. Eğer Rabbinden cezalarının ahirete kalması hakkında bir söz geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilir, onlar da yok olup giderlerdi. Resulüm, kesinlikle bil ki o kafir ve müşrik olanlar, Kur'an hakkında bir tereddüt ve

0: ve şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin her birinin amellerinin karşılığını elbette tam verecektir. Çünkü O, onların yaptıklarından hakkıyla haberi olandır. O halde sen, Resulüm, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi istikamet üzere dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, asla ilahi hududun dışına çıkmayın. Çünkü O, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulüm ve haksızlık edenlere de sakın meyletmeyin, güvenip dayanmayın. Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki tarafında, öğle ve ikindide ve gecenin gündüze yakın üç vaktinde, akşam, yatsı ve sabahta dosdoğru namaz kıl. Muhakkak ki iyilikler, beş vakit namazın sevabı, aradaki kötülükleri, küçük günahları giderir. İşte bu, düşünen, Allah'ı ananlara bir öğüt, bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapan, iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki devirlerde, akıl ve fazilet sahibi olanların, yeryüzünde ilahi buyruklara karşı yapılan bozgunculuğa engel olmaları gerekmez miydi? Ancak onlardan bu vazifeyi yaptığı için kurtardığımız kimseler pek azdır. Zalim olanlarsa kendilerine sağlanan refah içinde şımarıp azdılar ve böylece günahkar oldular. Rabbin, halkı birbirlerini günahlardan ve kötülüklerden ıslah edip dururlarken, o memleketleri haksız yere afet ve felaketlerle yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat İslam'da, Kur'an'da birleşmelerini ve salih amellerde yarışmalarını tercihlerine bıraktı. Ama onlar, menfaatleri doğrultusunda ihtilaf etmeye devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar hariçtir. Zaten Allah onları bunun için irade hürriyeti vererek yaratmıştır. Böylece Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi tümüyle insan ve cinlerden hak edenlerle dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini takviye edecek her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda, bu surede de sana gerçeği bildirme, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İman etmeyenlere de ki, gücünüzün yettiğini elinizden geleni yapın, biz de tebliğ vazifemizi yapmaktayız. İnkar ve engellemelerinize karşı başınıza gelecek azabı bekleyin, doğrusu biz de bunu beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Bütün işler ancak O'na döndürülür. O halde O'na kulluk et. O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud Suresi 110 ila 123. ayetlerini dinledi.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

الْحَجُّ وَطَيِّبُ بِهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ اُضْحِيَّتَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ اِلَّا كَانَ دَمُهَا وَقَرْنُهَا وَسُوْهُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَيْلَمِ Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifin metnini okuduk. Mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları efendim, boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam

0: bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Öte yandan hac vizesi olmayanlara sınır dışı uyarısı. Suudi Arabistan makamları hac döneminde vizesi olmayanlara hem para cezası uygulayacak hem de kutsal topraklardan sınır dışı edecek. Denetimler artarken kuralları ihlal eden organizatörlere hapis ve ifşa cezası verilirken vizesiz hac adaylarına

0: Yerine ise 20'şer bin riyal para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı getirildi. Kurbanlık seçerken bu detaylara dikkat. Bayram yaklaşırken uzmanlar kurbanlık seçimi ve etlerin sağlıklı şekilde işlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar pazarlarda satışa sunulurken, kurbanlık hayvanların canlı bakışlı, hareketli ve sağlıklı görünmesi gerektiği hatırlatıldı. Kör, topal, yaralı ya da aşırı zayıf hayvanların tercih edilmemesi gerektiği belirtilirken, tüylerin parlak ve yatık olmasının, boynuzların kırık olmamasının ve hayvanda burun ya da göz akıntısı bulunmamasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca hayvanın kurbanlık şartlarını taşıması için alt iki dişinin çıkmış olması gerekiyor. Kesim sürecinde işin uzman kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Etlerin doğru şekilde parçalanması hem sağlık hem de lezzet açısından önem taşıyor. Bayram döneminde sokak aralarında ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kıyma çekimlerine karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde kullanılan makinelerin bakteri üretme riski taşıdığını vurguluyor. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Cerber sporcularından büyük başarı. Cerber paydaşı olan kulüpler Macaristan'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı. 8-20 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 35. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Cerberli sporcular 17 madalya kazandı. Şampiyonaya 34 ülkeden 1350 sporcu katıldı. Müsabakalarda Türkiye milli takımı toplam puanda Avrupa ikincisi oldu. Bursa, Konya, Eskişehir, Antalya, Sakarya, Adana, Ordu ve Samsun şehirlerindeki Cerber proje paydaşı kulüpler ve sporcular Avrupa şampiyonasında başarılı bir mücadele sergiledi. Ayrıca kolu sakatlanan rakibinin başından ayrılmayarak duasını dilinden düşürmeyen ve saygılı davranışlarıyla dikkat çeken Cerber sporcuları büyük beğeni topladı. Masterlar, gençler, bedensel engelliler ve büyükler gibi farklı kategorilerde Cerberli sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile yurda döndü. Haberi fotoğraflarıyla Akramedya'da bulabilirsiniz. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki ağırlığı artarken, Nisan'da toplam üretimde yenilenebilir enerjinin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Nisan'da rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı %13 olarak hesaplandı. Böylece iki kaynağın toplam payı yaklaşık %23'e ulaşarak Türkiye tarihinde ilk kez kömür santrallerinin toplam üretimindeki payı olan %21'i geride bıraktı. Söz konusu gelişme, Türkiye elektrik üretiminde fosil yakıtların payı azalırken yenilenebilir kaynakların ağırlığının arttığına işaret etti. Sahte bağış ve HGS tuzağına dikkat. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte bağış ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanabildiği belirtildi. Ayrıca kısa mesaj yoluyla bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldığı benzeri bağlantılar gönderildiği ifade edildi. Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemine konu oluyor. Gönderilen kısa mesajlarda geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlar sahte ödeme sayfalarına yönlendirildi. geçiriliyor, bu yöntemlerle hesap bilgileri ele geçirilebiliyor uyarısı yapıldı. Mağdur olmamak için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı. Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı. Sahte internet sitelerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal ilgili kurumlarla iletişime geçilmeli. Dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı. Çocuklar için dijital risk raporu. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu, çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulunuldu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki etkileri gündeme geldi. Raporda ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman geçirdiğini, takip edemediğini söylediği aktarıldı. Raporda aileler için de bazı tavsiyeler yer aldı. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımının tamamen sınırlandırılması, 6 yaş altındaki çocuklarda günlük sürenin 1 saatin altında tutulması, 6-18 yaş grubunda ise günlük 2 saat sınırının hedeflenmesi önerildi. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiğini savundu. Teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Bugün ülkemiz genelinde yine yağışlar etkili. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara'da, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da, ayrıca Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artarken, Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 21, Çanakkale ve Sakarya 22, Afyonkarahisar 17, Denizli 24, İzmir 26, Adana 24, Antalya 28, Ankara 21, Konya 20, Nevşehir 17, Bolu 18, Kastamonu ve Zonguldak 20, Samsun 19, Artvin 16, Erzurum 14, Malatya 18 ve Diyarbakır ile Şanlıurfa 21 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke sıcak 42, Medine sıcak 41, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Aşgabat sağanak yağışlı 24, Bağdat 34, Berlin parçalı bulutlu 24, Taşkent gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Tokyo parçalı bulutlu 23, Sydney parçalı bulutlu 19 ve Saraybosna sağanak yağışlı 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Polatlı-Ankara, Tekirdağ-Çatalca, Amasya-Turhal, Düzce-Zonguldak-Alaplı, Bingöl-Solhan güzergahlarında ve Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.61, 1 avro 53.22 Türk lirası, altının gramı ise 6.650 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda kurbanlık hayvanların seçimi, kesimi ve bayramda beslenme konuları üzerine konuşulacak. 16.15'te Endonezya'da Kurban Bayramı'nın konuşulacağı kahve molası programımız, 17.05'te başarı ve huzur ilişkisi üzerine içteki huzur programı, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Çayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

olan, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

0: Otomobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru der.
0: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: Nar.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ner rasûle fektubnâ ma'aşşâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: Ente veliyyuna fagfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasıl?

0: musibet. Çünkü biz sana yöneldik.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazî vehebe li alel kibari İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'ud du'a. Rabbi ce'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki, Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi felâ tecealni fil kavmi zâlimîn.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.
0: قالوا ربنا غلبت علينا

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin

0: en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis-salihin ve ce'alli lisana sidqin fil-ahirin ve ce'alni min varasati cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfirli ve li valideyye ve limen dehale beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
0: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki insanların kalbine vesvese verip durur. Hem cinlerden olur hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.
2: Akra, akra, akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Öte yandan hac vizesi olmayanlara sınır dışı uyarısı. Suudi Arabistan makamları hac döneminde vizesi olmayanlara hem para cezası uygulayacak hem de kutsal topraklardan sınır dışı edecek. Denetimler artarken kuralları ihlal eden organizatörlere hapis ve ifşa cezası verilirken vizesiz hacı adaylarına ise 20'şer bin riyal para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı getirildi. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Serber sporcularından büyük başarı. Serber paydaşı olan kulüpler Macaristan'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı. 8-20 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 35. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda

0: Türk sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada ülkemizi temsil eden serberli sporcular 17 madalya kazandı. Şampiyonaya 34 ülkeden 1350 sporcu katıldı. Müsabakalarda Türkiye milli takımı toplam puanda Avrupa ikincisi oldu. Bursa, Konya, Eskişehir, Antalya, Sakarya, Adana, Ordu ve Samsun şehirlerindeki server proje paydaşı kulüpler ve sporcular Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir mücadele sergiledi. Ayrıca kolu sakatlanan rakibinin başından ayrılmayarak duasını dilinden düşürmeyen ve saygılı davranışlarıyla dikkat çeken server sporcuları büyük beğeni topladı. Masterlar, gençler, bedensel engelliler ve büyükler gibi farklı kategorilerde serverli sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile yurda döndü. Haberi fotoğraflarıyla Akramedya'da bulabilirsiniz. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki ağırlığı artarken, Nisan'da toplam üretimde yenilenebilir enerjinin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Nisan'da rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı %13 olarak hesaplandı. Böylece iki kaynağın toplam payı yaklaşık %23'e ulaşarak Türkiye tarihinde ilk kez kömür santrallerinin toplam üretimindeki payı olan %21'i geride bıraktı. Söz konusu gelişme, Türkiye elektrik üretiminde fosil yakıtların payı azalırken yenilenebilir kaynakların ağırlığının arttığına işaret etti.
1: Hava durumu.
0: Bugün ülkemiz genelinde yine yağışlar etkili. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara'da, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da, ayrıca Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artarken Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda kurbanlık hayvanların seçimi, kesimi ve bayramda beslenme konuları üzerine konuşulacak. 16.15'te Endonezya'da Kurban Bayramı'nın konuşulacağı kahve molası programımız, 17.05'te başarı ve huzur ilişkisi üzerine içteki huzur programı, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmeder?

derse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık Saat Afiyet programında daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Kurban kesimini konuşacağız. Hangi yönüyle? Kurban kesiminde çevre ve insan sağlığı açısından dikkat edilecek hususları konuşacağız. Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklar nelerdir? Kurban kesim yerlerinde hangi şartlar aranmalı? Kurban kesildikten sonra etin muhafaza edilmesi, sakatatların değerlendirilmesi nasıl olmalı? İşte bütün bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere stüdyoda misafirimiz gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Yetim Hocamız bizimle birlikte. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz değerli hocam.
2: Hoş bulduk Selma Hanım. Ben de tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
1: Kurban bir ibadet biz Müslümanları için ve biz bu ibadeti yalnızca Allah rızası için, Allah'a yakınlaşmak için yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu ibadeti yerine getirirken de şartlarına uygun olmasını istiyoruz. Bir Müslümana yakışır şekilde. Bu anlamda da elbette ki çevreye ve insana duyarlı olarak hareket edeceğiz. İlk olarak isterseniz kurban alırken biz ne nelere dikkat edelim? Hangi konularda hassasiyet gösterelim? Bununla başlayalım hocam. Söz sizde. Buyurun lütfen.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii kurban

0: Kur'an'a biz bir ibadet gözüyle bakıyoruz. Bunun için belirlenmiş maddi ve manevi şartları da yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii öncelikle kurban olarak işte sığır, koyun, keçi, deve gibi eti yenebilen helal hayvanlardan kurban kesebiliyoruz.
1: Evet.
0: Tabii bu kurbanlık içinde bu hayvanlarda belirli şartlar var. Belki onu başka programlarda ele aldınız, bilemiyorum. İşte sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Hı hı. Koyun keçi de 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam deve de 4 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca bu hayvanların besili, herhangi bir görünür arızasının olmaması gerekiyor. Yani gözü kör, efendim işte hastalıklı, çok zayıf, vücut salyaları, vücut akıntıları belirgin olarak gözüken, yani hastalıklı olduğu anlaşılan kör, topal gibi hayvan olmaması gerekiyor. Tabii onların ince fıkhi detayları var. Onları belki daha farklı uzmanlarına sormak gerekebilir. İşte normalde bizim sağlıklı bir hayvanı, yaşı ve besisi yeterli sağlıklı bir hayvanı satın almamız gerekiyor. Ve satın aldıktan sonra da veya kendimiz beslemiş olabiliriz hayvanlara. Kesim zamanına kadar hayvanlara insanca muamele etmek çok önemli.
1: Evet.
0: Yani zaman zaman görüyoruz, hakikaten insaf dışı muameleler yapılabiliyor hayvanlara. Sonuçta maalesef bu hayvandır. Yani kaçabilir, efendim işte korkabilir, çeşitli hareketlerde bulunabilir. Bu hayvandır. Yani bunlar koşturulmamalı, yakalandığı zaman dövülmemeli, korkutulmamalı. Vurma, çarpma gibi şeylerden korunmalı.
1: Eziyet edilmeden.
0: Eziyet edilmemeli hayvana kesim yerine ulaşıncaya kadar.
1: Nazik
0: yani
1: davranmalı.
0: Nazik davranmalı. Onlar yani bize Allah'ın ibadetimizi yapmak için göndermiş olduğu varlıklar,
1: evet,
0: bize hizmet ediyorlar. Yani biz ne yapıyoruz? Onların sayesinde Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz. Hem, yani o hürmet etmemiz gerekiyor.
1: Şüphesiz. Hem biz kurbanı seçerken o ibadetin mahiyetine uygun şekilde en sağlıklısını, en iyisini imkanımız ölçüsünde alacağız. Hem de ona muamele ederken, davranırken, keserken, taşırken daha sizin de ifade ettiğiniz gibi insani davranacağız.
0: İnsanca davranacağız. Tabii biz kesim öncesinde şunu öneriyoruz. Hayvanın yani sağlıklı olması gerekiyor. Bir veterinerin muayene ederek dıştan işte belirtisi olan hastalıklar varsa, yani bunu veteriner olanlar anlayabilir. Kesinlikle hastalıklı hayvanları kesmememiz gerekiyor. Çünkü insan sağlığı açısından çok büyük bir tehlike arz edebiliyor.
1: Evet. Onu hayvanlardan geçen sormak istiyorum ilerleyen
0: hastalıklar
1: dönemde hocam.
0: Yani buna biz antemortem muayene diyoruz. Yani ölüm öncesi muayene. Genellikle işte pazarlara gelen hayvanlar veterinerler tarafından kontrol ediliyor. Bunların kulak numaraları var. Sanıyorum internetten de bunların numaralarından
1: takibi
0: yapılabiliyor. İzlenebiliyor. Hayvan nerede doğmuş, yaşı nedir, işte hangi bakımları yapılmış, hangi anne babadan meydana gelmiş gibi kayıtları tutulabiliyor onların. Yani sağlıklı olması bizim için son derece önemli.
1: Evet.
0: Bunu işte kesim öncesi garanti etmemiz gerekiyor.
1: Yeri gelmişken sorayım hocam. Bu hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar kesim öncesinde mi, kesim sırasında mı yoksa eti yenildikten sonra mı geçiyor?
0: Tabii kesim öncesinde de mesela bazı mikroorganizmalar bulaşabilir. İşte illaki hayvanla temas ediyor kesen kişiler evet, ona dokunduğu zaman. Ama genelde yenme suretiyle veya diyelim ki işte kasap diyelim ki elini kesebiliyor. O kestiği yerden mikrop girebiliyor mesela.
1: Evet.
0: Bazı mikroorganizmalar oradan bulaşabiliyor. Yani biz daha çok tabii halk sağlığı açısından baktığımız zaman yenildikten sonra bulaşmadan korkuyoruz,
1: evet,
0: veya endişe ediyoruz. Kesim öncesi hayvanların tabii sağlıklı olmasını garanti edeceğiz. Bunun dışında da gebe hayvanları yani doğuma yakın hayvanların da asla kesilmemesi gerekiyor.
1: Zaten yani, bunu satıcının satmaması gerekiyor.
0: Yani işte bazen bilemiyor insanlar veya niyetli olabiliyor.

0: küçük, daha büyük hayvanı kesebiliriz. Bir mahsur yok ama kurban için hayvanın yaşı çok önemli.
1: Yani kurban ibadetinin ibadet olabilmesi,
0: evet, ibadet
1: için
0: olabilmesi yaş sınırı için, var. Evet, koyunlarda bir yaş, sığırlarda iki yaş. Hatta halk arasında kabak kapak atma diye bir tabir edilir. Ön iki tane dişinin belirgin bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Yani
1: evet, bir yaştan öncesi zaten küçük başta kuzu mu sayılır hocam?
0: Küçük başta evet, bir yaşın altına
1: yeni
0: kuzu,
1: yavru deniyor,
0: kuzu deniyor diyoruz. Ama kuzuların da mesela onun da dini hükmü var. Mesela bazıları çok besili, gösterişli, büyük olabiliyor. Hı. Annesinin boyuna gösteriyorsa mesela o da kurban olabilir diyorlar mesela. Hı. Yani yaşı dolmasa bile.
1: Anladım. Biz ama temel olarak bir yaş dolmasını
0: evet, bir yaşının dolmasını, vesile olmasını tavsiye ediyoruz.
1: Önceleyeceğiz. Evet. Evet. Kurbanı aldı diyelim. Ondan sonra nelere dikkat edelim?
0: Ondan sonra işte söylediğim gibi hayvana eziyet etmeden bir arabayla evimize kadar veya işte kesim yeri nerede keseceksek oraya kadar götürmemiz gerekiyor. Hayvana kesim öncesi kesinlikle insanca muamele edilmesi gerekiyor. Hayvanın korkmaması, hayvanın heyecanlandırılmaması çok önemli. Çünkü bu hem hayvana insanca davranış bakımından sünnet olan hem de et kalitesini çok etkiliyor.
1: Öyle mi? Bak,
0: yani hayvan strese girdiği zaman kesim öncesi vücudunda bulunan glikojeni harcıyor. Daha sonra kesildikten sonra bizim işte asitlik gelişimi dediğimiz pH düşmüyor. pH düşmeyince etin rengi koyu oluyor. Tadı lezzeti gelişmiyor. Yani çok çabuk bozuluyor. Bu nedenle hayvanın dinlendirilmiş olması çok önemli.
1: Hayvan ne kadar sağlıklı ve huzurlu, mutluysa
0: evet,
1: onun etinden istifade etmek
0: yani
1: de o kadar...
0: Yani hem Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz hayvana işkence etmeyerek, hem de verdiği et kaliteli ve lezzetli oluyor.
1: Çok önemli bir bilgi.
0: Bunun için kesim öncesinde ayrıca kolay yüzebilmek için, yani deriyi yüzmek açısından 12 saat yem verilmemesi. Mesela diyelim ki sabah 7'de 8'de kurban kesmeye başlayacaksak önceki akşamdan artık yemi kesmek lazım. Sadece su verilebilir hayvana. Çünkü bu hem derinin yüzülmesini kolaylaştırıyor, hem et kalitesini etkiliyor, hem de kontaminasyonu azaltıyor hayvanın dışkısı yoluyla. Bulaşabilecek
1: evet.
0: kontaminasyonlar.
1: Ama 1-2 gün aç kalmamalı.
0: Yok, hayır, 12 burada, saat.
1: 12 saat kafi.
0: Ya 12 saat diyelim ki işte yarın sabah 7'de keseceksek akşam 7'de artık yem vermeyeceğiz, sadece su.
1: Su verilebilir.
0: Verilebilir. İşte hayvanın yine böyle kavga etmeyecekleri, korkmayacağı bir ortamda bekletilmesi son derece önemli.
1: Gözleri bağlanması gerekir mi?
0: Yani bu çok büyük bir ihtiyaç değil ama kesim esnasında bazıları onu yapabiliyor. İşte hayvan bıçağı görürse korkabilir,
1: etkilenir,
0: heyecanlanabilir diye. Yani bağlanabilir diye düşünüyorum.
1: Aynı ortamda birden çok kurban kesiliyorsa nelere dikkat edilmeli?
0: İşte hayvanların mümkün olduğu kadar ayrı bir ortamda bekletilmesine, yani birbirini seyretmesine izin verilmese iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii işte hayvanın kesim önce işte dövülmemesi, korkutulmaması, koşturulmaması gibi hususlara dikkat ettik. Yine tekbirlerle kesim yerine getiriyoruz. Ondan sonra usulüne uygun olarak o hayvanın askıya alınması veya yatırılması gerekiyor. Orada da hayvana acı çektirilmemesi, işkence edilmemesi gerekiyor ki zaman zaman şahit olduğumuz durumlar olabiliyor. Gerçi bugün artık çoğu modern kesimhanelerde yapılıyor. Böyle endişeler yok ama yine de vatandaşımız ben kendi kurbanımı kendim keseyim dediği zaman yatırırken dikkat edecek. Eğer herhangi bir işte bahçede toprak varsa bir çukur açılıp kanının oraya akması için hazırlık yapılması gerekiyor. Önceden kesim için kullanacağımız bıçakları, kapkacak alet ekipmanı temiz bir şekilde hazırlamamız lazım. Bıçaklarımızı bileylemek deniyor ona, keskinletmek. Hem kesim bıçağını hem yüzüm bıçağını hazırlamak gerekiyor. Hayvanın üç ayağını bağlayıp koyunla örnek verelim, sığırı yani normal vatandaş kesemez. Onu tecrübeli kasapların kesmesinde fayda var.
1: Usulünce, ilmince yapılması.
0: İlmince yapılması gerekiyor. Çünkü kendine de zarar verebilir. Ehline bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Ama küçük başı kendi kesmeye niyetlenirse gerekli hazırlığını yaptık.

0: olduktan sonra hayvanın üç ayağını bağlayıp kıbleye çevirip tekbirler getirerek, hı-hı, niyet ederek, tabii bunun içinde işte bir ibadet olduğunun hatırlanıp, ya Rabbi işte benim günahım o kadar çok ki kendimi kurban etmem gerekirken sen haram kıldığın için bu hayvanı onun yerine günahlarıma kefaret için kurban ediyorum, sen kabul eyle diye niyetlenip Bismillahi Allahu Ekber diyerek Allah'ın adı anılarak kesilmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah'ın adı anılmadan kesilenlerin haram olduğunu bildiriyor bize. Mutlaka yani besmele çekilmesi gerekiyor. Besmele de Bismillahirrahmanirrahim değil, Bismillahi Allahu Ekber
1: bu da
0: şeklinde söylenmesi
1: önemli bir
0: gerekiyor.
1: Ayrıntı.
0: Evet. O sonra bir celsede yani bir vuruşta hayvanın dört tane uzvunun kesilmesi gerekiyor. Yemek borusu, nefes borusu ve iki tane de atar damarının kesilmesi gerekiyor.
1: Yarım bırakılmaması gerekiyor.
0: Evet, yarım yani bir darbede keskin bir bıçakla, hı-hı, tam çenenin altından koyun, keçi ve sığır çene altından kesilir. Deve ise göğsünden kesilir. Buna çok nahır ilginç adı veriliyor. Yani sanıyorum bizim ülkemizde nadiren kesiliyor. Evet. Herhalde onu kesen vatandaşlarımız da biliyordur. Buyurun. Deve ayakta kesilir zaten, yatırılmaz. Evet. Daha sonra
1: tek darbede kesildi kurban. Kanının akıtılması, bekletilmesi
0: evet,
1: gerekiyor.
0: En az 2-3 dakika kanının önceden hazırlanmış bir çukura akıtılması gerekiyor. Yani çevre kirliliği açısından bu son derece önemli.
1: Çünkü içinde kalmamalı bir de.
0: Kan. Yani kan ne kadar çok akarsa etin lezzeti, kalitesi o kadar yüksek, hı-hı, oluyor.
1: Bu da çok.
0: Yani yapılan araştırmalarda onun için sağ arka ayağını bağlamazlar ki hayvan tepinir. Tepindikçe işte kalbi çalışır ve böylece kanı daha fazla akar diye geleneksel olarak da buna dikkat edilir. Yani bizim tavsiyemiz de yani mümkün olduğu kadar kanının akıtılması. Bir de şu hususa çok dikkat etmek gerekiyor Selma Hanım. Asla hayvan ölmeden yüzmeye başlamamak gerekiyor.
1: Çok
0: yani, yani zaman zaman görüyoruz, aynen, şahit oluyoruz bunu internette veya değişik ortamlarda. Hayvan daha çırpınırken bir taraftan ayağından yüzmeye başlıyorlar ki bu insafsızlık olur ve evet, Allah'ın, peygamberin razı olmadığı bir davranıştır
1: zaten
0: bu.
1: Zaten vicdan da kabul
0: yani
1: etsin.
0: Hayvan öldükten sonra, yani artık hareketleri tamamen hareketsiz kaldıktan sonra usulüne göre işte nereden başlanıyorsa ayaklarından başlanarak, koyun keçi de mesela şişirme yapılabilir daha kolay yüzülsün diye yüzülüp temizlenmesi gerekiyor. Tabii bu yüzme esnasında da belki soracaksınız ve ben aklıma gelmişken söyleyeyim. Lütfen. İşte derinin, sonuçta deriler milli servettir. Bunların zarar görmemesi için de usulüne uygun olarak onu inceltmeden, delmeden, zarar vermeden yüzmeye çalışmak gerekiyor.
1: Evet. Bir de o yüzüldükten sonra onun muhafazası konusunda da hatırlıyorum geçen bayramlarda çok sıkıntılar yaşandı, bozuldu.
0: Onlarla nasıl ilgili de mümkün olduğu kadar tabii yüzme esnasında karkası da temiz hazırlamamız gerekiyor. Kesinlikle kontaminasyona, bulaşmalara izin vermeyelim. Yani hayvanın tüyüdür, efendim işte dışkısıdır, topraktır, etraftaki çerçöptür, karkasa bulaşmamasına
1: karkas
0: dikkat edelim.
1: Karkas dediğimiz kesilmiş hayvan.
0: Ha, kesilmiş, yüzülmüş hayvana biz karkas
1: bütün
0: adını
1: halinde
0: veriyoruz. Bütün haline karkas adını veriyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ona da yani karkasa tabii yüzmeye başladığınız zaman işte hayvanı mümkün olduğu kadar bir beton zemin üzerinde veya bir yere asarak yapmak en güzeli. Yani hayvanı
1: hiçbir şey
0: evet arka ayaklarından asmak gerekiyor. Usulüne uygun olarak yüksekçe bir yere asıp orada yüzmek, tozdan topraktan korumak, hayvanın dışkılarından korumak çok önemli. Yani mümkünse ehline bırakmakta fayda var.
1: Evet. Aceleye de getirmemek
0: evet
1: gerekiyor.
0: Deriyi yüzdükten sonra dediğim gibi üzerinde yağ, et kalıntılar olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlar bozulmayı hızlandırıyor.
1: Hmm.
0: Yani deriye de zarar vermemek gerekiyor. Çünkü bu deri, deri sanayinde işlenecek ayakkabı olacak, çanta olacak, kemer olacak, başka işte döşeme olacak

0: başka amaçlarla kullanılacak.
1: Sıcak havalarda da.
0: Özellikle tabii mikrop çok zengin ortam. Hele hele sıcakta. Yani bu mikroplar o düştüğü yerlerde bayram ediyor. Biz göremiyoruz o mikropları ama atmosferden, yani şu bulunduğumuz havadan yağmur gibi oraya mikrop yağıyor. Yani biz göremiyoruz ama evet, yine sağdan soldan bulaşan mikroplar orada hızla çoğalarak kokutabiliyor. Bunun için en geç bir saat içerisinde güzelce o deriyi temiz bir serin bir yere açıp ağırlığının yarısı kadar, mesela diyelim ki işte 2 kilo geliyorsa
1: derinin ağırlığının,
0: evet, deri ağırlığının yarısı kadar tuzla derinin tuzlanması gerekiyor.
1: Bu kalın iri tuzlar olabilir mi?
0: Ya o her türlü tuz olabilir. Bu amaçla kullanılabilir. Diyelim ki işte 1 kilo deri ise yarım kilo, 2 kilo deri ise 1 kilo tuzu serpilecek. Güzelce her tarafına homojen bir şekilde, eşit bir şekilde yayacağız elimize şey yapıp, ondan sonra katlayarak düreceğiz, bükeceğiz, bir kenara serin bir yere kaldıracağız. Artık hayır kurumlarına veya kime vereceksek deriyi
1: muhafaza
0: edip bağışlayacağız. Yani deriyi satmak kurban kesen için caiz değil. Benim duyduğum kadarıyla, yani kasap ücreti olarak vermek de doğru değil. Onun derinin bağışlanması gerektiğini söylüyor.
1: Kasaba ayrıca ücretini
0: emeğini, ücret vermek gerekiyor.
1: Evet, emeğinin karşılığı olarak.
0: Unuttum, keserken kesen kişinin akil bali olması gerekiyor. Yani çocuk
1: yetişkin
0: olması gerekiyor. Bayan erkek fark etmiyor.
1: Öyle
0: yani
1: mi?
0: Müslüman olması, evet, eğer elinden geliyorsa bir bayan da kesebiliyor. Yani işte normalde hazırlığını yapacak, ona göre abdestini alacak, niyetini yapacak, kesebiliyor.
1: Evet.
0: Yani yetişkin olması, Müslüman olması yeterli. Bir de Allah'ın adını söylemesi gerekiyor. Ama unutursa, yani kasıtlı olmadığı müddetçe, mesela imamlarımız ona da cevaz veriyorlar. Yani unutarak.
1: Yemekte bile evveline ve ahirine diye yani, telafi etmeye çalışıyoruz.
0: Unutmadığı, yani kasıtlı olarak terk etmediği müddetçe sorun olmuyor. Kestik, kanını akıttık, hayvan ölmeden yüzmeye başlamadık, onu da hatırlatıyorum. Evet. Yine işte usulüne uygun olarak derisini temizce yüzdük, tuzladık, kenara koyduk. Daha sonra işte askıda bir yerde önce karnını açıyoruz. Tabii onu açarken yine bilen birisi olması lazım ki işkembeyi falan patlatmayacak yani.
1: Çok doğru.
0: İç organlarını dışarıya alması gerekiyor. Usulüne uygun olarak onları, bağırsakları, işkembeyi ayırıp onları bir başka şekilde değerlendirmek gerekiyor. Onları asla çöpe atmıyoruz. Yani içeriğini boşaltıp büyük hortumla, suyla, bol suyla yıkıyoruz. Onu iyice temizleyerek tüketilmesi gerekiyor.
1: Onların da tuzlanması gerekir mi?
0: Yok, onların yani tuzlanabilir ama tuzlanmasına gerek yok. Hemen temizlenip güzelce yıkanıp temizlendikten sonra çok hızlı bir şekilde buzdolabına veya
1: soğuk
0: bir ortama alınması, hızlı tüketilmesi lazım. Çünkü onlar en fazla bir gün, bilemediniz yani soğukluk durumuna göre 2 gün içerisinde tüketilmezse bozulabilir.
1: Evet, ona dikkat edeceğiz.
0: Sonra işte bu etlerin, yani bizim tavsiyemiz şu. Yani 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Hmm. Yani etin kendine gelmesi için, tadı, lezzeti oluşması için. Ama kurbanda bunlar genelde olmayabiliyor.
1: İlk gün çünkü
0: yani
1: kurbanla
0: aslında olabilir. Yani ciğerini tüketebilirler, iç organlarını tüketebilir. Yani vatandaşımız karkas halinde serin bir yerde 24 saat beklese mesela buzdolabı sıcaklığında harika olur.
1: Karkas halinde,
0: parçalanmadan. Ama buna imkan yoksa, yani böyle bir, ki çoğunlukla yoktur diye düşünüyorum. Yine işte hayvanın budunu, diğer parçalarını, etlerini ayırıp işte kuşbaşı halinde, kıyma halinde bunları hazırlayıp buzdolabına
1: belki
0: kaldırmak
1: ilk
0: gerekiyor.
1: Büyük parçalar halinde muhafaza edilip
0: dinleyicilerimize hatırlatmamızda fayda var. Et parçalandıkça bozulmaya müsait hale gelir. Yani nasıl diyeyim, kıyma en kolay bozulan.
1: Hızlı bozulan.
0: Kuşbaşı ona nazaran biraz daha az bozulan. Büyük parçalar daha az. Karkas daha uzun süre saklanabilir.
1: O yüzden kasaplarda tüm halde asılı,
0: evet,
1: görüyoruz
0: yani,
1: eskilerde.
0: Kesinlikle. Mesela koyun karkasları

0: 0-1 derece arasında 15 güne kadar karkas halinde kalabilir. Sığırda bu 20 güne kadar, ama tabii tertemiz
1: işte, ortamda, hijyenik ortamda.
0: Hijyenik hazırlanmış ise hayvan, yani affedersiniz dışkı bulaşmamış, tüy, toz, toprak bulaşmamışsa, temiz işlenmişse, yani yıkanmasında da bir mahsur yok, karkasa ola ki istenmeyeden bir şey bulaşmışsa bunlar yıkanabilir, evet. Karkas halindeyken.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki kesildikten sonra ciğerleri, sakatatları da ayrılıyor. Bir hastalık varsa kişi nasıl anlayabilir?
0: Şimdi bunun için özellikle işte akciğerini ve karaciğerini, tabii bunu yine veterinerin görmesinde fayda var. Ama her zaman veteriner bulunmadığı için bunu ciğerlerde özellikle vatandaşımız da anlayabilir zaten. O nodül şeklinde, kabarcıklar şeklinde, lezyonlar şeklinde bir hastalık belirtileri olabilir.
1: Yani sağlıklı ciğeri biliyorsa bir kişi, oradaki görünen herhangi bir bozukluktan şüphelenmeli.
0: Bozukluktan şüphelenebilir. Yani bunların tümünü de atmak gerekmeyebilir. Sadece o hastalıklı kısımlar atılıp kesilip diğer kısımlarda tüketilebilir. Özellikle paraziter hastalıklar dediğimiz, işte kedi, köpek gibi hayvanlar yoluyla, işte bizim kasaplık hayvanlara geçen parazitler var. Onları bu hayvanlar alıyor, onların ciğerlerinde yerleşiyor onlar. Bu nedenle bazıları ete de geçebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Trichin adını verdiğimiz.
1: Onun farklı bir görüntüsü var mı?
0: Yani onu bizler yani kolay kolay anlayamayız, ancak veterinerler anlayabilir. Biz anormal görüntülerden, nodüllerden, lezyonlardan, farklı renkte taşlaşmış, sertleşmiş dokulardan anlarız ki bu şeyde hastalık.
1: Problemli. Evet. Ona dokunmuyoruz.
0: Diyelim ki şöyle bir avantajımız var tabii. Yani görünür hastalıkları asla tüketmeyelim. Ama görmediğimiz bir şeyi de çok iyi pişirdiğimiz müddetçe sorun olmaz.
1: Evet, o pişirme usulü.
0: Yani çiğ tüketmediğimiz müddetçe bu trichin dediğimiz çeşitli kurtçuklar etlerde de olabiliyor. Mesela çiğ köfteyi, etten yapılan çiğ köfteyi de tüketmeyin diyorlar mesela.
1: O yüzden riskli görülüyor.
0: Yani riskli görülüyor. Bunun yani çiğ olduğu için onların bize dokumuza, bizim midemizden, bağırsaklarımızdan bize geçmeye, hastalık yapma riski var.
1: Evet.
0: Bu nedenle çok iyi pişirdiğimiz zaman sorun hemen hemen ortadan kalkıyor. Ama bazı hastalıklar var. Pişirmeyle de bunları riske etmek istemiyoruz. Mesela şarbon dediğimiz işte antraks hastalığı var, ruam hastalığı var. Bunların kesinlikle itlaf edilmesi gerekiyor. Yine tüberküloz adını verdiğimiz çeşitli hastalıklar var. Ve bunlar belki kavurma yapılarak, çok yüksek sıcaklıklarda pişirilerek tüketilebilir.
1: Tüberküloz ciğerde mi olur, yoksa bütün ete de yayılmış olabilir
0: mi? Ete de yayılmış olabiliyor onlar. Yani ciğerlerde, özellikle akciğerden falan belli oluyor zaten. Kesinlikle onlar şarta bağlı kabul ediliyor ve normal tüketilmemesi isteniyor.
1: Evet.
0: Yani veterinere, yani şüpheleniyorsak bir veterinere göstermemizde fayda var.
1: Evet. Kesildikten sonra siz dediniz ki mümkün olduğunca büyük parçalar halinde kalırsa daha iyi muhafaza olabilir.
0: Parçalamak, kemiklerden ayırmak, özellikle yağlı bölgelerde çalışmak çok zor sıcakken. Bu nedenle yani bekletip serinde dinlendirilip, yani ne kadar serin olursa o kadar iyi olur. Yani donmadığı müddetçe.
1: Yiyecek miktarı kadar ayrılıp gerisi doğranıp buzluğa mı kaldırılmalı?
0: Şimdi şöyle, kurbanda diyelim ki işte bizde tavsiye edilen şu. Geleneksel olarak bize öğretilen, üçe ayırıp, İşte bir bölümünü ailesi için ayırıp, bir bölümünü fakirlere verip, bir bölümünü de eşiyle dostuyla yemek. Yani gelen i̇kram misafirlere
1: etmek.
0: İkram etmek.
1: Güzel.
0: Eskiden işte biz kurbanlarda mesela etin kavurma şeklinde hazırlayıp, işte önceden sarma, pilav gibi hazırlıklar yapıp misafirlere geldiği zaman bir kaşık et, bir kaşık pilav, 3-4 tane de sarma şeklinde ikram edilirdi. Yani bizim geleneksel olarak bildiğimiz bayramlarda. Şimdi şeker, kolonya, çikolata ile geçiştiriliyor. Aslında gelen misafirlere mümkün olsa da birer kaşık et.
1: Ama çok şükür yine bu

0: geleneği sürdüren, ikram etmeyi seven
1: insanlar var.
0: Var
1: tabii
0: çok
1: bunlar
0: şükür.
1: Bizim güzel geleneklerimiz, hasletlerimiz. Bunları yaşatmamız lazım. Yani ikram etmeyi seven bir toplumuz.
0: Çok şükür.
1: Yardım etmeyi seven bir toplumuz. Eşimize, dostumuza da ikramdan kaçınmayalım.
0: Evet.
1: Eğer kurbanımızı kesiyorsak. Ailemizin yiyeceği ayrı, fakirlerin hakkı ayrı. Şimdi diyelim ki işte kendimize ayırdığımız bazen sığır kesiyor. Ya işte vatandaşlarımız, Allah daha çok versin onlara, 50 kilo et alıyor mesela. Yani neredeyse bir yıl yetecek ete kurbanda şey yapıyorlar. Şimdi bu etin yani saklanması öyle kolay değil. Yani bir kısmını belki dondurarak saklanmak gerekebilir. Bir kısmını sucuk yapmak gerekebilir, yapılabilir. Bir kısmı işte kavurma yapılarak, mesela geleneksel olarak daha önce
0: buzdolabının
1: olmadığı dönemlerde, ben çocukluğumda hatırlarım, mesela kavurma yapılırdı.
0: Küplere konulan
1: kavurma yapılırdı. Meşhurdur. Etler ayrılır, eğer sorarsanız nasıl yapılır diye bunu da anlatırım.
0: Lütfen kısaca değinelim.
1: Kavurmayı. Kavurma yapmak için etlerin görünen bağ dokularını, sinirlerini, damar, kalın damarları ayırmak gerekiyor. Böyle 4-5-6 santim küp şeklinde doğrayıp, ayrıca bunun için iç yağlarından da hazırlık yapıp yağ hazırlamak gerekiyor.
0: İç yağ ve kuyruk yağ farklı mıdır hocam?
1: Evet, iç yağ dediğimiz hayvanın iç organlarının etrafındaki yağlara iç yağ diyoruz.
0: Bununla mı kavurmak çok daha sağlıklı?
1: Yani bu yağları da değerlendirmek açısından değilse sağlıklı. Yani normalde hayvansal yağlar öyle çok sağlıklı değil. Ama bu yağları da atacak değiliz. Az bir miktar tükettiğimiz zaman sorun yok. Yani çok miktarda tükettiğimiz zaman belki problem olabilir.
0: Zaten belirli oranda konuluyor, kavrulacak kadar.
1: Şimdi diyelim ki bir miktar işte yağı önceden tencereye koyuyoruz. Onu bir eriterek tencereyi hazır hale getiriyoruz. Diyelim ki normalde ne kadar yağ koyacaksak, bir kilo koyacaksak bunun 100 gramını, 150 gramını önce tencereye koyup, kazana koyup erittikten sonra o kuşbaşı eti üzerine koyuyoruz. Yarım saat tabii o sulanıyor o et. Suyunu biraz uçurduktan sonra, piştikten sonra o diğer yağ kısmını ilave ediyoruz. Onunla bir miktar pişiriyoruz. Yaklaşık olarak pişirme işlemi sincabi kahverengi renk alıncaya kadar. Yani gerekirse bir bıçakla kesip veya elimizle iç kısımlarda pembelik, kırmızılık kalmayıncaya kadar, kahverengi hale gelinceye kadar pişirmek gerekiyor.
0: Bu biraz önceki bahsettiğiniz hastalıkları önleme konusunda da geçerli.
1: Kesinlikle bunlar.
0: İçi kanlı, pişmemiş kalmayacak.
1: Evet. Hem kanlı pişmemiş kalırsa, hem hastalık varsa onlar bize bulaşabilir.
0: Hem de çabuk bozulur.
1: Hem de çabuk bozulur, kokar.
0: Evet. Biz çünkü bizim ülkemizde zaten çok pişiriyoruz ama batıda ya da Amerika'da gördüğümüz kadarıyla böyle içleri kalın ve kanlı kalıyor. Bu çok sağlık
1: özellikle
0: açısından uygun değil bildiğimiz
1: kadarıyla. Özellikle bu taze restoranlarda yaptıkları etlerde tabii muhtemelen onlar veteriner kontrolünde sağlıklı hayvanlardan alınmışlardır. Mesela sığırlar yapıyorlar onlar. Affedersin, domuz etini öyle bir şey yapmıyorlar. Domuz etini çok iyi pişiriyorlar.
0: O riski biliyorlar.
1: O riski biliyorlar tabii. Yani sığır etinde daha çok böyle yarı pişmemiş eti tüketebiliyorlar.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Kavurmaya devam edecek olursak, tamamen iyice piştiğinden emin olduktan sonra kahverengi, sincabi iç kısmı da baktık, onun da tamam pişmiş dedikten sonra yine saklama kabımızın içerisine plastikleri asla tavsiye etmiyoruz.
0: Evet, bu kavrulma aşamasında bir saat, yarım saat ne kadar
1: şimdi
0: sürer?
1: Şöyle,
0: küçük baş büyük baş değişir mi?
1: Şimdi şöyle, ilk yarım saat suyunu tamamen uçurduktan sonra yağı ilave ediyoruz. O yağla birlikte yani yaklaşık olarak %30'u yağ olması gerekiyor kavurmanın.
0: Tamam.
1: Yani diyelim ki işte
0: 1 kilo ise 300 gramı
1: 300,
0: yağ olacak.
1: 300 gramı, 400 gramı yağ olması gerekiyor.
0: Eyvallah.
1: Ki
0: o ayarını, kıvamını
1: bulsun. Şey yapabilsin. İyice pişirdikten sonra bu pişme işlemi 2 saati bulabiliyor.
0: Sürebiliyor.
1: Yani
0: miktarına göre de
1: miktarına belki göre değişmekle birlikte 1,5-2 saat iyice kavurup hiç su kalmayacak, tamamen yağ.
0: Tamam, sıcak sıcak kavruldu et.
1: Sonra diyelim ki biz plastik
0: hiçbir şekilde
1: plastik kullanmayı önermiyoruz ama mecbur kaldı vatandaşımız. O zaman ne yapacak? Önce alt kısmına yine erimiş yağdan böyle bir kepçeyle falan.
0: Ama sıcak olmadan.
1: Ya yağ sıcakken
0: sıcak
1: taban kısmını örtecek şekilde yağla kaplayacak.
0: Çok iyi.
1: Onun üzerine bir miktar soğuttuktan sonra yağı süzecek, eti dolduracak, basacak, eti iyice kepçeyle bir aletle. Evet, iyice basacak. Onun üzerine o erimiş kavurmanın yağını dökecek, hiç boşluk bırakmayacak. Üstünü de yaklaşık yarım parmak kalınlığında yağla kaplayacak.
0: Havayla, oksijenle teması kesilecek.
1: Evet, oksijenle, havayla, güneşle teması kesilecek. İşte o halde ağzını da kapatıp soğuk bir ortama koyarsa bir yıl kalır, saklanabilir.
0: Çok güzel. Hem de sağlıklı.
1: Hem de sağlıklı. Yani bunlardan kışın veya etin olmadığı zamanlarda bir kaşık alıp yemeklerimize attığımız zaman onun vereceği lezzeti
0: başka
1: yani
0: şeyde bulmak mümkün değil.
1: Başka şeyde bulmak mümkün değil. Kahvaltılarda, yemeklerde bunlar çok rahatlıkla kullanılabilir. İsteyen vatandaşımız sucuk yapabilir. Onu da anlatabiliriz eğer
0: lütfen
1: vaktimiz varsa ama sanıyorum diğer sorularınız.
0: Çok az vaktimiz kaldı ama hocam bunu taşırken bu soğuk hava zincirine nasıl dikkat edilecek? Geçen yıllarda duyduk çünkü taşınırken
1: kesinlikle
0: bozulmuş.
1: Yani işte onları kavurma yaparak getirecekler. Benim önerim o. Yani plastikte kullanmayın diyecekler ki hocam peki ne kullanabiliriz? Yani bizim geleneksel toprak kaplarımız var. Küplerimiz var.
0: Bakır
1: cam
0: tencereler var.
1: Kaplarımız var. Yani bakır da değil de kalaylanmış olması
0: doğru
1: gerekiyor. Yani kalaysız
0: çelikler
1: asla.
0: Çelikler var şu anda. Çelik
1: kaplar kullanılabilir. Yani tenekeler içerisi güzel lakla kaplanmış, özellikle gıda konulabilen peynir tenekeleri falan mesela. Bu amaçla kullanılabilir yani.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Peki bu soğutucular var, araçlarda da taşınabiliyor. İçinde
1: şimdi bu diyelim ki kavurma yapmak istemiyor, taze getirmek istiyor. Dondurulsun, donmuş halde bir kutu içerisine yine ayrıca bu yarım litrelik su şişelerini de dondurup bunları kenarına koyarak ağzını da güzel hava almayacak şekilde bağlarsa yani 12 saat 24 saat
0: gecede yola çıkarsa daha
1: gecede iyi yola çıkarsa rahatlıkla getirebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, bunlara dikkat edeceğim.
1: Yani dondurmak da istemedi diyelim ki o zaman etrafına mutlaka bu şişelerde buz koyacak. Çevreyle sıcaklığı kesmesi gerekiyor.
0: Vakumlamak bir yöntem olabilir mi?
1: Yani vakum daha tehlikeli de olabilir. Çünkü vakumladığımız zaman bu sefer arzu etmediğimiz başka mikroplar gelişebiliyor ki onlar çok daha tehlikeli. Vakum yapıldığı zaman. Ama şansımız şu.
0: En mantıklısı donması.
1: Pişirdiğimiz zaman yani Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramı. Pişirdiğimiz zaman orada mikrop çoğalsa, toksin bıraksa bile bu toksinler parçalanıyor.
0: Usulünce pişirip tam pişirildiğinde.
1: Evet, tam pişirildi. Mesela bizim ülkemizde konserve zehirlenmesi çok olmaz. Ama Batı ülkelerinde çok görülür. Sebebi şu, onlar mesela diyelim ki işte mısır, fasulye, havuç, çeşitli konserveleri, kuru fasulye konservesini adam tabağına döker yer.
0: Evet, bizde mutlaka
1: bizde
0: bir ateş
1: mutlaka
0: gelir.
1: Pişirilir. İşte o direkt tükettiği zaman o kutu konservelerde çok tehlikeli Clostridium botulinum adını verdiğimiz bir botulismus toksini olabiliyor. Ki o yani çok
0: riskli
1: bir toksin. Allah kimsenin başına vermesin. Öldürücü etkisi de var. Onun için yani pişirmekte fayda var. Tamam, besin maddeleri azalıyor ama en azından
0: riski
1: ortadan
0: oluyoruz.
1: Kalkıyor.
0: Evet hocam, aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Pişirmede dikkat edeceğimiz hususları da siz izah ettiniz. Çok pişirmek de zararlı mıdır?
1: Kesinlikle. Mesela diyelim ki işte taze eti normalde iç sıcaklığı 70 dereceye
0: gelecek
1: ulaşıncaya kadar pişirdiğimiz zaman
0: kafi
1: bizim görünen mikropları öldürüyoruz. Proteinlerden nötr oluyor. Yani yarayışlı hale geliyor. Hı. Yani aşırı pişirdiğimiz zaman, yani kavurma bir miktar aşırı pişirmedir. Yani ama onu çok bir yıl saklayacağını düşünerek yapıyoruz. Ama hemen tüketeceğimiz bir ürünse iç sıcaklığının 70

0: dereceye ulaşması kafidir. Kâfi. Yani dış kısmının kahverengileşmesi bizim için yeterlidir. Yani çok pişirdiğimiz zaman illaki ne yapıyoruz? Yanmalar meydana gelebiliyor. O yanmalar kanserojenik bileşikler oluşturabiliyor.
1: Mangal özellikle yapılıyor şimdi.
0: Özellikle şimdi belki bunlara da değinmemiz gerekiyor. Evet. Dumandan, isten, mangaldan yani mümkünse kaçınalım. Çünkü burada özellikle yanıklardan yağ yandığı zaman o yağlarda kanserojenik bileşikler oluşabiliyor.
1: Belki direkt ateşte değil, o közlenmiş ateşte daha yavaş pişiyor.
0: Evet, yani ateşe temas etmeyecek, o dumanda fazla dumana maruz kalmamış bir şekilde yanık oluşturmadan pişirebiliyorsak, ama köfte falan yaptığımız zaman da iyi pişmezse bunlar da riskli olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani diyelim ki işte çok lezzetli oluyor. Doğru, mangal çok lezzetli oluyor ama riski de var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz haşlayarak...
1: En sağlıklısı tencere yemeği diyebilir miyiz?
0: En sağlıklısı tencere yemeği haşlayarak tüketmek.
1: Sebzeyle birlikte tüketilmesi?
0: Kesinlikle bizim tüketeceğimiz gıda maddelerinin günlük bir tabak yiyecek tüketeceksek bunun yarısı sebze meyve olacak. 1/4 ekmek tahıl grubu olacak, pirinç neyse. Diğer 1/4 ettir, süt ürünleridir, yağdır, yumurtadır, diğer yiyecekler olacak.
1: Peki.
0: Yani bir tabağı düşün, gözümüzün önüne getirelim, yarısı sebze meyve, 1/4 yani diğer yarısının da yarısı ekmek tahıl, diğer kısmı et, balık, süt, protein, yumurta ve benzeri.
1: Evet,
0: protein.
1: Bunu da inşallah geniş geniş bir başka programda
0: yani
1: sağlıklı
0: bunu
1: beslenme,
0: belki beslenmeci hocalarımız anlatabilir.
1: Inşallah.
0: Yani bizim beslenirken de tavsiyemiz mümkün olduğu kadar sebze ağırlıklı besleneceğiz ve az tüketeceğiz. Yani mümkün olduğu kadar
1: dengeli,
0: az.
1: Dengeli, ayarında.
0: Evet. Pişirmeyi de eğer sağlığımızı düşünüyorsak haşlama tüketelim. Biz bilhassa kemikleri falan özellikle kurbanda zayi etmemek gerekiyor. Haşlayarak o kemiğin üzerindeki en küçük et parçalarını bile değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet. Programımızın da sonuna gelmişken isterseniz bir toparlayalım. Bir de dinleyicilerimize son olarak tavsiyelerinizi alalım.
0: Evet, son olarak tavsiyemiz yani hatırlatma anlamında hayvanı kesimden önce insanca muamele edelim. Çünkü bu hem insanlık görevimiz hem de etinin kalitesi, lezzeti açısından son derece önemli. Eti keserken temizliğe, hijyene dikkat edelim. Hayvanların parçalarını kedi köpek alıp çevre risklerine sebep olmaması için tüketemeyeceğimiz işte kandır, öt kesesidir, efendim işte ciğerin hastalıklı bölgeleridir ve hayvanın yenilmeyecek kısımlarını mutlaka derin toprağa gömmemizde fayda var. Çöpe atmayalım mümkün olduğu kadar. Çünkü oradan evcil hayvanlar alıp hastalıklara çevreye yayılıyor. Onların bıraktığı hastalıklarda yine toza toprağa karışarak diğer evcil hayvanlara ve insanlara geçebiliyor. Yine etlerimizi dinlendirelim mümkün olduğu kadar. Ayırdıktan sonra kemiklerinden bir süre bekletelim mümkünse. Çünkü dinlenmiş et lezzetlidir. İşte kemiklerinden ayrılan kısımları kavurma yaparsak biraz önce anlattığım şekilde usulüne uygun olarak yapalım. Veya sucuk yapabiliriz kendimiz evde. Veya eğer fazla miktarda varsa pastırma yapabiliriz, değişik et ürünleri. Bunlarla ilgili de ayrı bir program yaparız eğer
1: evet,
0: arzu
1: inşallah.
0: Ederseniz. Tüketim esnasında da mümkün olduğu kadar sebze ağırlıklı sebzelerle birlikte etleri tüketelim. Mangaldan kaçınalım, haşlayarak tüketelim. Bunun kurbanın bir ibadet olduğunu unutmadan fakiri fukarayı da gözetelim diye ben hatırlatıyorum. Başka unuttuğumuz bir şey olursa da kusura bakmasın.
1: Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli oldu, aydınlatıcı oldu. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
0: Siz de sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalanır. Dinleyicilerimiz istifade ederler. Tekrar ben saygılarımı sunuyorum.
1: Saygılar bizden değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Yetim hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükür

0: şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
1: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Akran. Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra, reklam.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Kebbirillâhe mi'ete merretin, vahmedillâhe mi'ete merretin ve sebbihillâhe mi'ete merretin. Hayrun min mi'eti feresin, mülcemin, müserrecin fî sebîlillâhi ve hayrun min mi'eti bedenetin ve hayrun min mi'eti rakabetin. Allah Allah! Ümmü Hani radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz hani bu zatı muhteremin, bu hatunun evinde imişte miraca oradan çıkmış ya Ümmü Hani Hazretleri. Ümmü Hani Peygamber Efendimiz'in akrabasından halası olan zat. O rivayet ediyor Peygamber Efendimiz'den. Kâlet, o demiş ki ya Resulallah dülleni ala amelin, bana bir hayırlı iş, amel, ibadet tavsiye et ya Resulallah. Göster, öğret, söyle. Fe inni kad da'uftu. Çünkü ben çok zayıfladım, ihtiyarladım. Elim büküldü, gücüm, kuvvetim azaldı. Ve kebirtu ve yaşım arttı diye Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Ondan bir zayıf insanların yapabileceği ne olduğunu, ne yapabileceğini sormuş. Bakalım, hadisün hasenin diyor. Güzel, sağlam bir hadis-i şerif. Bakalım Peygamber Efendimiz bu hatuna, bu yaşlı hatuna ne buyurmuş, akrabasından bu zat-ı muhtereme ne buyurmuş? Buyurmuş ki, kebbirillâhe mi'ete merretin. 100 defa Allah'ı tekbir eyle. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber de 100 defa. Hocam bir defa dese olmaz mı? Bak 100 defa dedi. 100 defa Allahu Ekber de. Sonra vahmedillâhe mi'ete merretin. Allahu Teala Hazretlerine 100 defa elhamdülillah de, hamd et. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah de. Sonra ve sebbihillâhe mi'ete merretin. Allah'a 100 defa tesbih eyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah de. Ne olacak bunlar? Hayrun min mi'eti feresin, mülcemin, müserrecin fî sebilillah. Böyle demen, bu işleri yapman, bu tesbihleri çekmen, senin için Allah yolunda, Allah yolunda hazırlamış olduğun eğerli, dizginli 100 tane attan, kısraktan daha iyidir. 100 tane at hazırlayacaksın, askerlere vereceksin, hem de eğerleyeceksin dizginleri, şeyleri, takımları, tamam. Onun 100 tanesinden daha hayırlıdır bu tesbihler. Sonra hayrun min mi'eti bedenetin, 100 tane kurban kesmenden, sığır kurbanı hem de kesip de onu fukaraya dağıtıp şey yapmandan daha hayırlıdır. Ve hayrun min mi'eti rakabetin, ve 100 tane köle azat etmekten daha hayırlıdır. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Sonunda da hadisün hasen dedi. Hasen hadis dedi, yani güzel hadis dedi. Lüzum var işte, Peygamber Efendimiz'in sözünü dinliyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Efendim şey, sonra 33 defa Subhanallah diyoruz üstelik namazların arkasından. 33 defa Elhamdülillah diyoruz. 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Vay, suç mu bunlar? Değil. Ve milletin arasında yayılmış ve böyle bir sanki suçmuş gibi herkes korkuyor. Bak, korkulacak bir şey yok işte. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz o yaşlı kadıncağıza, Allah şefaatine nail etsin, böyle yapıyor. Peki hocam, anladık. Madem Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş, ben de yapacağım. Peki neden acaba bunlara bu kadar büyük sevap verilmiş? Ha, bu sözler vel bakiyatü salihatü hayrun inne rabbike sevaben ve hayrun emele. Bunlar bakiyatü salihattir. Bu sözler öyle sözlerdir ki insan bir defa la ilahe illallah dedi mi cennete giriyor. Cenneti kazandırıyor insana. Allahu Ekber ne demek? Allahu Teala Hazretleri en büyüktür demek. Hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar büyük demek. Elhamdülillah demek, ya Rabbi sen her türlü övgüye layıksın. Neyi övsem hepsi sana gider zaten. Şu çiçeğin rengini beğensem, aman ya Rabbi şu gülün güzelliğine bak desem, kime gitti medih? Yaradanına gitti. Kim yarattı?

o gülü, ona gider o. Aman kokusuna bayıldım bu sümbülün dedim. Nereye gittin dedi. O sümbül de o kokuyu verene gitti. Aman şu kelebeğin renklerindeki güzelliğe bak, şu kuşun sesindeki hoşluğa bak, şu manzaranın güzelliğine bak, şu devenin letafetine bak, şu gölün hoşluğuna bak. Nereye gidiyor? Yaradan'a gidiyor. Bütün senalar hepsi döner dolaşır Allah'a gider. Yaradan'a gider. İnsanlar da yapsa, çünkü insanları da Allah yarattı. İnsanlara da aklı Allah verdi. Onun için elhamdülillah diyorsun. Ya Rabbi her türlü medih, övgü, her türlü böyle nimete teşekkür, sena sanadır, sana layıktır. Sana sezadır, senindir, senin hakkındır. Bizim sana hamd etmemiz lazım diyorsun. Haddini biliyorsun, nimeti biliyorsun, nimete şükür biliyorsun. İşin iç yüzünü kavramış oluyorsun, kainatın esrarını çözmüş oluyorsun. Onu sen o laf oradan biraz boğazından aşağı tarafa gidip de gönlüne giriverse kurtuldun sen. O dudağından biraz içeri girse de kalbine yerleşiverse, o dudaktan dökülen o kelimeler gönülden geliverse, elhamdülillah canından desen tamam. Bir kez Allah diyse aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Hazan yaprağı gibi insan bir kere Allah dedi mi, gözü yaşarıp da, hazan yaprağı gibi günahlar dökülür. Allahu Ekber dedin de onun azametini tam idrak ederek söyledin mi, kainat durur bir tarafta. Subhanallah dedin mi, Subhanallah ne demek? Ya Rabbi senin her şeyin hoş, her şeyin güzel, her şeyin tam, her şeyin hikmetli demek. Hiçbir eksiğin kusurun yok, hiçbir şey, hiçbir noksanlık yok senin işlerinde, sıfatlarında demek. İnsan o Subhanallah'ı güzel söyledi mi kurtulur. Şuurlu söyledi mi kurtulur. Ve ben şimdi biraz etrafına dikkatlice bakma söylerken insan öğreniyor. Yani ben size söyleyeceğim derken bu sefer diyorum ki kendi kendime, ayıp değil mi sana cemaate söylüyorsun da kendin şey yapmıyorsun derken, yani siz benim düzelmeme sebep oluyorsunuz. Allah razı olsun, dua edin. Şimdi düşünüyorum, Allah, geçenlerde dişçiye gittim, dişlerimin birkaç tanesini çektiler. Oradan dişlere takıldı aklım. 16 tane diş aşağıda yaratmış, 16 tane diş yukarıda yaratmış, insanın 32 dişi var. Kızdık mı 32 dişini kırarım diyoruz ya, herkes biliyor rakamı. Biliyor ama bu dişlerin hepsi ötekisine eşit değil. Farklı. Vay, intizamsızlık var. Vay, intizamsızlık var ağzımızda. Dişler birisi ötekisine benzemiyor. Veyahut hepsi birbirine denk değil. Halbuki muntazam olsaydı, inci gibi hepsi aynı tanelerde olsaydı, daha iyi olmaz mıydı? Olmazdı. Bu daha güzel. Şu hali, şu dişlerin şu hali daha güzel. Neden? Öndeki dişleri sivri yapmış Allah. Bıçak gibi keskin. İki tarafı sivri, yassı. Araya bir şey girdi mi cüp kesiyor, makas gibi. Lokmayı ağzına götürdün mü, armudu çat ısırıyorsun, ayvayı cüp ısırıyorsun, hop kopuyor yani, batıyor. İnce sivri olduğu için sen kesiyorsun. Kenara doğru geldi mi o, ağız onu zaten dil hünerli. Bir de dil koymuş Allah. Oraya bir kıpırdayan bir et parçası koymuş ki ne hikmetli, ne kadar güzel. Hop onu oradan alıyor, bu tarafa veriyor. Öyle bir dil olmasa sen onu oraya nasıl götüreceksin? Parmağını sokup da mı götüreceksin? Sen şuraya git. Parmağını ısırır insan. Yan tarafa gidiyor. Yan tarafa gidince ne olur hocam? Yan tarafta dişler enli. Öndeki gibi sivri değil yandaki dişler. Yan taraftaki dişleri enli yapmış Allah-u Teala Hazretleri. Bir de üstünü düz yapmamış. Düz yapsan, efendim, sabunu sıktırdığın zaman elinden fırt kaydığı gibi kayacak. Onun için takılsın diye pütürlü yapmış. Araya bir şey girdi mi, bir sıktın mı bunu, eziliyor değirmen gibi. Ön taraf kesiyor, yan taraf öğütüyor, dil döndürüyor, boğaz yutuyor, mideye gidiyor. Ondan sonra midende neler olduğuna baksan, orada da aklını şaşırırsın. Mide kendisi et, et değil mi mide? Koyunun işkembesini yemiyor muyuz? Sığırın işkembesini. Sığırın işkembesini yiyoruz, midemiz sığırın işkembesini öğütüyor, oh karnımız doyuyor, vücudumuz rahatlıyor. Peki kendi kendisini niye yemiyor? O da et değil mi? Midenin kendisi et değil mi? Et. O niye kendi kendisini yemiyor? Sordum doktora. Nasıl oluyor bu iş dedim. Yani içine giren eti öğütüyor da kendi kendisini niçin yemiyor bu mide? Hocam dedi, yemek yemeye başladığın zaman mideden bir salgı çıkar dedi. O salgı midenin bütün duvarlarını kaplar. Ondan sonra bir başka salgı çıkar dedi. O salgı asitli bir şeydir. İçine gelen gıdaları eritir. Ama daha önceki salgı midenin duvarlarını badana edip kapladığı

için midenin duvarlarına zarar vermez dedi. Allah Allah. Ben de mideyi akılsız, fikirsiz, basit bir şey sanıyordum. Ne hünerleri varmış. Önce onu salacak. Peki yanlışlık yaptı da önce ötekisini salsan delinir midesi insanın? Evvela öğütecek şeyi salıversen midesi delinir insan. Ertesi gün hastaneye mide kanaması geçirdi derler insana. Midesi delinmiş derler. Delinir midesi insanın? Şey yapar, çeşitli sebeplerden delinir. Geçen gün şeyi sordum, sigarayı. Şimdi sigara içenler diyecekler ki, bakalım bizim sevdiğimiz şeye hoca çatacak. Sigara ne zararı olur diye sordum. Askeri bir doktor arkadaşım var, o anlattı. Hocam dedi, insanın ciğerlerindeki yollarda tüycükler var, tüy. İnce tüycükler var. Nedir? O ince tüycükler böyle tüycükler sallanır. İki tarafa sallanır ve ciğerin içindeki yabancı maddeleri, tozları daima yukarıya doğru süpürür. Yukarıya doğru attırır böyle devamlı. Sen yani havadan bir şey, bir toz zerresi, bir şey yuttuysan, ciğerine bir başka şey geldiyse, daha başka bir kan pıhtısı, şunu bunu bir şey olduysa, o tüycükler böyle böyle kıpırdaya kıpırdaya, efendim onları toparlar toparlar, ana yollara getirir, çıkartır böyle. Ondan sonra sen yaparsın, hadi boğazından bir şey geldi, o bakarsın kömür tozları çıkıyor. Neden? Kömürlüyü süpürmüştüm de, kömürlüyü süpürmüştüm yarım saat evvel. Şimdi tükürdüm, simsiyah tükürdüm. Halbuki ben kömür yemedim. Sadece kömürlüğü süpürdüm. Ama bu içimden bu kömür nasıl çıkıyor? Ciğerin çalışıyor. Böyle tozları dışarıya doğru süpürüp süpürüp buraya getiriyor. Ondan sonra emir veriyor. Burada bir gıcıklanma oluyor. Yapıyorsun, çıkıyor dışarıya, tamam. Temizliyor. Sigara ile ilgisi ne bunun? Sigara içen insanda bu tüyücüklerin hareketi ölür dedi. Bu tüycükler hareket edemez hale gelir. Ondan sonra daha başka şeyler de söyledi. Hepsini şu anda sıralayamayacağım, hepsini hatırlayamayacağım. Bir başka ifrazat çıkartır dedi. O da dedi eritir dedi. Orada bazı maddeler falan olursa o ifrazat da yukarıya doğru gene tüycüklerle yukarıya çıkar dedi. O ifrazatı da keser dedi. Sigara içtiğin zaman. Demek ki sigara içen insan yavaş yavaş vücudunun teşkilatını bozuyor, sıhhatini zarara uğratıyor, yavaş yavaş ölüyor. Yani şey yapsa, kurşunu beynine dayasa, sıksa bir saniyede ölecek, bir dakikada ölecek. Ama sigara içtiği zaman 20 yılda ölüyor. 20 yılda öldüğü için de yavaş ölüm olduğundan dolayı da hiç kimse sigarayı bırakmak istemiyor. Hatta doktor soruyorsun sigara faydalı mı zararlı mı, zararlı. Bakıyorsun biraz sonra bir kibrit çakmış, bir çakmak çakmış, bir sigara tutturmuş, tüttürüyor ağzında. Hani yasaktı, hani bak duvara da yazmışsın sigara içme diye. Boynunu büküyor, bir şey diyemiyor tabii, içiyor gene. Bunları nereden açtıysak, yani orasını bir tarafa bırakalım da sigarayı da bırakın. Bu sigarayı da bırakın. Akıllı insanın fazla sözde düzüm yok. Sıhhatine zararlı, kesene zararlı, bir faydalı tarafı yok. Efendim 60 yaşına 70 yaşına geldiği zaman nefes darlığı başlıyor. Merdiven çıkamazsın, nefes nefese kalırsın. Bir tane daha anlatayım da tam bırakmana vesile olsun. Bana 4 tane resim gösterdiler. Bir ilmi mecmuanın arka sayfasına renkli olarak 4 resim koymuşlar. Birinci resimde hiç sigara içmeyen adamın kalbinden çıkan kan damarının içinin resmi diyor. Damarların için resmini çekebiliyorlar şimdi. Ayrı bir tıp dalı gelişti. Hatta insanı ameliyat etmeden bir yerinden sondayla alet sokuyorlar. Damarın içinden böbreği mesela taşını alabiliyor. Ameliyat yapmadan. Şimdi tıp öyle gelişmiş. Hatta ekrandan da o alet nereye kadar gitti, nereyi kıstırdı, nereyi kesiyor görebiliyorlar. Yani televizyon ekranı şeyle koyuyorlar ucuna, biliyorlar. Yani damarın içinin resmi çekiliyor, ilmen bu belli bir şey. Bakıyorsun, maden ocağı gibi bir tünel gibi bir şey görünüyor. Böyle duvarları şeyli, kıvrışık, bir böyle tünel gibi bir şey görüyorsun resimde. Hiç sigara içmeyen insanın aort damarı, yani kalpten çıkan şah damarının içi. İyi, güzel. Yanında bir resim var. 3 aydır sigara içen bir insanın aort damarı diyor. Bakıyorsun bu tünelin kenarlarından boncuk boncuk bir şeyler yapışmış, yağlar yapışmış. Bazı maddeler yapışmış. 3. resme bakıyorsun.

0: mahvoluyor, sıhhati mahvoluyor, her türlü sıkıntı ondan sonra başlıyor. Allah korusun, gırtlağında, damarlarında, kalbinde sıkıntılar başlıyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi dinde fakih eylesin, anlayış sahibi eylesin, hakkı hak olarak görüp tabi olmak, batılı batıl olarak görüp uzaklaşmak nimetine erdirsin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi başlıyor.

Kurbanın anlamı. Kurban, kelime olarak yakınlık anlamına gelmektedir. Dini anlamı ise Allah'a karşı yakınlık ve onun rızası için belirli günlerde, belirli kimseler tarafından belli hayvanların kesilmesi demektir. Kimlerin, hangi tür ve özellikteki hayvanları, hangi günlerde kesmesi gerektiği hakkında geniş açıklamaları din alimleri yapmaktadır. Kurban kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara göre yapılır. Akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip ve misafir olamayan Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Dinen temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal, yani yaklaşık 80 gram altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişinin şükran ifadesi olarak yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kurban Udhiye, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günlerinde kesilir. Diğer kurbanlar için bir vakit söz konusu değildir. Kurban edilecek hayvanların seçimi, bakımı ve beslemesi, kesimi, kesim sonrası et, sakatat ve derinin değerlendirilmesi, hayvan refahının sağlanması, çevre ve veteriner halk sağlığının korunması için din, sağlık ve teknik konularda bilgi ve beceri gerektirir. Kurban edilebilen hayvanlar. Kurban edilebilecek hayvanlar sığır, manda, deve, koyun ve keçi olmak üzere 5 türdür. Bu hayvanlardan sağlıklı, organları tam ve uygun yaşta olanlar kurban olarak kesilebilir. Sağlıklı hayvanlar dinç, etraflarına duyarlı, yürüyüşü dengeli ve istekli, ayak ve tırnakları, yemesi, içmesi, dışkısı, idrarı ve solunumu normaldir. Hayvanların göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hasta, yeni doğum yapmış, topallayan, boynuzları kırık, kuyruğu kopmuş, kulak ve göz gibi organları eksik hayvanlar kurban olarak kesilemez.

Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını, 24 ayını, deve 5 yaşını, keçi ve koyun 1 yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yoksa en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini, kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Koyunların dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için 1 yaşını doldurmuş olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı süt dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Menşei belgesi ve sağlık raporu. Hayvanın bulunduğu yere göre idari yerlerden menşe belgesi alınır. Sığır ve mandalar için düzenlenen menşe belgelerinde ise hayvanlara ait kulak küpelerinin numaraları tam olarak yazılır. Satın alınan ve sevki yapılacak sığır cinsi hayvanlar için menşe belgesi yanında alıcı ve satıcı tarafından imzalanmış büyükbaş hayvan kimlik kartı mutlaka istenmektedir. İlçe sınırları içerisinde nakli yapılan hayvanlar menşe belgesiyle, il ve ilçeler arası nakillerde ise yurt içi veteriner sağlık raporu ile nakledilir. Kurbanlıkların bakım ve beslenmesi. Kurbanlık hayvanların bakım ve beslemesine özen gösterilmelidir. Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalıdır. Suluk ve yemlikler temiz olmalıdır. Hayvanlar çok sıcak ve çok soğuk hava şartlarında ıslak, nemli, havasız, karanlık ve pis zeminli ahır ve ağıllarda tutulmamalıdır. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle karışık olmamalı. Yeterince kaba yem verilmeli. Bir haftadan daha kısa dönemde yem değişikliğine gidilmemelidir. Aşırı karbonhidrat içeren, nişasta ve şeker içerikli, patates, un, ekmek, şeker pancarı, melas gibi kokuşmuş yemler, yemek artıkları verilmemelidir. Aksi takdirde hayvanlarda şişme, asidosis, ishal gibi sağlık ve beslenme sorunları ortaya çıkar. Hayvanlara canlı ağırlık artışı sağlamak veya hastalık nedeniyle rastgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler uygulanmamalıdır. Bu maddelerin vücuttan atılma süreleri dikkate alınmalı ve yenen etlerle insan sağlığına zarar verebileceği göz ardı edilmemelidir. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar atılma süresi içinde kesilip yenilmemelidir. Nakliye ve dinlendirme. Hayvanlar uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmelidir. Nakil araçlarının dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalıdır. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmelidir. Hayvanlar araçlara uygun rampalarla yüklenmeli, eziyet edilmemeli, sıkışık olarak yüklenmemeli, yol şartları dikkate alınarak ani dur kalk yapılmamalı, yolda zaman zaman hayvanlar kontrol edilmeli, sıkışıklığa, ezilme ve boğulmalara dikkat edilmelidir. Farklı tür hayvanlar aynı araca bindirilecekse arada bölme olmalıdır. Yolculuk eğer 8 saatten fazla sürecekse yeteri kadar yem ve su tedarik edilmelidir.

8 saatte bir durup hayvanlar dinlendirilmeli, yem ve su verilmelidir. Nakil araçlarında sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgara maruz kalan hayvanların daha kolay hastalanabileceği unutulmamalıdır. Nakliye sonrası kesimden önce hayvanlar 9 ile 24 saat dinlendirilmelidir. Yeterince dinlendirilmeyen, eziyet edilen ve strese sokulan hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi ve dayanma süresinin azalacağı bilinmelidir. Kesim. Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri, sıcak ve soğuk su, tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurbanlık hayvanlar eziyet edilmeden kesim yerlerine götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalıdır. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır. Gerekli dini merasim olarak vekalet verme, tekbir ve besmeleden sonra kesim yapılmalıdır. Kesim ani ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen arkasından, gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah damarları kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan tam akmadan omurilik kesilmemeli. İmkan varsa hayvan arka bacaklarından askıya alınmalı, kanın iyice akması sağlanmalıdır. Yapılabilirse etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu bağlanmalıdır. Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalı. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli. Bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmeli. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesiyle yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılması için deri altına hava verilerek hayvan şişirilmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi, mikropların bulaşmasını ve gelişmesini önlemek için yarım saatten fazla bekletilmeden çıkarılmalıdır. Bunların çıkarılma işlemi sırasında delinmemesine ve içeriğin ete bulaşmamasına özen gösterilmelidir. Kazaen bir bulaşma olursa hemen temiz su ile yıkanmalıdır. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkarılmalı, normal görünümde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan, kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlikler bulunan, dalağa çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir. Kombina ve mezbaha gibi tam teşekküllü kesim yerlerinde her türlü temizlik ve kesim imkanları bulunur. Buralarda daha kolay ve temiz kesim yapılır. Kesilen hayvanların etleri veteriner hekimler tarafından muayene edilir. İnsan sağlığına uygun olmayan etler imha edilir. Atık ve artıkların uzaklaştırılması, işkembe ve bağırsakların temizlenmesi kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Deri daha düzgün yüzülür.

ve taze olduğu için 14 ile 20 derecede 5 ile 6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve eksi 40 derecede soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır. Birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Etlerin saklanması. Taze etler buzdolabında bir hafta, uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzdolabında ve buzlukta bir ay saklanabilir. Taze etler şoklanıp -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler içermemeli, koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır. Derinin tuzlanması. Kesim sonrası elde edilen deri 1 ile 2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazlalık su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya 1/3 kadar ağırlığında, tercihen taneleri mercimek büyüklüğünde kaya tuzu ile tuzlanır. Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli, kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde kesilmeli, çevreyi rahatsız etmemelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı. Göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, kokusu etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki, hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Rastgele etrafa atılan bu artık ve atıklar, insanları rahatsız etmekte, kurban hakkında olumsuz düşüncelere sebep olmaktadır.

0: Kurban rehberi. Kurbanın anlamı, kurban edilebilen hayvanlar ve kurban öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatıldığı kurban rehberi sona erdi.
1: Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
0: Hadislerle Perşembe günü duaları.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. وَهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullara ile. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik la ilahe illa ente en tudilleni entel hayyüllezî la yemut vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, Dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El ahadu s-samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallah muhlisine lehu d-dîne ve lehu kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık O'na aittir. Övgüler O'na yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün övgüler O'na aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece O'na gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın.

Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur."

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Öte yandan hac vizesi olmayanlara sınır dışı uyarısı. Suudi Arabistan makamları hac döneminde vizesi olmayanlara hem para cezası uygulayacak hem de kutsal topraklardan sınır dışı edecek. Denetimler artarken kuralları ihlal eden organizatörlere hapis ve ifşa cezası verilirken vizesiz hacı adaylarına ise 20'şer bin riyal para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı getirildi. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki ağırlığı artarken, Nisan'da toplam üretimde yenilenebilir enerjinin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Nisan'da rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı %13 olarak hesaplandı. Böylece iki kaynağın toplam payı yaklaşık %23'e ulaşarak Türkiye tarihinde ilk kez kömür santrallerinin toplam üretimindeki payı olan %21'i geride bıraktı. Söz konusu gelişme, Türkiye elektrik üretiminde fosil yakıtların payı azalırken yenilenebilir kaynakların ağırlığının arttığına işaret etti. Sahte bağış ve HGS tuzağına dikkat. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte bağış ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanabildiği belirtildi. Ayrıca kısa mesaj yoluyla bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldığı benzeri bağlantılar gönderildiği ifade edildi. Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemine konu oluyor. Gönderilen kısa mesajlarda geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlar sahte ödeme sayfalarına yönlendirildi. Bu yöntemlerle hesap bilgileri ele geçirilebiliyor uyarısı yapıldı. Mağdur olmamak için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı. Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı. Sahte internet sitelerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal ilgili kurumlarla iletişime geçilmeli. Dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı. Çocuklar için dijital risk raporu. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu, çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulunuldu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki etkileri gündeme geldi. Raporda ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman zaman geçirdiğini, takip edemediğini söylediği aktarıldı. Raporda aileler için de bazı tavsiyeler yer aldı. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımının tamamen sınırlandırılması, 6 yaş altındaki çocuklarda günlük sürenin 1 saatin altında tutulması, 6-18 yaş grubunda ise günlük 2 saat sınırının hedeflenmesi önerildi. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiğini savundu.

0: bulundu. Teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
3: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da sizlerle birlikteyiz. Programımızda kıymetli bir misafirimiz var. Epeyce uzaklardan aslında misafirimiz diyebiliriz. Gerçi mesafe dediğimiz şey kilometrelerle ifade ediliyor ama burada tabii gönüllerin birbirine bağlı olması aslında işin en güzel tarafı. Neden bahsedeceğiz? Bir süredir hatırlatmalarını paylaştığımız Mahmut Esat Çoşan Vakfı'nın Uluslararası Duha Kurban Organizasyonu'nun ve tabii Endonezya'da ve Türkiye'de dağıtımlar yapıldığı için birkaç farklı yönü var bu büyük organizasyonun ve geçmişten bugüne baktığımızda da 21. yılına erişmiş durumda. Endonezya kısmını konuşmak istiyoruz. O bölgede bugüne kadar yapılan dağıtımlardan, Endonezya'nın durumundan, orada yaşayan insanların ahvalinden konuşmak istiyoruz. Bizzat sahada gözlemleri ve tecrübeleri olan isimlerden biriyle, bir duha gönüllüsü olarak Bayram Er Yılmaz Bey'le. Bayram Bey, merhaba, hoş geldiniz programımıza ve Akra'ya.
2: Merhabalar Yekta Bey.
1: Nasılsınız?
2: Singapur'dan selamlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi, siz de iyisiniz inşallah.
1: Bizler de iyi, teşekkür ediyoruz. Bugün tabii Singapur'dan sizinle bağlantı kurduk ama takvim yaklaşıyor, bayram yaklaşıyor. Evvelki yılki tecrübelerinizi de konuşacağız. Bu yılki niyetiniz varsa onu da konuşacağız tabii. Evvela dinleyenlerimizin de belki tanıması için kısaca kendinizden bahseder misiniz bizlere?
2: Tabii, teşekkür ederim öncelikle program için, bu fırsatı verdiğiniz için. Bayram Er Yılmaz. Singapur'dayım. 6 yıldır burada yaşıyorum. Ailecek 3 çocukla beraber. Bundan önce 4 küsür yıldır Çin'de yaşadık. 10 yıldan fazladır Asya tarafındayız. 2008 İstanbul'da üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına bir çıkıverdik. 2 sene hariç. O gün bugündür Amerika'dan Çin'e, Singapur'a dünyayı geziyoruz ailecek. İşimiz icabı şahsen böyle.
1: Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. Tabii ailece başka bir ülke olmak, birden fazla ülkede olmanın da farklı tecrübeleri var muhakkak. Ama biz bugün sizlerle özellikle duha gönüllülüğünü de konuşmak istiyoruz. Evvela organizasyonun en başından bu tarafa uzun yıllardır süre gelen, Avustralya'da tabii kesilen kurbanların işte Endonezya'ya ulaştırılması ve oradaki dağıtım süreci. Her yıl oradan böyle çok özel fotoğraflar, videolar, görüntüler de bizlere ulaşıyor. Vekalet verenler de takip ediyorlar. Ve genellikle tabii akla gelen de hani kurban bağışında belirli coğrafyalara odaklanılıyor. Endonezya pek adı geçmiyor. Neden Endonezya sorusu sıkça gündeme geliyor. Bunu da zaman zaman konuklarımızla konuşuyoruz. Siz tabii o bölgelerde de hem seyahat etmiş hem de yaşamış biri olarak bize biraz Endonezya coğrafyasından bahseder misiniz başlarken?
2: Tabii, teşekkür ederim tekrar. 2018'den beri yaklaşık duha gönüllüsü olarak elimizden geldiğince gayret etmeye çalışıyoruz bu bölgede, buralarda. Farklı süreçlerinde Duha Kurban Organizasyonu'nun. Şimdi Endonezya coğrafi olarak işte işin ekonomik boyutu, demografik yapısından önce belki bir miktar Asya coğrafyasından bahsetmekte fayda var. Burada genelde bizim Türkiye tarafında belki de atalarımızdan gelen bir şeydir. Gözümüz hep batıya doğru dönmüşüz. Asya tarafında ciddi bir Müslüman nüfusu. Çin tarafında 200 milyon gibi. Sadece Endonezya'da 270 milyon gibi. Topladığımızda milyarı geçen nüfusun, Müslüman nüfusunun olduğu bu coğrafyada aslında connection, biraz iletişim bağlarının belki biraz eksik kaldığından dem vurabiliriz. Endonezya tabii bölgede en önemli Müslüman yoğunluğu nüfusun olduğu ülke. 270 milyondan fazla nüfus var ve büyük çoğunluğu Türkiye'deki gibi Müslüman ve genelde ekonomik durumları da oldukça düşük seviyede olan bir ülke. Adalar ülkesi, 15 binden fazla adalarının olması gibi böyle teknik bilgilere çok girmek istemem. Bunların hepsini düşününce yaşamanın, imkanların oldukça zor olduğu bir coğrafya Endonezya. Bu tabii Asya'nın dediğim gibi bütün diğer ülkelerinde de, yani Çin'den Filipinlere, hatta Kamboçya'ya, Vietnam'a,

0: buradaki en önemli bahsedebileceğimiz kazanç.
1: Tabii Bayram Bey, Endonezya bahsettiğiniz gibi en yoğun Müslüman nüfusa sahip bir ülke. Epeyce uzaklarda oluşu bazen gözden kaçırdığımız bir noktanın sebebi belki olabilir. Ancak orada da Müslüman kardeşlerimiz var. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Ülke bakıldığında böyle bir turizm ülkesi gibi görünüyor ama bir yandan da bulunduğu coğrafya itibariyle zaman zaman depremler, volkanik hareketler, fırtınalarla beraber de tabii coğrafi anlamda da etkilenen bir bölge. Dolayısıyla ihmal etmememiz gereken bölgelerden biri. Ve Doha'da uzun yıllardır zaten burada çalışmalar yapıyor. Siz ne zamandır Doha gönüllüsü olarak dahilsiniz bu çalışmalara?
0: Yekta abi, 2018-19 yıllarından beri Duha gönüllüsü olarak elimden geldiğince gayret etmeye çalışıyorum, katkı sunmaya çalışıyorum bölgede, hem fiziksel olarak hem uzaktan. Duha Kurban Organizasyonu'nun kesim kısmından dağıtıma kadar aradaki işimiz icabı da biraz lojistik konularından, ta ki hak sahiplerine etlerin ulaştırılana kadar ki bütün süreçlerde, aşamalarda gönüllü olarak katkı vermeye çalışıyoruz.
1: Bu süreçten biraz bahsedebilir
0: Özellikle
1: miyiz pekala?
0: evet.
1: Mesela bir vekalet veren için baktığımızda hani web sitesi üzerinden butona basarak birkaç işlemle çok kolaylıkla yapılabiliyor ama bu birkaç tuşlamanın, tıklamanın ardında hakikaten hummalı bir çalışma var. Yani Avustralya ayağından başlayıp Endonezya'ya uzanan kısmı itibarıyla. Yani Endonezya'da dağıtım takviminin belli olduğu zaman itibarıyla sizler gönüllüler olarak sahada nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Nasıl ulaştırıyorsunuz? Bize bu kısımlardan bahsedebilir misiniz?
0: Tabii uçtan uca bir emanet şuuruyla hareket etmek işin felsefesinde var. Tabii bunu yaparken ne için yapmış oluyoruz? Hak için yapmış oluyoruz. Böyle dünyalık ve şahsi bir tatminden öte, bu emanetleri hak sahiplerine ulaştırırken arada organizasyonun tam bütün uçlarında, kesimden dağıtıma kadar ki bütün alanlarda şeffaf ve titiz bir süreç planlamasını altını çizmem lazım. Bu gerçekten işin kritik noktası. Kesimlerde en ince ayrıntısına kadar, isim okumalardan kurbanların sağlığına, sıhhatine kadar her şey orada detaylı bir şekilde takip ediliyor Doğa gönüllüleri tarafından. Sonra işin hijyen kısmıyla, bu soğuk zincir bilhassa lojistikte malumunuz çok önemli. Soğuk zinciri bozmadan Endonezya'ya kadar ulaşması, tamamen dondurulmuş etler sıhhatini, hijyenini bozmayacak şekilde gönderilirken, Endonezya tarafında da etlerin hak sahiplerine ulaşması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Oradaki mukim arkadaşlar eliyle Sosyal İşler Bakanlığı, devletin ve yerel yönetimlerin farklı departmanlarında yapılan işbirliğiyle, ilişkilerle bütün lokaldeki gerekli izinler, hak sahiplerinin tespiti yapılıyor. Tabii burada devletle beraber hareket etmenin hem şeffaflık açısından hem de sürecin herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması açısından önemli. Bilhassa malumuz ithalat, ihracat, ülkeler arası herhangi bir ürünün seyahati, trafiği önemli detayları gerektiriyor. Endonezya'da da eti ithal etmek, getirmek başlı başına ayrı bir konu. Bunu Avustralya'dan getirmek ve bunu ticari bir şey olmadan, sadece bir vakıf olarak bunu ihtiyaç sahiplerine, hak sahiplerine ulaştıracağız diye getirmek çok kolay bir süreç değil. Bilhassa Endonezya gibi bir ülkede bu gerçekten zaman zaman yorucu, yıpratıcı oluyor. Çünkü getirdiğiniz tonlarca et ihtiyaç sahiplerine ulaşması lazım. Devletin bunu görmesi lazım, tatmin olması lazım ve her seferinde süreçlerinizi onaylamaları lazım. Duha'nın organizasyonları tam anlamıyla şeffaf bir şekilde onaylanmış durumda ve o şekilde ilerliyor. Burada diğer önemli konu tabii ihtiyaç sahiplerini bulma. Doğanın tabiriyle hak sahipleri, vekalet verenler, vekalet sahipleri üzerlerindeki bir vecibeyi yerine getirme niyetiyle vekaletlerini verirken, kurbanın dini vecibelerin çerçevesinde hakiki ihtiyaç sahiplerine ulaşması, onların bulunması, o ihtiyaç sahiplerine hakiki

0: hakikaten ulaşması işin en kritik noktası. Kestiğiniz kurbanı örneğin kendi elimizle yaparken dahi pay yaparken onları adil bir şekilde pay haline getirmeniz, işte kısım kısım ayırıp hangi kısmını kimlere vereceksiniz, ihtiyaç sahiplerini belirlemeniz. Malum bu Türkiye'de de mahallemizde de köyümüzde de evimizde de yapmaya gayret ettiğimiz şey. Burada da aynı hassasiyeti, aynı inceliği kesimden dağıtıma kadar göstermek işin vazgeçilmez noktası diyelim niyet itibariyle. Hak sahiplerinin tespiti burada diğer önemli bir nokta. Yerelde mukim duha çalışanları daha önceden artık kesimlerle beraber belli olan et miktarlarına göre lokalde Sosyal İşler Bakanlığı veya diğer yerel yöneticilerle o bölgede dağıtım yapılmak istenen bölgede ki hak sahiplerine ulaşıyorlar ilk başta listesine. Sonra onları fiziksel olarak tek tek ziyaret edip onlara isimlerinin yazılı olduğu fişler veriliyor. Ve kurban dağıtımı yaklaştığında o hak sahiplerine yerinde görülüyor tabii ki öncelikle tespit ediliyor. Hak sahibi olduğu teyit ediliyor yerel yöneticilerle beraber fiziksel olarak orada. Ondan sonra kurban etlerinin Avustralya'dan Endonezya'ya geliş sürecine göre, zamanlamasına göre dağıtım planlaması yapılıyor. Başında tabii yine bizim hem Avustralya'dan hem Türkiye'den dünyanın başka yerlerinden gönüllü katılımcılarımızla duanın orada farklı gruplar oluşturularak dağıtım bölgelerine ulaşılıyor. Orada da daha önceden tespit edilmiş olan hak sahipleri ellerine fişleri veriliyor, kare kodları var ve onlar özel ulaşım sorunu yaşamamaları için bulundukları bölgedeki artık okul veya muhtarlık gibi kamuya açık kamu mekanlarında özellikle yani bu bölge yağmurlu bölge mesela yağmurda perişan olmasınlar işte güneşte sıkıntı yaşamasınlar diye bunlara da dikkat edilerek herhangi bir salon oluyor kapalı alan oluyor üstü kapalı oluyor bu tür detaylara kadar düşünülerek organizasyon yerleri belirlenip hak sahipleri dağıtım gününe davet ediliyor ellerindeki fişlerle ve kimliklerle tabii gelmeleri isteniyor. Dağıtım zamanından belki biraz bahsetmekte fayda var. İşin kesimi, paketlenmesi, soğuk zincirin bozulmadan ulaştırılması, bütün planlamalar yapıldıktan sonra tabii işin operasyonu çok önemli. Buradan bahsetmekte fayda var. Endonezya coğrafi olarak çok büyük bir yer olması hasebiyle 15 binden fazla adası olan bir yer. Tabii her yere ulaşmak pek mümkün değil. Doha yönetimi tarafından belirlenen bölgelerde tabii dediğim gibi yerel ve Sosyal İşler Bakanlığı ile istişareler yapılarak hangi bölgede dağıtım yapılacağı belirlendikten sonra işte o bölgelerde dağıtım günü oraya dondurulmuş etler, gelen etler yine soğuk zincir bozulmadan soğuk hava depolarından yine soğutuculu arabalarla dağıtım bölgesine gönderiliyor. Tabii bu ulaşım hepimizin yaşadığı orada gönüllü olarak bulunmuş olan arkadaşların hepimizin yaşadığı çok farklı anılarımız var oluyor. Yolun dahi neredeyse olmadığı motor yollarıyla gidilen yerlerin olduğu bölgeler düşünelim, köyler düşünelim. Böyle yerlere de gidiyoruz. Artık küçük bölgelere gidiyorsunuz. Kamyonetlerin içerisinde soğutuculu. Kamyona biniyorsunuz şoförle beraber. Yanınızda işte biraz dil sorunu da tabii oluyor. Bir lokal birisiyle beraber gidiyorsunuz dağıtım yerine. Önceden gitmeniz lazım. Önceden o yeri görmeniz lazım. İşte insanlar nereden girecek, nereden çıkacak? Sonuçta yer yer 1.000 kişi, 2.000 kişi, 3.000 kişilik dağıtımlar oluyor. Dağıtımlar esnasında insanlar yani sıkışmasın, incinmesin diye her detayı düşünmek zorundasınız. Nihayetinde hep emanet şuuru var elimizde ve bu emanet sürekli içinizde sizi uyaran bir durumda. Attığınız her adım, aman ha birisini incitmeyeyim. Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Onlara bazen oraya gelemeyen insanlar da var. Onlar size lokalde biliyorsunuz daha önceden tabii gidildiği için o aileler belli, o evler belli. Dağıtımdan önce veya dağıtımı, o fiziksel dağıtımı bitirdikten sonra toplanıp oraya küçük motorlarla örneğin onların evine gidip oraya dağıtımı devam ediyorsunuz. Bizzat evinde ona teslim ediyorsunuz.
1: Burada yani hak sahiplerinin de onurunu, mahremiyetini korumak adına gösterilen özel incelikler var. Hak sahipleri açısından da düşündüğümüzde hakikaten unutulmaz bir anı barındırıyor. Zaten buradan da ulaştırıldığında dağıtım sürecinde işte dünya Müslümanlarından bir hediye şeklinde ifadelerle bazı ayet-i kerimelerin de hatırlatılarak vekaletlerin, hediyelerin ulaştırıldığı çok kıymetli bir süreç. Yani o şekilde düşündüğümüzde Bayram Bey, biraz da daha duygusal taraflarıyla varsa hatırınızda kalanları paylaşmanızı istirham ederiz. Yani bu yardımlaşmanın, paylaşmanın bölge halkı üzerindeki etkisi, etkileri nelerdir? Nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Bir deneyimi paylaşmakta açıkçası fayda görüyorum. Lütfen. Benim için çok kıymetliydi dağıtıma gittiğimde. Tabii orada poşetine kadar her şeyi düşünüyorsunuz. Hijyenik olması vesaire bir tarafa. Zaten donmuş et. Onu arabadan alırken bile çok zorlanıyorsunuz. Orada sırayla geliyor insanlar. Düşünün. Siz onlara eti uzatırken ilk başta tabii dikkat etmemiştim. Böyle bir anda verirken yanımda bulunan tecrübeli bir arkadaşım vardı. Bayram Bey dedi, böyle vermemek lazım dedi. Ben bir anda tabii olayı tam anlayamadım. Nasıl dedim? Bakın dedi, poşeti yani bir elinizde tuttuğunuzu düşünün, karşınızdaki insana hediye verir gibi. Siz yani İngilizce tabirle biraz upper hand misal, o upper hand. Biz bu hak sahibi kardeşimizin bu eti bizden aldığı için ona teşekkür etmemiz lazım. Mantığıyla poşeti bir elinizle üst taraftan ama diğer elinizle altından mutlaka tutun. Böyle dümdüz poşeti uzatmayın dediler. Ben çok şaşırdım. O kadar incelikli geldi ki çok hakikaten da hoşuma gitti elbette.
1: Yani alın bu, evet, sizin yani gibi değil de size böylesi bir hediye getirdik, kabul buyurun, evet, dercesine.
0: Aynen, o çok güzel bir andı benim için. Önemli bir tecrübeydi. Her poşeti aldığınızda hak sahibine verirken altından poşetini tutarak buyurun diye böyle takdim ederken kendisinin daha üst seviyede olduğunu, bunu bizden kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz düsturuyla, şuuruyla ona takdim ettiğimizi orada bizzat yaşamak tabii tarif edilmez bir şey. Ve bunu verirken karşıdaki insandaki o etkiyi, gözlerindeki o hani o duygusal an dediniz ya, o anı yaşamak gerçekten tarifi pek mümkün değil. O anda orada olmak lazım. Onlar da elbette teşekkür ediyorlar. Nihayetinde ve belki eti hayatlarında senede bir defa bile ancak yiyebilen insanlar. Onların o anki duygu yoğunluğu açıkçası tarif edilemez. Benim için de çok değişik bir tecrübeydi. Ondan sonra benle beraber zaman zaman yanında gelen 12 yaşında evladım var mesela. O da bunları görünce, onu yaşayınca onun normal burada kendi hayatında da etkisini bizzat yaşıyorum. Yaşıyoruz hala aile içerisinde. Diyoruz ki çok şükür iyi ki orada o deneyimi yaşadı. İyi ki o poşeti o şekilde tuttu. Tutmayı gördü. Vermeyi gördü. Küçük yaşta hani vermeyi görünce, yaşayınca insan büyüdüğünde de hep bana deme hastalığını düşmez diye ümit ediyoruz.
1: Kesinlikle. Olduğunuz için de ve belki katılan diğer minik gönüllüler için de güzel bir deneyim olmuş. Yani hem kendileri için hem bizim açımızdan düşündüğümüzde yaşadığımız yer bizim için tırnak içi bir konfor alanı ve hayatı buna göre konumlandırıyoruz, şekillendiriyoruz. Ama bambaşka coğrafyalar, diyarlar, insanlar, yaşamlar, haller, ahvaller var. Onları da görünce, fark edince, bizatihi o hallerin içerisine girince, o coğrafyalara, insanların yanına ulaşınca başka bir tecrübe edinmiş oluyoruz. Ve belki şükredeceğimiz vesileler görüyoruz. Belki alacağımız hisseler, paylar, nasihatler görüyoruz. Karşılıklı bir bağ ile sevgimizi, muhabbetimizi artırmak için güzel bir vesileyle karşılaşıyoruz. Siz de bunu bizatihi bu gönüllülük hareketiyle yaşamışsınız. Ne mutlu, ne güzel.
2: Kahve molası.
1: Süremiz de ilerliyor tabii Bayram Bey. Toparlayalım dilerseniz yavaş yavaş. Bu arada geçenlerde biz de haberimizde paylaştık. Endonezya'nın eski büyükelçilerinden ve orada da şu anda eyalet valiliği görevini sürdüren Sayın Muhammed

0: Val'in çok güzel ifadeleri var duha gönülleriyle alakalı olarak da. Yani bunu sadece bir et bağışı olarak, dağıtım olarak görmüyoruz. Görmedik de yapılan bu faaliyette de. Bu bir sahiplenme, bir kardeşlik ve mutluluk vesilesi, bir dayanışma vesilesi. Bu iyiliklerde çok kıymetli şeklinde bir yaklaşımı ve açıklaması vardı. Hakikaten dikkat çeken hususlardan biri. Faaliyetin, organizasyonun iki ülke arasındaki bağları güçlendirme anlamında neler katkı sağlayabileceğini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok kıymetli bir nokta. Özellikle 10 yıldan fazladır Asya'da, Çin tarafında buralarda yaşayan bir kardeşiniz olarak altını özellikle benim de çizmek ve vurgulamak istediğim nokta. Bu tür faaliyetler, bilhassa kurban organizasyonunun etkisi, orada bahsedildiği gibi evet bir bağlar kuruyor, gönül bağları kuruyor. Bunun yanında manevi, tabii ki manevi derinliği var. Bunun yanında dünyalık ilişkilerin de kurulmasında çok büyük katkısı var. Ve nihayetinde bizler tüm Müslümanları bir aile olarak düşündüğümüzde bir kardeşin gurbette olduğunu, aile içerisinde atıyorum 5 kardeşiz, annemiz babamız, bir kardeşin gurbette bir yerde olduğunu düşünelim ve ondan uzunca yıllar habersiziz gibi düşünelim. Onun çocukları olmuş orada, büyümüş orada, evlatları, torunları ve bir ilerlemiş ve biz ondan uzak kalmışız. Şimdi bu tür kurban organizasyonu ve diğer belki benzer şu an Doğan'ın orada yaptığı başka akika kurbanı gibi yerelde de hizmetler var, zekat dağıtımları var. Bunlar da yine dua altında devam ediyor orada. Bu tür faaliyetlerle bu büyük ailenin evlatları, çocukları arasında bağlar güçlenmeye başlıyor, iletişim artmaya başlıyor. Her yerde, her işte olduğu gibi iletişimin yakın olması, akıcı olması, açık olması belki hesap edilemeyecek başka ne güzelliklere vesile oluyor, olabiliyor. Bunda tabii evlilik yoluyla ilişkilerin artırılması da dahil bu coğrafyada. Bunları görüyoruz. Bu ülkeler arası ilişkilere de yansıyor. Bunu yakın zamanda zaten görüyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı güzel bir mazi var. Bu coğrafyadaki Müslümanlarla tarihte güzel ilişkiler kurulmuş. O yüzden Türkiye merkezli baktığımızda, buradaki insanlarla, kardeşlerimizle yaklaştığımızda, bir araya geldiğimizde, göz göze geldiğimizde onlardaki o muhabbet, o samimiyet, o yaklaşmayı çok daha fazla görüyoruz kat kat. Bu da aradaki kardeşlik bağını, muhabbeti arttırıyor. Duha kurban faaliyeti burada gerçekten etkili ve sahada bir fiil fayda üreten bir çalışma. Bu çalışmanın genişletilmesi, büyümesi, özellikle Türkiye'deki kardeşlerimizin ilgisinin, desteğinin bu tarafta daha da görünür halde olması, gönüllü olarak dahil olmaları, buralara gelmeleri, bilhassa Endonezya'da bulunmaları bence çok önemli, çok kıymetli. Duha vesilesiyle olabilir. Çok seviniriz, misafir etmek isteriz. Türkiye'deki dostlarımızı, kardeşlerimizi bekleriz ki yeter ki hani buradaki bağlar, iletişim, kardeşler arasındaki iletişim artmış olsun. Bu Endonezya özelinde artıyor veya giderek artıyor. Çok da kıymetli. Yine Asya özelinde diğer bölgelerde de, örneğin Çin'de 200 milyondan fazla Müslüman olduğunu biliyoruz. Bu Müslümanlarla yine aynı iletişimlerin her bölgede, her yerde, dünyanın her yerinde olması gerektiği gibi artması çok kıymetli. Nihayetinde bir aileyiz, hepimiz biriz, kardeşleriz.
0: Ne güzel tarif ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Buradan da tabii şunu hatırlıyoruz. Kurbanın manası malum. Yaklaşmak, yakınlaşmak. Bir ibadet niyetiyle Rabbimize yakınlaşma niyeti taşıyor. Ama bu ibadeti yerine getirirken de zekat vesaire ibadetlerde olduğu gibi burada da kurbanla beraber uzaklardaki bulunan Müslümanları, kardeşlerimizi hatırlamayı bize vesile kılıyor. Kardeşlerimizi hatırlamayı vesile kılıyor ve bizi birbirimize yakınlaştırma vesilesi kılıyor. Siz de bu yönlerine vurgu yaptınız. Bu sadece bir dağıtım değil, bununla beraber gelen kardeşlik köprülerinin kurulmasını ve sağlamlaştırmasını

0: oluşturulmasını vesile kılan bir çalışmayı da beraberinde getiriyor. Bu yılda katılma niyetiniz var mı? Yine dağıtımlara da ayrılacak mısınız?
1: Tabii şimdi dört gözle ailecek bekliyoruz. Dört gözle artık
0: evet, değil mi?
1: Bizim aile için kurban dağıtımı zamanı çok önemli bir an. O anı mutlaka ayırıp orada ailecek bulunmaya özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Dediğim gibi çok çok kıymetli oradaki o ortamda kardeşlik bağlarını bizzat yaşayınca ki alınan lezzet yani herhalde hayatınızda yiyeceğiniz en lezzetli yemekten tarif edilemeyecek kadar çok daha fazla lezzetli bir şey. Çok şükür yani büyük bir nimet orada bulunmak bizler için.
0: Ne güzel ne mutlu. Öyleyse bu süreçte kolaylıklar dileyelim. Şimdiden bayramınızı da tebrik edelim. İnşallah çok teşekkür ediyoruz Bayram Bey. Aktardığınız bu bilgiler için bizlere.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum şimdiden. Mübarek olsun.
0: İnşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Duha Kurban Organizasyonu'ndan söz ettik. Özellikle organizasyonun 20 yıldan bu tarafa süre gelen Avustralya ve Endonezya ayağından söz ettik. Daha doğrusu Bayram Bey, Duha gönüllüsü olarak Bayram Er Yılmaz Bey bize sahadaki tecrübelerini, izlenimlerini de paylaşmış oldu. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban kesmek bir fedakarlık nişanesidir. Fedakar harekette bulunduğumuzun, fedakarlık yapmak istediğimizin Müslümanların bir alametidir, bir işaretidir. O bakımdan da çok manidardır. Allah için biz bunu yapıyorum ya Rabbi, sen bunun karşılığını bana ihsan eyle, lütfeyle demektir. Allah'tan istiyoruz. Bu bize verdiği nimete şükür etmiş oluyoruz böylece. Nimetin derler şükrü kendi cinsinden olur. Madem mal vermiş Allah bize, para vermiş, efendim böyle bir hayvanı alıp kesme imkanı vermiş, sağlığı vermiş, öyleyse biz bunu o cinsten yapmalıyız. Yani oturduğumuz yerde ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür demek olmaz. Eski peygamberler yapmışlardır. Efendim bizim peygamberimiz yapmıştır. Kurbanlar kesmiştir kendisi. Efendim kendi eliyle kestiği olmuştur, kesmiştir. Ondan sonradan da bunlar çok güzel bir fedakarlık örneğidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendi eliyle mübarek kesip ondan sonra da diğer insanlara dağıttığı efendim olmuştur. Bunlar bize örnek olmuştur. Canlı örnek. Ümmet hep bunu devam ettirmiştir. Asırlardır süren, senelerdir gelen bu şey sıradan bir gelenek değil. Aynı zamanda bu bir ibadet. Peygamberimiz bana bunu gösterdi, bunu haber verdi. Allah'ım benden bunu istedi. Madem o istedi, binaenaleyh bunu yapmak güzel bir iştir. Canı gönülden isteye isteye o sevaba nail olmak, Allah'ımızın rızasına nail olmak düşüncesiyle bunu yaparsak hem et de yemiş oluruz hem de sevap kazanmış oluruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şehri İstanbul'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer verdiğimiz programımızda bugün Evliya Çelebi'nin hatıralarını paylaşacağız. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını adım adım gezen ve gezip gördüklerini zengin bir arşive dönüştüren Evliya Çelebi, birinci ağızdan anlatılanların en görkemli örneği olan Seyahatname eseriyle tarih sahnesine damgasını vurmuş bir şahsiyettir. Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik eserinin en renkli ve en uzun bölümü, hac ziyaretinin anlatıldığı 9. cilttir. Seyyah-ı Alem ve Nedim-i Beni Adem olarak tanınan Hazret, seyahatlerinin asıl amacını öncelikle edayı hac eylemek arzusuyla seyahate talib-i ragıp olup peygamberin kabrini ziyaret etmek olarak ifade etmiş, bu arzusunu çeşitli meşguliyetleri sebebiyle ancak 1671 yılında gerçekleştirebilmiştir. Evliya Çelebi'nin babası da bu farizayı yerine getirenlerden biriydi. Derviş Mehmet Zilli, 1612 yılında Sultan 1. Ahmet'in emriyle Kabe'ye altından oluklar yapmış ve bu eserini Surre Emaneti ile birlikte Hicaz'a götürmüştür. Ünlü seyyahımız eserinde bir Kadir gecesinde Eyüp Sultan'ı ziyaret ettikten sonra evine geldiğini ve o gece rüyasında

babası Derviş Mehmet Zilli ve hocası Evliya Mehmet Efendi'yi gördüğünü, her ikisinin de kendisine hacca gitmesini tavsiye ettiklerini anlatmaktadır. Değerli dinleyenler, bu seyahat sırasında seyyahımızın özellikle Mekke ile ilgili anlattıkları eserinde oldukça geniş bir yer tutar. Anlatımına o seneki hac kafilesinin mevsiminin yağışlı geçmesi ve yollarda yaşanan bazı güvenlik sorunları nedeniyle hacca vaktinde yetişememe korkusunun, Osmanlı Devleti'nin görevlendirdiği Vezir Sarı Hüseyin Paşa'nın yerinde tedbirleriyle aşıldığının altını çizerek başlamıştır. 7. yüzyıl Mekke'sinde hala ayakta kalmış olan, başta Peygamber Efendimizin ve arkadaşlarının eviyle, daha sonra oraya yerleşip yaşamış pek çok İslam büyüğüne ait ev, mescit ve kabirler hakkında eserinde etraflıca bilgi veren Evliya Çelebi, Haremeyn olarak adlandırılan Mekke ve Medine'nin diğer yapılarını da tek tek anlatır. Mekke şehrindeki yeme içme kültürü başta olmak üzere, çarşı pazardaki esnafın ve halkın sahip olduğu yüksek ahlaktan övgüyle söz eder. Dünyanın orta yeri olarak kabul ettiği Kabe'ye hayranlığını ise şu cümlelerle anlatmaktadır. Vücudumun kuvveti yerindeyken canu yürekten seyahati tercih ederdim. Ve rüzgar gibi süratli atımla diyar diyar gezer ve kalemimi dile getirip, kah şehirlerin vasıfları, kah peygamberlerin medihleri, kah Kur'an okumak ve kah temaşa ettiğimiz büyük şehirlerin kalelerini, nehirlerini, dağlarını görüp yazmaya gayret etmişim. Mekke'de Hazreti Adem makamının mihrabında iki rekat namaz kılıp sevabını babam ruhuna hediye edip, Kabe'nin doğusuna geçip Kabe'ye karşı batı yönüne secde etmek nasip oldu. Morada ve Mağrib diyarında doğuya, Tebriz ve Nahçıvan'da güneye secde ettik. Allah'a hamdolsun, dünyayı seyahatle dolaştığımız sırada doğuya, batıya, kuzeye ve güneye secde ettik. İşte o vakit anladık ki, doğrusu Kabe dünyanın tam ortasındadır. Evliya Çelebi'nin dünyasında Medine'nin yeri de neredeyse Mekke ve hac ziyaretinden ayrı düşünülemeyecek kadar büyük önem arz eder. Yolculuk yaptığı hac kafilesi Medine'ye girmek üzereyken Çelebi'nin kalemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisiyle yerinde duramaz ve coşmaya başlar. Burada mahiyetinde geldiği Sarı Hüseyin Paşa'dan müsaade alarak Ravza-i Mutahhara'nın yolunu tutar. Medine-i Münevvere'nin eski ismi olan Yesrib'i Hazreti Peygamber'in hayatıyla bütünleştirerek anlatır. Değerli dinleyenler, Evliya Çelebi Medine'ye girerken okuduğu ayeti kerimeyi ve yaşadıklarını da şöyle aktarmaktadır. Ya Rabbi, hicrette gireceğim yere beni doğruluk ve hoşnutluk üzere dahil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve hoşnutluk çıkışıyla çıkar. Bana tarafından yardım edici bir kuvvet, iktidar ver. Bu ayeti okuduktan sonra Hazreti Peygamber'in camiine Bab-ı Selam'dan, yani esenlik kapısından girince diğer aşıklar gibi ayak üzerinde yürüyüp gitmeyerek balık gibi yüzüstü sürüne sürüne gittim. Allah'a şükür ki insanlarda merhamet var atasözünde geçtiği gibi, yerde yatan kimsenin yüzüne basılmazmış sözü gerçekten doğruymuş. Ünlü seyyahımız eserinde Ravza-i Mutahhara'nın içinden de bahsetmektedir. Harem bölümü ve caminin çevresinin toplamı 800 adımdır. Camideki kapılardan girince bu ölçü değişmektedir. Mesela Bab-ı Selam'dan Ömerül Faruk köşesine kadar 200 adımdır. Haremin içi baştan aşağı küçük çakıl taşlarıyla döşelidir. Haremin içi bölümlere ayrılmıştır. Toplam 300 sütun ve kemer bulunmaktadır. Kemerler oldukça süslü olup benzeri yapılamaz. İçerisi harika, farklı renklerde mermerlerle kaplıdır. Çok değerli halılarla döşelidir. Mihrabın etrafındaki şamdanlar 8 metre uzunluğunda olup, bal mumundan yapılmış mahfazalara yerleştirilmiştir. Sultan 3. Murad'ın gönderdiği minber oldukça sanatlıdır. Medine'den ayrılık vakti geldiğinde Evliya Çelebi, bu kutlu şehirden ayrılırken,

0: son bir veda ziyareti yapılmasının gerekliliğiyle bunun şartları ve adabını da anlatır. Medine-i Münevvere ziyaretini tamamlayan ziyaretçiler, öncelikle abdest alıp temiz kıyafetler giymeli, Peygamberimizin cami-i şerifine varıncaya kadar salavat getirmeli. Bab-ı Selam'dan değil, Bab-ı Cibril'den girmeli ve içeride okunacak dua bittikten sonra ''Elveda ya Resulallah, elveda'' deyip geri geri gitmeli ve selam. Evliya Çelebi, Kur'an ahlakıyla donanmış, uysal yaratılışlı, zekası, nüktedanlığı ve kültürü sayesinde meclislerin neşesi olan, her yerde aranan ve kendisine muhabbet edilen pek sevimli bir zattı. Bütün samimiliğine ve hoşgörüsüne rağmen, gördüğü uygunsuzlukları açık veya kapalı bir dille tenkit etmekten de çekinmedi. Gelecek nesillere, bilhassa tarih ve coğrafya alanında büyük bir hazine olan seyahatnamesini bıraktı. Allah ondan razı olsun.
1: Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.
2: Akra reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akran reklam.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz. Sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda başarı, kariyer sahibi olmak, hedeflere ulaşmak, zirvede olmak, huzuru sağlar mı, huzuru getirir mi? Başarıda mutluluğu aramalı mıyız? Yoksa mutluluğun başka yerlerde mi aramak lazım mutluluğu? Bunları konuşacağız. Ve programımızda bu konuları da değerlendirmek üzere klinik psikolog Sabahattin Ertuç Beyefendi'yi konuk ediyoruz bu haftada. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? İyisiniz görüşmeyeli.
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz iyisiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerdeyiz. Evet, bugün mutluluk ve huzur serisine yine devam ediyoruz sizinle değerli hocam. Ve başarılı olmanın, kariyer sahibi olmanın, hedef koymanın, hedeflere ulaşmanın bize mutluluk getirip getirmediğini, bizi mutlu kılmadığını ve huzurumuzu da etkileyip etkilemediğini sormak isteriz. Başarı ve huzur ilişkisi içerisinde baktığımız zaman ne kadar birbiriyle girikler ya da birbirinden ayrışıklar aslında. Buyurunuz.
2: Şimdi öncelikle başarının ve huzurun tanımını yaparak başlarsak şayet bu konuyu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi başarı bizim aslında biraz daha dışarıyla, dış dünyayla ilişkimizdir. Yani bu dünyada yaşamak için, bu dünyadaki ömrümüzü değerlendirmek için, kendimizi gerçekleştirmek için aslında dışarıdan koymuş olduğumuz hedeflere ulaşma işidir. Huzur ise insanın kendi iç dünyasında yakalamış olduğu bir şeydir. Yani birisi dışarıdan ulaştığımız, diğeri ise bizim kendi içimizde ulaşmayı hedeflemiş olduğumuz bir yerdir. Hani her ne kadar başarı ve huzur ikisi de soyut kelime olmuş olsa bile başarı biraz daha böyle dışarıda somutlaştırabilmiş olduğumuz şeylerdir. Bu açıdan başarılı olmak bizi mutlu eder mi? Tabii bu dünyada yaşarken insanın hedeflerini koymuş olması, hedeflerine ulaşmış olması tabii ki insanı mutlu eder. Fakat önemli olan bir dengedir. Eğer başarılı olacağım diye başarıya odaklı bir şekilde bir hayat sürüp de sürekli önümüze hedefler koyup o hedeflere ulaşıp o hedeflere ulaştıktan hemen sonra başka hedefler koyduğumuz zaman toplumun bizden beklemiş olduğu ya da sistemin bizden beklemiş olduğu, bizim önümüze koymuş olduğu hani çıtalara ulaşmak için çok çaba sarf edersek, yani hırslanırsak, bu sefer ne kadar bu hırsımıza esir olursak o kadar çok huzur bize zehir olur. Bu açıdan başarılı olmak, tabii ki bu dünyada yaşıyoruz. Bedenen bu dünyada yaşarken nasıl ki doğuyoruz, büyüyoruz. Bu dünyanın bir takım gereksinimleri var. Sosyal statü, bir mevki makam kazanmak ya da işte o başarının hazzı, bir şeyleri tamamlamanın hazzı başka bir şey. Fakat rekabet ve yarış içerisinde kendimizi sokup da hırslandığımız zaman da başarısız olduğumuz zaman bu sefer de kendimizi tamamıyla mutsuzluğa sokmuş oluyoruz. Şimdi başarıya ulaşmak için ne kadar çok stres ve kaygıya esir oluyorsak o kadar çok huzursuz oluyoruz. Öyle ki bu ikisi arasında tabii ki dengeyi sağlamamız lazım. Hani başarı mı, huzur mu değil. Hem başarı da olması lazım, huzur da olması lazım. Fakat başarı için şöyle bir tanım yaparız. Başarı dediğimiz şey aslında insanların kendilerinin uydurduğu, sonra da inandığı bir takım skaladan ibarettir. Derecelendirmeden ibarettir. Ama aslında asıl başarı, eğer huzurlu olmak istiyorsanız asıl başarı daha ziyade göstermiş olduğunuz gayret ve çabadır. Yani birinde sonuç vardır, birinde süreç vardır. Eğer siz istemiş olduğunuz bir yere ulaşmak için bir hedef bu dünyada mutlaka bir pusulamız olması lazım. Çünkü aslında başarılarımız ya da koyduğumuz hedeflerimiz, onlara ulaşmak, işte eğitim anlamında olmuş olsun, kariyer anlamında olmuş olsun ya da toplum içerisinde bir yere gelmek, tanınmak, bilinmek olmuş olsun. Bunların altında eğer bir anlam varsa, bir ideal varsa, o idealimize ulaştığınız zamanki sahip olduğunuz huzurla bir sınavı geçtiğinizde, bir yarışı kazandığınızda, o yarışta başarılı olduğunuzdaki huzur aynı olmuyor. Örneğin para kazanmak için bir işe ihtiyacınız var. O işe girmek için yapmanız gerekenler var. İşte diplomalarınız olması lazım, sertifika olması lazım. Bir sınava girip kazanmanız lazım, mülakatı geçmeniz lazım. Bunlar bir süreç.

0: için başarılı olmak istediğinize dair ona yüklemiş olduğunuz anlamdır. O yüzden huzur daha ziyade kişinin aslında hani yine kendi iç dünyasıyla ne kadar barışık ve ne kadar bütünlük içerisinde olduğuyla ilgilidir. Para kazanmak için çalışanlar fakirliğe mahkum olurlar. İdeallerinin peşinde koşanlara da para mahkum olur der. Başarının peşinden koşanlar aslında huzursuzluğa, strese, kaygıya mahkum olurlar. Fakat eğer bir anlam uğruna bir şeyler için çaba, emek gösterenler de aslında hedeflerine ulaştıkları zaman da işte orada huzurla buluşurlar. Dolayısıyla bizim başarı önemli bir şey. Yani bu dünyada eğer başarıyı kaldırdığımız zaman, o heyecanı kaldırdığımız zaman bu dünyanın bir anlamı kalmamış olur. Yani bu dünyada yaşarken bile bizim dış dünyada insanlara, eşyalara ya da işte bir takım hani böyle mevkiye, makama yüklemiş olduğumuz hani anlam eğer bizim içimizdeki yokluk bilincini, eğer içimizdeki yaralarımıza, o tanınma, bilinme, gururumuzu okşama, egomuzu besleme ile ilgiliyse belki onlar tatmin olur ama velakin bize huzur vermez. Ama eğer bir şeyi başarmak istiyorsak, başarmak istediğimiz, başardığımız zaman da aynı zamanda o başarı bize ve aynı anlamda insanlığa da katkı sağlayacaksa, bizi de işe yarar bir duruma getirecekse, işte o zaman o başarı bize huzurda getirmiş oluyor.
1: Anlamlı bir başarı ya da demin de dediğiniz gibi yani ideal olan, idealize edilmiş, hedef konulmuş, altında daha anlam yatan bir başarıya, başarıyı o noktaya getirdiğimizde nasıl yani anlamlandırmalıyız? Nasıl altını doldurmamız lazım?
0: Şimdi şöyle bir...
1: Kişiden kişiye değişir mi ya da
0: tabii ki
1: bu anlam şimdi, arayışı?
0: Hani her insanın bu dünyada bir hani bir yolculuğu var. Bu yolculukta geze geze az gidip, uz gidip saadetin yolunu ararlar dünyalar. Bugün insan dediğimiz zaman kendini tarif ettiğinde hani insan nedir? İşte biz de genelde özellikle Türkiye'de tanışmış olduğumuz kişiye önce mesleğini sorarız, nereli olduğunu sorarız. Ondan sonra ne iş yaptığını falan sorarız. Onun işte giydiği elbiseye bakarız, altındaki arabaya bakarız. Yani o kişi hakkında bir fikir edinmek için hani dolayısıyla da bir yine aidiyet meselesi var. Toplumun bir kesimine ait olma düşüncesi. Fakat ait olduğumuz zaman eğer sadece aidiyetimizi daha fazla, daha yukarıda buraya ulaştım. Eğer ki hani daha sonra da işte yine çalışarak, yine bir takım sınavlardan geçerek, bir takım işte daha farklı bir yere gelip mevki makamımı yükselttiğim zaman bu sefer sadece onun bir heyecan içerisinde, stresini, heyecanını yaşayarak oraya geliyorum. Yine aidiyet duygumu biraz daha fazla artırıyorum. Ve burada ne oluyor? Hırslanıyorum. Yani sanki dünyanın en başarılı, en zeki, ondan sonra en karizmatik kişisi ben olma yolunda kendi kendimi kamçılayarak bir yerlere falan gidiyorum. Eğer ki bütün zihnimi bunlarla meşgul edersem şayet bu sefer ne oluyor? Gün gelip de aslında hiçlik makamına vardığım zaman kendi içimdeki o huzursuzluğu bulduğumda huzursuzluk çukurunda boğuluyorum. O yüzden başarı demiş olduğumuz zaman aslında bu konu şu an o kadar çok önemli bir konu ki toplumda. Örneğin çocukları düşünelim. Çocuklarımızın derslerinde başarılı olmuş olması, sınavlarda başarılı olmuş olması, iyi bir üniversiteye girmiş olması, iyi bir bölüm bitirmiş olması, iyi bir mesleklerin olmuş olması, hepsi bunlar başarı olarak adlandırılır. Değil mi? Fakat bütün bunlara odaklandığımız zaman çocuklarımızın hani başarılı olsun da hani mutlu olması da olur dediğimiz zaman mutluluk, huzur dediğimiz zaman insanın kendi iç dünyasına uygun, kendisine uygun kıyafeti giydiği zaman insan kendisini tanımlamış hisseder. Fakat başarı demiş olduğumuz zaman hani bize dayatılan bir takım kriterlere uygun bir şeylere ulaşmak demek. Yani bir takım şeylere ulaştığımda eğer bende doktorluk kabiliyeti yoksa ve doktor olmuş olmak eğer toplumda çok başarılı ve zeki olarak görünüyorsa

düşünüyorsa, ben başarılı olmak adına sol beynime çok fazla yüklenilip de eğer doktor olmuşsam, bu sefer sağ beyin, ki huzur daha çok sağ beyinle ilgilidir. Yani duygusal zeka ile ilgilidir. Ve o duygusal anlamda kendi içimdeki özgüvenim olmuş olsun, o kendine barışık olmuş olma, çevreyle barışık olma, o manevi anlamda aslında hani barışık olma konusunda çok fazla kendimi ihmal etmişsem, evet, başarılı bir doktor olabilirim. Fakat doktorluğum bittiği anda kendi kendime kaldığımız zaman da bu sefer de çok huzursuz, ne yapacağını bilmeyen, yalnız, kimsesiz, çaresiz gibi hissedebilirim. Bugünkü toplumun maalesef çıkmazı bu. O yüzden aslında hani mutluluğunuzu önemsizleştirerek sadece başarıya odaklandığınız zaman mutsuzluk ve huzursuzluk sizin iç dünyanızın abonesi olur diyebiliriz. O açıdan dengeyi sağlayıp başarılı olmak aslında daha ziyade bizim göstermiş olduğumuz çaba ve gayrettir. Bu dünyada yani çaba ve gayret içerisinde önümüze hedefler koyup onlara ulaşmak için çaba gayret gösterip en güzel şekilde zevkini çıkarmalıyız. Ve bunlarla yaptığımız zaman da zaten o çalışma, yani çalışma, gayret, çaba göstermiş olmak insanı huzurlu da hissettirir. Bir görevi yerine getirmenin vermiş olduğu huzur, bir şey yapmış olduğunda etrafına sağlamış olduğu yarar, fayda kişiye huzur getirir. O açıdan ne başarılı olmak için başarıya böyle hırslı bir şekilde, hani hırs burada aslında bizi huzurdan ayıran en büyük düşmanımız diyebiliriz. Evet, önümüze hedefler koymalıyız. Kendi içimizdeki cevheri açığa çıkarmak için yeteneklerimiz çerçevesinde ilerlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Kendimizi öğrendiklerimizde belki hani bir hedef ulaşmak için çaba gayret göstermeliyiz. Ve unutmamalıyız ki bu dünyada aslında hani başarı dediğimiz zaman başarı bir zaferdir. Peki bir Müslüman olarak ben zaferden mi sorumluyum, seferden mi? Eğer ben sadece seferden sorumlu olup o seferimi en güzel şekilde yerine getirdiğim zaman bana verilecek olan hani şey Allah'ın takdiridir. Dolayısıyla takdire razı olduğum zaman da işte orada da huzurlu olmaya başlıyorum. Yoksa eğer ben istemiş olduğum zaferi ben garanti altına almak için çok çaba sarf edersem, bu sefer takdirle çatıştığım için orada da kendimi biraz daha hani huzursuz ediyorum. Kendimi hasta ediyorum. Kendimi uzaklaştırıyorum. Dolayısıyla hani başarı eğer bir sonuçsa, bir meyve ise, nasıl ki biz eğer bir şeftali bahçemiz varsa ve orada şeftali yetiştiriyorsak, bize düşen en güzel şekilde o bahçemizi temiz tutup, o bahçemizi işte ağaçları sulayıp etrafındaki yaban otları temizledikten sonra o ağacın bize vermiş olduğu meyveyi alıp afiyette yediğimiz zaman işte başarılı bir iş yapmış ve huzurlu olmuş oluruz. Ama istemiş olduğum ben bu bahçede öyle şey yapacağım ki işte büyüklüğü, bütün şeftalilerin büyüklüğü şu kadar olacak, şu ölçüde olacak diye baştan belirleyip de ona ulaşmak için sürekli böyle işte zirai ilaçlar, başka şeyler kullanıp ondan sonra ağacın doğasını, kimyasını değiştirip de ulaştığım ölçülerde şeftali aldığınız zaman bu sefer o şeftalinin tadı olmuyor. Sulu oluyor ama tadı olmuyor. Belki büyük oluyor fakat tatsız oluyor. Aslında insan içinde ben kendi özüme, kendime uygun olmayan, çok pahalı, çok dışarıdan çok böyle önem verilen, bir takım kriterlerden geçmiş olan bir elbiseyi, yani giydiğimde o elbise bana eğer büyük geliyorsa, fakat dışarıdan çok fazla övgü alıyorsam ama bana büyük geliyorsa, ben içinde mutlu değilsem, yani kaliteli bir elbise içerisinde mutsuz bir insan olmuş olurum. Sadece dışarıdaki insanların bana söylemiş olduğu hani "Aa, ne kadar güzel elbiseniz var, bu elbiseyi şurada gördük, çok güzel" falan dediklerinde, ben aslında dışarıdaki insanların o sözleriyle mutlu olduğumu zannediyorum ama

0: daha sonra işte kendi başıma kaldığım zaman da ilk yapmış olduğum şey bir şekilde o hani elbiseden kurtulmak. Örneğin zengin olan insanlar düşünün, tanınmış bilinmiş insanlar düşünün. Bu insanların en çok ihtiyacı olan şey nedir aslında? Neye açlardır? Çok huzurlular mı? Değiller. Çünkü tek başlarına bir yere gidemezler. Mahallede, sokaklarda gezemezler. Sıradan bir insan olmak için çok çaba sarf ederler. Fakat onlar da bir gün sıradan bir insandı. O sıradan insan olmanın dışına çıkmak için belki çok çaba sarf ettiler ve çok başarılı oldular. O başarılı olduktan sonra da o başarı bulan insan belli bir zirveye çıkıyor. O zirvede yalnız kalıyor. Yalnız kaldığı zaman da huzursuz oluyor. O yüzden hani bir psikolojide bir deyim vardır. Deriz ki ayaklarımız yere bassın, başımız yıldızlarda olsun. Onun için ayaklarımızın yere bastığı kendimizle, toplumumuzla, değerlerimizle bütün olup daha sonra başımız yıldızlara çıktığı zaman hem büyük hem başarılı hem de mutlu oluruz. Ama ayaklarımızı yerden kesen başarılar, bizi bizden uzaklaştıran başarılar bize huzur ve mutluluk getirmez.
1: Gerçekçi başarıları o zaman imza atmak lazım değil mi?
0: Bütüncül başarılara.
1: Bütüncül başarılara.
0: Karnımızı doyuran, tad aldığımız, bize iyi gelen, bize yani ruhumuza, zihnimize iyi gelen başarılar bizi beslerken, ruhumuzu beslerken, ruhumuzu besleyen başarılar diyebiliriz.
1: Başarıda hırsı çekmek lazım galiba. Hırs devreye girdiği zaman daha sanıyorum huzur ve mutluluktan uzak bir hal alıyor. Huzur,
0: yarış, rekabet, evet, içerisine falan girdiğimiz zaman bu, evet, sefer yani geride kalma, ondan sonra başarısız olma,
1: evet,
0: bizi daha çok mutsuz ediyor.
1: Evet.
0: Yani birinci olmaya odaklanmış bir kimse üçüncü olduğu için oturup ağlayabiliyor.
1: Evet.
0: Fakat o yarışa belki 1000 kişi katılmış
1: ve oradan
0: birinci
1: üçüncü seçilmişsin.
0: Olamadığı için,
1: evet,
0: üçüncü. Onun için aslında asıl
1: büyük başarı
0: aslında bize huzur getirmek istiyorsa insan hani tek rakibinin kendisi olması lazım. Benim kendi içine bulunmuş olduğum durumda kendime göre belirlemiş olduğum küçük hedefler dahi olmuş olsa onlara ulaştığım zaman onlar da başarılıdır. Onun için boyum aşan başarılara değil de gücüm yettiği hedeflere ulaşmak, yani hedef ulaşmaksa eğer başarı, onlar beni daha çok mutlu eder.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Başarıda ve kariyerde, kariyer sahibi olmak ya da başarılı olmak dediğimiz zaman bunların elbette getirdiği beraberinde mutluluklar da oluyor, hazlar da oluyor. Bunun uzun süre kalıcı olabilmesi için ne yapmak lazım? Yani başarının getirdiği mutluluklar geçici mutluluklar mıdır? Kalıcı mutluluğa dönüştürebilir miyiz? Onu daha anlamlı hale getirebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Hani başarı ve huzur derken hani bir okulda yaşadığımız bir olay vardı bir felsefe bölümünde. Hoca çok fazla böyle hani eleştiri yapardı. İşte öğrencisiniz, lisansta çok fazla okumanız lazım. Okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz. Bak ben hala okuyorum, araştırıyorum falan deyip böyle öğrenciler üzerine bir kıyaslama yapardı kendisiyle. Burada arkadaşım bir tanesi dedi ki, hocam dedi, niye okuyorsunuz dedi siz? Ben dedi şu an doktoramı bitirdim. Doçent olmak için makale yazmam lazım dedi. Çalışıyorum, çabalıyorum dedi. Niye dedi makaleleri çok bu kadar çok uğraşıyorsunuz? İşte doçent olmak için. Peki sonra ne olacak dedi? Ben yine okumaya, araştırmaya devam edeceğim. Peki ne olmak için? Profesör. Peki ondan sonra dedi, durdu hoca, ki hiç dedi, hocam dedi zaten ben hiçim dedi, ne gerek var dedi o kadar çok uğraşıp da bir daha hiç olmak için. Şimdi onun için aslında hani siz de eğer bir hedef belirlemiş olduğunuz zaman o hedefiniz hani ulaştığınız zaman aslında sizi yani hiçliğe, sizi çok fazla zorlayarak götüren değil aslında o hedefleriniz sizin kalbinize ve ruhunuzla hitap etsin. Ki anlamlı olsun, uzun süre gitsin. Hazmedebildiğiniz başarılar, hazmedebildiğiniz yani başarılar size huzur getirir. Eğer ki hazmedemediğiniz, sizi sizden alan, sizi toplumdan, değerlerinizden, özünüzden uzaklaştıran başarılar sizi helak eder. O yüzden işte hırs dedik ya aslında, bunun uzun süre kalabilmesi

0: Mesela içinde hani bizim ruhsal, duygusal ve zihinsel anlamda bu bütünlüğümüzü koruyabilmeliyiz.
1: Nasıl koruyabiliriz?
0: Yani insan burada yine dönüp dolaşıp insanın hani kendini bilmesiyle, kendini bildiğiniz zaman neye ihtiyacınız var? Hedefiniz, şimdi düşünün ki mesela daha dün akşam bir şey duydum. Yurt dışına doktora yapmak için gidip koşullu bir burs gidip ondan sonra orada 11 sene yurt dışında yaşayıp master'ını bitirmiş, yüksek doktorasını bitirememiş, bitiremediği için de geri gelmiş. Fakat doktora bitirme şartı olduğu için de o gerçekleşmediği için parayı devlet bundan istiyor. Yani burada başarılı olmak için aldığı borç, harcamış olduğu paralar daha sonra başarıya ulaşamadığı için önüne büyük bir dağ gibi gelince bu arkadaş uzun bir süre psikiyatri tedavisi görmüş. Onun için başarılı olmak için kendimizi helak edip hani hedeflerimizi çok yükseğe koyup
1: Dediniz ya, boyumuzu aşmayacak diye
0: kendimizi helak
1: gerçekçi.
0: edecek,
1: Evet.
0: ulaşamayınca dünyanın en bedbaht insanı olmayacağımız hedefler koyduğumuz zaman, o zaman ulaştığımız zaman da
1: O
0: hani
1: mutluluk kalıcı
0: keyfini
1: oluyor
0: çıkarız.
1: galiba,
0: Tabii
1: değil
0: ki.
1: mi? Geçici
0: Yani çok
1: olmuyor.
0: büyük bir borcun altına girip ondan sonra kimsenin sahip olmadığı bir eve sahip olmak bir başarıdır. Fakat o eve sahip olduğunuzda eğer ki sizin üzerinizde böyle ağır bir yük varsa ya da işte hani o borcu ödemek için de hani çalışıp da evde kalamıyorsanız eve sahip olmak başarıdır. Fakat o evin içerisinde oturmaksa huzurdur. Onun için siz eğer uzun vadede hani başarılı ve huzurlu olmak istiyorsanız sahip olduğunuz başarıların içerisinde yaşayabileceğiniz hani bu ev örneğinde gibi evin içinde oturup da evin keyfini çıkarabildiğiniz zaman huzur gelir. Ama sahip oldunuz fakat sahip olduğunuz için de hala bedel ödemeye devam ediyorsanız o size stres, kaygı yapıyorsa o zaman huzurdan uzaklaşırsınız. O yüzden aslında hani insanın iç parametreleri yine huzurla ilgilidir. Huzur insanın Allah'la ilişkisidir aynı zamanda. Dış dünyada nasıl ki deriz ki hani dışarıdaki havalar nasıl olursa olsun içinizdeki havalar iyi olsun diye biz dışarıda eğer ki çok güzel bir doğada çok güzel bir hani yerde isek ve aynı zamanda o yerde olmuş olmak bizim canımızı sıkmış ondan sonra bizi depresyona sokmuşsa nerede olduğumuzun çok önemi yoktur. Bunun sosyal medyada ondan sonra iki kişi hani kavga edip arada böyle enstantane bir tane güzel resim paylaşıyorlar ya bakınca işte hani Venedik'te, Gondol'da ondan sonra orada olmak belki başarıdır. Fakat hani bir de o story'nin arka planını da gösteriyorlar. Arkada ise iki insan birbiriyle tartışıyorlar. Niye buraya geldik, niye oldu falan gibisine. Şimdi onun için başarı ve huzur da biraz böyledir. Bir yere gitti vardığınız zaman
1: Hedefe
0: o
1: ulaşmak başarı.
0: evet ama hedef ulaştıktan
1: Hedef,
0: sonra
1: evet.
0: eğer ki orada o hedef size yani
1: Huzur
0: size
1: geliyorsa,
0: evet
1: sıkıntı
0: mutluluk
1: veriyorsa, evet.
0: veriyorsa şey mutluluk veriyorsa o ulaşmak sizin için böyle bir
1: Keyif
0: sizin için bir
1: olursa, evet.
0: bütünlük oluşturuyorsa sizin yine Allah'la kendi içinizle çevrenizle bir uyum oluşturuyorsa o zaman huzur da gelmiş olur.
1: Aksi takdirde aslında bizi huzursuz eder.
0: Başka başarılar ararız.
1: Kariyer, iş hayatı, başarı, hedef odaklı yaşamak, bunların hepsi kişisel tatmine çok hizmet eden şeyler mi, yoksa hizmet ettiği bir yere kadar mı? Asıl mutluluğumuzdan ve huzurumuzdan sorumlu olan başka parametreler mi vardır? Son soru.
0: Bakın başarı, kariyer, ondan sonra hani maddi anlamda maaş, kazançlar ve huzur. Şimdi bunları şöyle değerlendirebiliriz. Bunların hepsi araçtır. Eğer ki sizin bir amacınız yoksa, birçok aracınız olabilir. Bir işe yarar mı? Yok. Ama sizin bir amacınız varsa, o amacınıza ulaşmak için de araçlarınız varmış, araçlar olmuş olsa, siz amacınıza ulaşmak insanı huzurlu yapar. Fakat bir amacım yok ama velakin araçlarla uğraşıyorum olduğu zaman da bu sefer zaten hem huzursuz hem de mutsuz olmuş olurum. O yüzden kariyer başarıları biraz araçtır.

0: araçtır. En iyi okulu bitirdim. Diploma bir araçtır. O diplomayla sizin bir amacınız yoksa, orada mutlu değilseniz eğer, o diploma size bir şey getirmez. Siz işte iyi bir yerde işe girmiş olabilirsiniz. Orada iyi bir maaş alabilirsiniz. Fakat yaşam konusunda eğer ki sizin bir hani kültürünüz yoksa, sosyal çevreniz yoksa, Allah'tan uzaksanız diyelim, hani ne yaparsınız? Param var diye hesabımda böyle haz alırsınız. İşten eve gelirsiniz, yemek yersiniz, yatar tekrar işe gidersiniz. Hayat döngünüz hep böyle devam eder. Uzun süre sonra ne yaparsınız? Kül alırsınız, depresyona girersiniz. O stres sizi mahveder. Ama eğer sizin bir aracınız var, o işe girdiniz, fakat o işe girmiş olmakla beraber de amacınıza hizmet ediyorsunuz, İşte oradan gelen şey ise insana huzur verir.
1: Amaçsız o zaman hedeflerimiz olmamalı. Bütün araç olarak gördüğümüz hedef, başarı dediğiniz kariyer, kişisel tatminlere belirli bir anlam, bir amaç yüklememiz lazım. Orada sıkıntı var mı Türk toplumun bu konuda?
0: En büyük sorunumuz o. İnsanlar hani araçlarımızı amaç edindiğimiz için zaten
1: güzel bir nokta.
0: Gerçek amaçlardan uzak kaldık.
1: Uzak kaldık. Bu da bizi huzursuz kılmaya ve mutsuz kılmaya
0: anneler
1: başladı.
0: Çocuklarına evet. Hani iyi araçlar, iyi diplomalar almak için çocuklarının mutluluğunu göz ardı ettiler. Daha sonra iyi meslekleri olsun, statüleri olsun, onların meslekleriyle gurur duymak için aslında onları çok iyi, hani çok kaliteli kıyafetler giydirip, aslında çok pahalı ve giydirip, fakat onları giydiği zaman hangi istikamete gideceği konusunda fikirler olmadığı zaman da sanki ortalıkta dolaşan amaçsız bir sürü insan oldu. Onlar da zamanlarını öldürmek için oyunlara, bilgisayarlara ya da işte böyle zevk sefa verecek, haz verecek başka şeylere doğru koştular.
1: Çok güzel bir söz söylediniz. Belki de bütün programın özeti gibiydi bu söylediğiniz. Ben bir kez daha tekrarlayıp bununla müsaadenizle kapatmak istiyorum. Evet, başarılı olmak güzel bir şey bu hayatta. Bir hedef koymak, bir kariyer sahibi olabilmek ve bunların getirdiği mutluluklar da çok güzel mutluluklar, ama kalıcı olması için elbette başka şeyler de gerekir dediniz, ama herhalde en büyük handikapımız, az önce sizin dediğiniz ve altını çizmek istiyorum, araçları amaç haline getirmemizden kaynaklanıyor. Huzurun ve mutluluğun bizden uzak olmasının sebebi sanıyorum bu. Başarılı ama huzursuz, başarılı ama mutsuz, kariyerli ama huzursuz, kariyerli ama mutsuz insanlarız. Araçları amaç edinmeyeceğiz. Doğru anladım değil mi
0: yani
1: hocam?
0: İki tür insan var deriz. Evet. Hani daha iyi çalışmak için yaşayanlar, daha iyi yaşamak için çalışanlar.
1: Çalışanlar, evet.
0: Dolayısıyla biz neredeyiz?
1: Ona bakmamız lazım.
0: Neredeyiz?
1: Evet.
0: Bu dünyaya çalışmak için mi geldik? Yaşamak için mi geldik? Eğer yaşamak için geldikse, bu yaşamı anlamlı hale getirebilmek için araçlara sahip olmalıyız. Eğer zaten kendimi bu dünyaya çalışmak için geldim ve ömrümü işimde çürüteceğim diyorsam, zaten o zaman yaşamdan bahsetmenin de bir anlamı kalmıyor.
1: Yok, evet. Araçlar amaç olmasın.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Dediğiniz çok güzel. Onun için slogan gibi de kullanabiliriz.
0: Ama amaç, evet, zaten insanın kendi içindeki cevheri açığa çıkarmasına yardımcı olan hedeflerdir.
1: Evet.
0: Asıl başarı, insanın bu dünyadaki asıl başarısı, içindeki cevheri, fıtratına
1: uygun evet,
0: işlerle meşgul olmalarıdır. Hani hatta hadis-i şerif vardır ki, fıtratına uygun iş yapanlara o iş kolaylaştırılır ve sevdirilir. O yüzden hani kariyer anlamında bizi mutlu edecek, bize uygun, hani ve sevdiğim bir işi yaptığımda başarılıyımdır. Yoksa toplumun bana lanse etmiş olduğu bir takım kriterlere uygun yerde, yani profesör olmuş olsam bile orada mutlu değilsem eğer, benim profesör olmuş olmamın bana pek bir faydası olmaz. Belki topluma faydası vardır. Ondan sonra dışarıdan görenlerin belki işte takdirini alabilirim. Ama kendi iş dünyamda bir anlam eğer vermiyorsa, beni heyecanlandırmıyorsa, çok da bir anlam yoktur.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Yine bugün mutluluk mu huzur mu serimizde farklı bir konu başlığıyla bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bugün de programımızı noktalıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugünkü programımızda başarı ve huzur ilişkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Klinik

0: Konuk Sabahattin Ertuğ Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki haftalarda yine farklı bir konu başlığıyla yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: sonra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الذين إذا غاروا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم فذكر رسول الله فيما قال. Geçenki dersimizdeki bir hadisi tekrar ediyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, İttekil meharim tekün a'veden nas. Sen haramlardan kaç. Haramlardan korun. O zaman nasın en abidi olur. Haramlardan kaçtığın gün nasın en abidi olur. Bu güzel bir ders de bunu tekrarlıyorum ki hepimiz belleyelim. İttekil meharim tekün abeden nas. Allah'tan korkunuz ki nasın abidi olabilirsiniz. Geceleri sabahlara kadar uyumasanız, uyumasak, gündüzleri elimizden tesbih düşmese, kitap düşmese, abid, nasın abidi olamayız. Haramlardan kaçmadıkça. Haram demek mutlaka şunun bunun boynuna sarılıp eşkıyaların para kaldıkları gibi para almak da olmaz yalnız. Bu eşkıyaya mahsus, bu haram başka. Bir de haram denilen faizlerle yenen kazanılan paralar, efendim yalanlarla kazanılan paralar, ihtikarlarla kazanılan paralar vesaire. Bunların hepsi haram zümresindendir. Yine hani bunlarla servet biriktirmek, efendim çalım satmak, çok abes bir şeydir. Bunun için abid olmak istiyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musunuz? Haramlardan kaçmak lazım. Ne zaman ki haramlardan kaçabiliyoruz? Geçenki derste geçmişti ki bir dirhem haram 40 vakit namazın kabulünden mani oluyor. 40 vakit kıldığımız namaza mani oluyor bir dirhemi. 40 günde ellerimi açıp da böyle yalvarsak para etmiyor, dinmiyor Allah. Bu bir dirhemin vücutta yaptığı zarar. 40 günde ancak temizleniyor demek. Onun için haramlardan kaç, nasın abidi ol, Allah Teala'nın taksimine de razı ol, o zaman da insanların en zengin olur. Zenginlik milyonlar ya milyarlar olmak olmuyor, insanın gözü doymuyor. Fakat Allah Teala'nın taksimine razı oldu muydu? Oh, ondan daha zengin kimse yok demek. Bu çok güzel bir ders de, bunu hep tekrarlıyoruz ki kulaklarımızda kalsın inşallah. İkinci bir ders daha vardı ki, amellerin en sevgilisi Allah'a, amellerin Cenab-ı Hakk'a en sevgilisi imandır. İman iki şartla kayıtlıdır. 10 tane şartı vardır ya, ikisi pek mühim. Birisi Allah-u Teala'nın korkusu, diğeri de Allah-u Teala'nın sevgisidir. Korku ile sevgi bir mizan olarak bulunursa insanın içerisinde, bu insanın imanı imandır. Tam imandır yani. Allah korktu ki, ittekil meharim dedi. Haramlardan korkmak olduğu gibi bütün ne kadar yasak varsa onlardan korku ile çekinmek, onları terk etmek, onları yapmamak. Semerkandî Hazretleri'nin bir nasihatnamesini şey yazmışlar. Tekvinlerin arkasına. Ama hoş bir şey. Yedi şeyden kaçmadıkça insanlar müttakî silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmaktan, dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramları uzatmaktan, ayaklarıyla efendim haram günah yerlere gitmekten, midesini de haram lokumları sokmaktan korumadıkça insan müttakî sınıfına giremez. Onun için ittika diyor, ittekil meharim, müttakî olmak. Estağfirullah, kitabımızın baş sayfasında elif lam, elhamdan sonra elif lam mim diye bir ayet-i kerime gelir. Estağfirullah, elif lam mim zâlikel kitab la gaybe fîh huden lil müttakî. Bu kitap ancak müttakilere hidayet eder. İman nasibi başka. Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükretsek azdır ki bizi elhamdülillah iman nimetiyle nimetlendirmiş, anadan doğarken Müslüman olarak, mümin olarak doğmuşuz. Bir Müslüman memleketinde doğmuşuz, böyle bir cemaat buluyoruz, camiler buluyoruz, ibadetler edebiliyoruz. Bunları bulamayan nece zavallılar vardır ki bu nimetlerden mahrumdurlar. En büyük nimettir. Onun için amalin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a Allah'tan korkmak. Korkmak olduğu için hüden lil müttekin. Allah da korkanlara hidayet ediyor. Müttekin demek hüden lil müttekin. Korkanlara, sıkınanlara Allah-u Teala'nın kitabı hidayet ediyor. Namazlar da öyle, tesbihler de öyle, dualar da öyle. Neler varsa hayırlar, hasenatlar hep müttekiler için. Binaenaleyh Allah-u Teala da yuhibbil müttekin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ الْمُتَّقِينَ Allah Celle ve Alâ da müttakileri sever. Zaten iki şeydir. Birisi Allah korkusu, birisi Allah sevgisi. Allah sevdikten sonra bitti iş. Bir kuluk Allah sevdi, iş bitti demektir. Bu kuldan daha bahtiyar bir kul olmaz insanlarda. Çünkü Allah seviyor. Allah Teala sevdi miydi, bu da mecburi Allah Teala sevecek. Allah sevgisi onun kalbisine inecek. Bu da her şeyden daha çok Allah'ı sever. Onun için Allah-u Teala'nın emirlerine bu kadar titizlikle dikkat eder ki Allah'ım bana darılmasın. Korku da ondan geliyor. Sevgilim darılmasın bana diyerekten. Çünkü sevgili insanlar sevdiğine mutludurlar. Allah-u Teala'yı seven de Allah-u Teala'nın emrine mutludur. Ne dediyse onu yapmaya çalışır ve onun dediğinin dışarıya çıkmaz. Onun için canını veren Müslümanların sayısı yoktu, belli değildir ki hep o Allah sevgisinden dolayı doğmuştur. Uiddet lil müttekin. Bu cennet denilen yerde müttekilere vaat olunmuş. Bu müttekilerin arasına ne zaman girebilirsek o zaman biz de bu cennete namize doyuyoruz. Ehabbul ibad ilallahi azze ve celle. Kulların içerisinde Allah Celle ve Alâ'yı en sevgili kul. Kulların içerisinde Allah Celle ve Alâ'yı en sevgili kul kimdir? El etkiyâ. Müttekî olan. Müttekî olanları Allah-u Teala çok seviyor. Onun için hepimizin bu müttaki sınıfına girebilmek için elinizden geldiğini yapabilmek lazım. Gece sabahlara kadar uyumasak müttaki sınıfına giremeyiz. Şimdi dağlara çekilsek, ibadetle meşgul olsak yine o müttakilerin sınıfına giremeyiz. Müttakilerin sınıfına girmek için Allah-u Teala'nın yasaklarına kaçmak lazım. Müttakilik yalnız böyle dağlara çekilir, ibadette kafi gelmiyor. Allah-u Teala'nın emirlerine son derece dikkat lazım. Yasak mı bitti? İçkiden daha fena yasak yok. Habbün nas

ilallah ve akrabuhum minhum meclisen. Allah Teala'ya sevgili olan kullardan ve ona en yakın olan Allah Celle ve Ala'ya kıyamet gününde meclis içerisinde Allah'a en yakın olan kul imamın adil. Adil olan bir imamdır. Bu adilleri bulmak çok zordur. Mesela Hulefai Raşidi'nin adaletinde şeyimiz yok, şüphemiz yok. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zünnûren, Ali-i Mürtada radıyallahu anh'ın Hulefa devridir bunlar, bu dört devir. Bunlar adilane hareket etmişlerdir. Bunlar adaletlerinde hiç şüphemiz yok. Adalet büyük bir şey. Haksızlık yapmamak. Allah'tan son derece korkmak. Ve yasaklarına kaçındığı gibi ibadetleri de yapabilmek. Bugün hepiniz biliyorsunuz ki sabah namazıyla yatsı namazını cemaatle kılamayanlara Cenab-ı Peygamber münafık demiştir. Bunda kimsenin şeysi yoktur. Diyen peygamber. Sabah namazına cemaati gelemiyorsa, yatsı namazında cemaati gelemiyor. Çünkü öğlen ikindi de işler var. Herkes işine gider, dükkanına giderken cemaat de burada bulunamaz. Fakat akşam da sabah da mutlaka mahallesinin evinde olacak. Evinde olduğu için camiye gelmesi mecburidir. Bugün kimi görürsünüz ki sabah namazında camiye gelmiştir? Camiye arabalar dolar, otomobiller dolar, gelir büyükler. Canım senin bugün müydü bayramı? Müslümanın her gün bayramıdır. Niçin sabah namazlarında bir kere görünmüyorsunuz? Allah affetsin kusurlarınızı. اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَى اللّٰهِ الْغُرَبَاءُ الْفَرَّارُونَ بِذ۪ينِهِ Allah Teala'ya en sevgili olan şeylerden birisi garip, gureba, garibin cemi. Garip, kimsesiz yani. Himayesiz. Elinden tutanı yok. Bunlar bu zavallar. الْفَرَّارُونَ بِذ۪ينِهِ Dinlerini muhafaza edemiyorlar, yapamıyorlar, müşkilatları düşüyorlar. Bunların muhafızı için, dinini muhafızı için terk ediyor memleketini. Mesela bizim düşman memleketlerinden hicret edip buraya gelen muhacirler gibi mesela. Burada düşman memleketinde yapamıyor ibadetini. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat sumadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dualar eşliğinde tamamlanacak.

Uğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Öte yandan hac vizesi olmayanlara sınır dışı uyarısı. Suudi Arabistan makamları hac döneminde vizesi olmayanlara hem para cezası uygulayacak hem de kutsal topraklardan sınır dışı edecek. Denetimler artarken kuralları ihlal eden organizatörlere hapis ve ifşa cezası verilirken vizesiz hacı adaylarına ise 20'şer bin riyal para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı getirildi. Kurbanlık seçerken bu detaylara dikkat. Bayram yaklaşırken uzmanlar kurbanlık seçimi ve etlerin sağlıklı şekilde işlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar pazarlarda satışa sunulurken, kurbanlık hayvanların canlı bakışlı, hareketli ve sağlıklı görünmesi gerektiği hatırlatıldı. Kör, topal, yaralı ya da aşırı zayıf hayvanların tercih edilmemesi gerektiği belirtilirken, tüylerin parlak ve yatık olmasının, boynuzların kırık olmamasının ve hayvanda burun ya da göz akıntısı bulunmamasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca hayvanın kurbanlık şartlarını taşıması için alt iki dişinin çıkmış olması gerekiyor. Kesim sürecinde işin uzman kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Etlerin doğru şekilde parçalanması hem sağlık hem de lezzet açısından önem taşıyor. Bayram döneminde sokak aralarında ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kıyma çekimlerine karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde kullanılan makinelerin bakteri üretme riski taşıdığını vurguluyor. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Serber sporcularından büyük başarı. Serber paydaşı olan kulüpler Macaristan'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı. 8-20 Mayıs tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 35. Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türk sporcularımız büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada ülkemizi temsil eden Serberli sporcular 17 madalya kazandı. Şampiyonaya 34 ülkeden 1350 sporcu katıldı. Müsabakalarda Türkiye milli takımı toplam puanda Avrupa ikincisi oldu. Bursa, Konya, Eskişehir, Antalya, Sakarya, Adana, Ordu ve Samsun şehirlerindeki Server proje paydaşı kulüpler ve sporcular Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir mücadele sergiledi. Ayrıca kolu sakatlanan rakibinin başından ayrılmayarak duasını dilinden düşürmeyen ve saygılı davranışlarıyla dikkat çeken Serber sporcuları büyük beğeni topladı. Masterlar, gençler, bedensel engelliler ve büyükler gibi farklı kategorilerde Serberli sporcular 4 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya ile yurda döndü. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da bulabilirsiniz. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bırakarak elektrik üretiminde tarihi bir eşiğin aşılmasını sağladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki ağırlığı artarken, Nisan'da toplam üretimde yenilenebilir enerjinin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek seviyesine çıktı. Nisan'da rüzgar enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı %9,7, güneş enerjisinin payı %13 olarak hesaplandı. Böylece iki kaynağın toplam payı yaklaşık %23'e ulaşarak Türkiye tarihinde ilk kez kömür santrallerinin toplam üretimindeki payı olan %21'i geride bıraktı. Söz konusu gelişme, Türkiye elektrik üretiminde fosil yakıtların payı azalırken yenilenebilir kaynakların ağırlığının arttığına işaret etti.
Sahte bağış ve HGS

0: Tuzağına dikkat. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte bağış ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşanabildiği belirtildi. Ayrıca kısa mesaj yoluyla bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldığı benzeri bağlantılar gönderildiği ifade edildi. Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı hızlı geçiş sistemi de bu dolandırıcılık yöntemine konu oluyor. Gönderilen kısa mesajlarda geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlar sahte ödeme sayfalarına yönlendirildi. Bu yöntemlerle hesap bilgileri ele geçirilebiliyor uyarısı yapıldı. Mağdur olmamak için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı. Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı. Sahte internet sitelerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmeli. Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal ilgili kurumlarla iletişime geçilmeli. Dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalı. Çocuklar için dijital risk raporu. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı danışma raporu, çocuk ve ergenlerde aşırı ekran kullanımının halk sağlığı sorununa dönüştüğü uyarısında bulunuldu. Raporda sosyal medya, video oyunları ve sürekli telefon kullanımının uyku, okul başarısı ve ruh sağlığındaki etkileri gündeme geldi. Raporda ekran kullanımının artık çocukların ilk yaşlarından itibaren başladığına dikkat çekilirken, ergenlik dönemine gelindiğinde birçok çocuğun ekran başında okulda veya uykuda geçirdiğinden daha fazla zaman harcadığı belirtildi. Ortalama günlük ekran süresinin ergenlerde 4 saatin üzerine çıktığı, gençlerin yaklaşık yarısının telefonda ne kadar zaman geçirdiğini, takip edemediğini söylediği aktarıldı. Raporda aileler için de bazı tavsiyeler yer aldı. Buna göre 18 aydan küçük çocuklar için ekran kullanımının tamamen sınırlandırılması, 6 yaş altındaki çocuklarda günlük sürenin 1 saatin altında tutulması, 6-18 yaş grubunda ise günlük 2 saat sınırının hedeflenmesi önerildi. Ayrıca ebeveynlere aile medya planı oluşturulması, çocukların ekran kullanımından önce ödev ve fiziksel aktivitelerini tamamlaması ve ev içinde teknoloji kullanımına ilişkin ortak kurallar belirlenmesi tavsiye edildi. Danışma raporunda okullara yönelik öneriler de dikkat çekti. Sağlık yetkilileri, eğitim kurumlarının cep telefonu kullanımına sınırlama getirmesi ve mümkün olduğunca kağıt kitap temelli ödevleri tercih etmesi gerektiğini savundu. Teknoloji şirketlerine ise yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri konusunda daha sıkı düzenleme çağrısı yapıldı.
1: Hava durumu.
0: Bugün ülkemiz genelinde yine yağışlar etkili. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara'da, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu'da, ayrıca Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların Akdeniz'de, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artarken Doğu Karadeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Polatlı Ankara, Tekirdağ Çatalca, Amasya Turhal, Düzce Zonguldak Alaplı, Bingöl Solhan güzergahlarında ve Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi, 23'te Hüsnü Kelam programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: iyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin hayırlarına erdirsin, şerlerinden korusun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, eğer Allah'ın ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız, istiyoruz. Alemlerin Rabbi Allah-u Teala bizi sevsin ve onun Resulü Muhammed'i Mustafa'sı bizi sevsin. Allah benim has kulum desin, sevgili kulum desin, Resulullah da benim has ümmetim desin, riyamıza teşrif buyursun, bizi ihya eylesin, isteriz. Ne yapmamız lazım? Üç şeyi söylüyor Efendimiz. Size bir şey emanet olunduğu zaman emanete riayet edin, emanetin hakkını verin, emaneti sahibine verin. Emanetle ilgili bir tavsiyesi var. Bu dürüstlüğün simgesi, sorumluluğun alameti. Yani Müslüman sorumlu bir insandır. Vazifelerini bilir, onları yapar ve hakka hukuka riayet eder demek bu. Arkasından adaletli olmak bir şeyi görünüyor. Yani ufukta adaletli olmak, herkesin hakkını vermek, haksızlık yapmamak ana prensibi görünüyor. İkincisi, konuştuğumuz zaman doğruyu konuşmayı tavsiye ediyor. Konuşunca doğru konuşun diyor. Bu da çok önemli. Şaka bile olsa yanlış, yalan kullanmayalım. Dost doğru insanlar olalım, ciddi olalım. Ya hayır söyleyelim, doğruyu söyleyelim ya da susalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bir de bizim civarımıza gelen, bizim komşuluğumuza gelen, bizim çevremize yaklaşan bir kimseye iyi davranalım ki efendim komşuluk bakımından, arkadaşlık bakımından, iş münasebetleri bakımından, kültürel münasebetler bakımından, beşeri münasebetler bakımından bizimle bir temas olan insan, ah ayrı bir alemle karşılaştım, ayrı bir dünya bu Müslümanların dünyası, ne kadar güzelmiş meğerse, benim ilk İslam hakkındaki yalan yanlış bilgilerim ne kadar yanlışmış desin, İslam'ı sevsin, bizi sevsin, kardeşlerimizin arasına katılsın, biz de halka halka cihanda genişleyelim. Çünkü bizim vazifemiz İslam'ı cihana yaymak, bütün insanlara tebliğ etmek, bütün insanların Allah'ın iyi kulu olmasını sağlamak, bütün insanların cennete girmesine gayret etmek, ne kadar ulvi bir gaye. Yani biz istiyoruz ki bütün insanlar cennete girsin. O zaman acaba cennet kalabalık olmaz mı? Hayır, cennette bütün insanlar için yer var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki her insanın cennette ve cehennemde yeri hazırdır. Öyle izdiham bahis konusu değil. Ben acaba o da girerse sıkışır mıyım diye, benim yerimden biraz azalma olur mu diye bir şey bahis konusu değil. Herkese yer var cennette, cehennemde de. Allah korusun. Yani bir insan hayatını güzel geçirirse cennetteki yerine gider, cehennem

0: cehennemdeki yerinden kurtulur. Kötü geçirirse cehenneme düşer, cennetteki yeri de başkalarına katılır. Ama herkesin yeri var. Allah-u Teala Hazretlerinden biz tabii kendimiz rızasını istiyoruz, cennetini, cemalini istiyoruz. Bir de beşer olarak dünya hayatındaki ideali çalışmalarının gayesi olarak bütün insanların cennetlik olmasını istemekten daha asil, daha güzel hangi duygu olabilir? Herkes mutlu olsun, herkes cennetlik olsun diye istiyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz, kutuplara gidiyoruz, Sibirya'ya gidiyoruz, Afrika'ya gidiyoruz, Güney Amerika'ya gidiyoruz, Avustralya'ya gidiyoruz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. Allah'ın dinini bilsinler, Allah'ın yoluna gelsinler, cennet yoluna devam ederek cennete vasıl olsunlar, Allah'ın ikramına ersinler. Ne güzel bir duygu. Bizim bu çalışmalarda var gücümüzle çalışmamız lazım, katkıda bulunmamız lazım. İslam sosyal yönü çok kıymetli olan bir sistem. Yani hani sosyal adalet diyorlar, sosyal devlet diyorlar. İnsanların haklarını koruyan, kollayan devlet. Yani İslam kadar sosyal adaleti, insanların hukukunu koruyan, insanlara acıyan, insanları birbirlerine bağlayan, insanları birbirlerine sevdiren, insanları birbirlerine fedakarca, kardeşçe hizmet ettiren, sevap kazanmak aşkıyla fedakarlık yaptıran bir başka sistem olamaz. En mükemmel sistem bu bakımdan İslam. Tabii eski devirde hele Peygamber Efendimizin içinde yetiştiği Hicaz ahalisi sade ve basit bir hayat sürüyorlardı. İmkanları azdı, lüksleri, refahları yoktu. Geçim sıkıntısı içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. Yiyecekleri kıttı, kıtlık çekiyorlardı, sıcaktan yanıyorlardı, suları azdı, evleri basitti. Tabii İslam geldiği zaman İnsanlara birbirlerini sevmesini emretti. Birbirlerine yardım etmelerini emretti. Zenginin fakiri kollamasını, kendi imkanlarını ona vermesini, kendi imkanlarından fakirlerin de istifade etmesini sağlamasını istedi. Zekatı farz kıldı. Sadakaları emretti. Malıyla insanın yapacağı hayırların çok sevaplı olduğunu bildirdi. Servetin adil dağıtılmasını, yoksulların bunlardan istifade etmesini, acizlerin korunup kullanmasını sağladı. Yani hiçbir zalim bir mazlumu asıp kesip öldüremeyecek. Hiçbir açık göz başkalarının malını, servetini haksız yere sömüremeyecek. Hiçbir kötü insan zorbalığa dayanarak kötülüğünü sürdüremeyecek. Bir takım güçlü kuvvetli herifler halkın ensesinde, tabirle söyleyelim, boza pişirmeyecek. Yani onu vurup kırıp ezip mağdur duruma getirmeyecek diye İslam ağırlığını koydu ve bunun için bir mücadele başlattı. Tabii bu mücadelenin iki yönü var. İnsanları bir içten eğitmek yönü var. Bir insanın iyi insan olması için ilk önce içinde bir mücadele olması lazım. Bunu koydu. Çünkü kötü insanlar da kendi nefsinin esiri, şeytanın esiri olduğu için kötü oluyor. İslam bunu getirdi, koydu. Herkes kendi içindeki kötü duygularla, kendi nefsiyle, kendi şeytanıyla mücadele edecek, onu yenecek. Bu olduğu zaman zaten herkes karşısındakinin hakkını verecek, karşısındakini sevecek, ona iyi davranacak. Böylece dünyada özlenen insanca yaşayış tahakkuk edecek. Allah hayırlara bizi muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi iki cihan saadetine nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyip sevdiklerinizle beraber.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi.

Merhabalar değerli dinleyenler. Kurban, sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıslahi anlamıyla ise Allah Celle Celaluhu'a manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen addır. Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşruiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurbanla zekat gibi hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Kurbanın meşruiyetinin hikmeti ise Yüce Allah Celle Celaluhu'nun nimetlerine karşı şükretmek, hak yolunda fedakarlıkta bulunmak, maddi imkanları el vermeyen kimselerin belirli zamanlarda da olsa et yemelerini sağlamak, bunun sonunda sevaba ermek ve bir takım belalardan korunmak gibi birçok dini, ahlaki ve içtimai hedeflere ulaşmaktır. Kurban kesilmesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin

için Allah'ın dininini alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Sevgili dinleyenler, kurban ibadetinin tarihi Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Şöyle ki, Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre ediniyor, halkın istifade edeceği kuyular açıp mescitler kuruyor, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bu sırada malı ve mülkü de çoğalıyor, herkesin sevdiği iyiliksever biri olarak yaşıyordu. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlıyordu. Bu nedenle kendisine konuklar babası denilmeye başlanmıştı. Yüce Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a mal ve servet bolluğu verince İbrahim Aleyhisselam, "Ey Rabbim, benim çocuğum yok. Ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demiş ve "Bir oğlu olursa onu Allah Celle Celaluhu yoluna kurban edeceğim." diyerek adakta bulunmuştu. İsmail Aleyhisselam doğduktan sonra onların Mekke'ye yerleştirilmeleri, kendisinin Hazreti Sare validemizin yanında kalması, iki eşi arasında gidiş gelişleri derken zamanla verdiği adak sözünü unutmuş, bu arada İsmail Aleyhisselam da büyümüştü. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ve büyüyen oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ziyaret için Mekke'ye geldiği bir sırada, 3 gün üst üste rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini gördü. Fahrettin Razi ve Kadı Beydavi tefsirlerinde bu rüyayı şöyle yorumlamaktalar. İbrahim Aleyhisselam Arefe gününden bir gece evvel bu rüyayı görmüştü ki buna Leyle-i Terviye denir. Leyle-i Terviye'nin manası çok derin düşünmektir ki İbrahim Aleyhisselam rüyayı görünce şeytani mi yoksa rahmani mi olduğuna tereddüt etti. Çok derin düşündü. Cenab-ı Hak evladını kurban etmesini, kesmesini istiyordu. Karar veremedi. Arefe günü tekrar aynı rüyayı görünce rahmani olduğunu anladı ve o güne de Arefe denildi. Bayramdan bir gün evvel olduğu için Arefe günü dendi. 3. gün tekrar aynı rüyayı görünce emri ilahinin kesin olduğunu bildi ve kurban kastedildiğini kesinlikle anladı ve o güne de Fahrettin Razi'nin ifadesine göre kurban günü denmiştir. Artık bu rüya onun için ilahi bir vahiydir. Hazreti İbrahim verdiği sözü hatırlatan rüyadan sonra durumu oğluna açıklar. Oğlu İsmail Aleyhisselam da buna hazır olduğunu bildirir. Bunun üzerine Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye hazırlanırken Cenab-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail'e bedel olarak bir koç gönderir. Hazreti İbrahim de İsmail'in yerine onu kurban eder. Böylece İsmail Aleyhisselam kurban edilmekten kurtuldu. Bu konudaki ayet-i celileler şu şekildedir. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın

emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim! Gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.

İbrahim aleyhisselam oğlu yerine Cenab-ı Hakk'ın kendisine gönderdiği koçu kurban etmiştir. Böylece kurban, Hazreti İbrahim'den sünnet olarak bize intikal etmiştir. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhisselam gibi Allah Celle Celaluhu'ya ve onun emirlerine bağlılığını, gerekirse onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur. Çok eski zamanlardan beri sürüp gelen kurban kesme, hatta insanları kurban etme inancı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanına kadar devam etmiş, Abdülmuttalip oğlu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası Abdullah'ı kurban etmeye teşebbüs etmiş, sonra ileri gelenlerin teklifiyle yerine deve kurban etmek suretiyle vazgeçmişti. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben iki kurbanlığın çocuğuyum" buyurduğu da rivayet edilmektedir. Aslında insanlığın varoluşundan bu yana insanlarca kurban kesmek fiili insanı Allah Celle Celaluhu'ya manen yakınlaştıran ve ulaştıran bir ibadet sayılmıştır. Tabii ki Allah Celle Celaluhu'nun hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da böyledir. İyi niyet ve ihlas esastır. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetlerinize verdik. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Esasen Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder. Allah Celle Celaluhu bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de şu örneği vererek açıklıyor. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da onlardan birinin, Habil'in ki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerinin ki kabul olunmamıştı. O, kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, "Seni mutlaka öldüreceğim," demişti. Habil de, "Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder," demişti. "Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım."

Görülüyor ki kurban kesenlerden biri iyi niyeti ve Allah Celle Celaluhu'ndan korkması sebebiyle sunduğu kurban kabul görmüş ve diğeri ise kötü niyeti sebebiyle kurbanı kabul edilmemiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin el-Hattab'ın rivayetine göre niyet ve amel hakkındaki bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Amellerin kıymeti ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçecek olan da ancak olur. Değerli dinleyenler, kurban, İslam'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da güzel bir örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah Celle Celaluhu'nun rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah Celle Celaluhu'na şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Değerli dinleyenler, kurban hüküm yönünden vacip ve nafile olmak üzere iki çeşittir. Vacip olan kurban çeşitleri şunlardır. 1. Zengin Müslümanın Kurban Bayramı günlerinde kestiği kurban. 2. Adak edildiğinden dolayı kesilen kurban. 3. Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle satın alarak kestiği kurban. Nafile olan kurban çeşitleri ise şunlardır. 1. Misafirin kestiği kurban. 2. Fakirin kurban niyeti olmaksızın satın aldığı veya mülkiyetinde bulunan hayvanlardan kestiği kurban. Kurban kesmenin hükmü Hanefi fıkhına göre vaciptir, Şafiilere göre ise kurban kesmek müekket bir sünnettir. Ulema kurbanın vacip olmasına delil olarak Kur'an-ı Kerim'den Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesini göstermektedirler. O halde Rabbin için namaz kıl, hem de nahret, boğazla kurban kes. Ayrıca Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse sakın namazgahımıza yaklaşmasın anlamındaki hadis-i şerifte kurbanın vacip olmasının bir delili olarak gösterilmektedir. Zengin ve mukim olan her Müslüman erkek ve kadına kurban vacip olduğuna göre zengin diye kime denildiğinin de açıklanması gerekmektedir. İslam'da herhangi mali bir ibadetin borç olması için öngörülen zenginlik ölçüsü nisap kelimesiyle ifade edilmektedir. Buna göre kurban kesme vacibiyetini ortaya çıkaracak olan zenginlik ölçüsü nisap, kişinin borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bu değerde para ya da mala sahip olan kimseye denir. Kurbanla zekatın nisabı aynı olmakla beraber, kurban nisabında malın artıcı olması, para veya ticaret malı gibi ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Her ne kadar fıkıh kitaplarımızda 200 dirhem yani 561 gram gümüşe veya bu değerde mala sahip olanların da kurban kesmelerinin vacip olduğu belirtilse de, bugünkü piyasa şartlarında gümüş nisabıyla kurban almak mümkün olamamaktadır. Bu hesaplamalar yapılırken de göz önünde bulundurulacak temel ihtiyaçlar nelerdir denildiğinde ise bunlar sırasıyla şöyle sayılmaktadır. Kişinin oturduğu ev, gerekli ev eşyası, elbise, bineği ve meslek aletleri gibi şeyler temel ihtiyaçlardandır. İslam'a göre zenginlik ve temel ihtiyaçlara bu şekilde değindikten sonra kurbanın vacip olmasının şartlarından bir diğeri olan mukimlik konusuna da açıklık getirmekte fayda var.
Mukim, ailesinin ikamet ettiği yerde bulunan veya seferde bulunduğu yerde en az 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden kimseye denir. Kurbanı temin etmek, kesmek ve etini değerlendirmekte güçlük olduğu için zengin de olsa misafire kurban kesmek vacip kılınmamıştır. Misafir ki en az 90 kilometrelik bir yolculuğa çıkan ve vardığı yerde 15 günden az kalmaya niyet eden kimseye denir. Fakat misafir isterse nafile olarak kurban kesebilir. Kurbanın vacip olması için İmam-ı Azam'la İmam Ebu Yusuf'a göre akıl ve buluğu şart değildir. Bundan dolayı zengin olan bir çocuğun veya bir akıl hastasının malından babasının veya

olması, 2. vaktinde kesilmiş olması. Kurban edilmesi caiz olan hayvanlar koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan devenin 5, sığırla mandanın 2 ve koyunla keçinin 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıkları halde 1 yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve 7 kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Ortakların tek veya çift olmalarında bir sakınca yoktur. Burada en önemli husus, ortakların hepsinin ibadet niyetiyle vacip olan kurbanı kesmek için katılmış olmalarıdır. Mesela ortaklardan birisi et sahibi olma kastıyla katılmış olsa bu sahih olmaz. Diğerleri de niyet etmiş oldukları kurbanı kesmiş sayılmazlar. Bilindiği üzere kurban bir ibadettir. Bunun için kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları esastır. Her kusur olmasa da bazı kusurlar kurbana manidir. Bir hayvanın kurban olmasına mani kusurlar kısaca şunlardır. 2 veya 1 gözü kör olan, aşırı derecede zayıf olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek derecede aksak olan, kulağının, kuyruğunun veya tenasül organının 1/3'ünden fazlası gitmiş olan, dişlerinin yarısından fazlası düşmüş olan, doğuştan kulağı ve tenasül organı olmayan, koyun ve keçide 1, sığırda 2 memesi kurumuş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan. Böyle kusuru olan hayvanları kurban etmek caiz değildir. Bunun için kurbanlık satın alırken kusurlu olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan sonra olmak üzere bayramın ilk 3 günüdür. Arefe günü veya bayram namazından önce bayramın ilk 3 gününden sonra kurban kesmek kurban olmaz. Bununla ilgili bir kısım hadis-i şerifleri şöyle sıralayabiliriz. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifle bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namazdan önce kurban kesmiş olan bilsin ki kestiği kurban değildir. Ailesine et takdim etmiştir. Yeniden kesin. Cundub bin Sufyan radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Kurban bayramı günü Hazreti Peygamber aleyhisselamla beraber hazır bulundum. Namazı kıldı, namazı bitirip de selam verince namaz bitmeden önce kesilmiş olan bazı kurban etleriyle karşılaştı. Bunun üzerine kim namazdan önce kurbanını kestiyse onun yerine bir kurban daha kessin. Kim kesmemişse besmele ile kessin buyurdu. Kişi kurbanı kesebiliyorsa kendisi keser. Çünkü bu bir ibadettir. Onu kişinin kendisinin yapması, başkasına vekalet vermesinden daha faziletli ve sevaptır. Müslim'de kaydedildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 deve kurban etmiş, bunların 63 tanesini bizzat kendileri kesmiş, kalanlarını da Hazreti Ali'ye vekalet vererek kestirmiştir. Şayet kendisi kesemiyorsa o takdirde ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir ve kendisi de orada hazır bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'ya kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah kurbanın kanından ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır buyurmuştur.

Hayvan kesmede ehil olmayan, yani bunu beceremeyen kimseler hayvana eziyet ederler ki bu haramdır, günahtır. Bir ibadet yapılırken günah işlenmez. Ehil kimse bulamayanlar kurbanlarını mezbahalarda kestirmelidirler. Yurt dışında bulunanlardan kurbanlıklarını memleketlerinde kestirmek isteyenler bir tanıdıklarına vekalet vermek suretiyle kurbanlarını kestirebilirler. Böyle yaptıkları takdirde hem kurbanları kesilmiş hem de daha iyi değerlendirilmiş olur. Bu şekilde yapılabildiği gibi bu husus tersine de işletilebilmektedir. Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin keseceği kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması kurbanın sahih olması için gerekli değildir. Bunlar

vekalet yoluyla da yapılabilir. Çünkü kurban mali bir ibadettir. Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir kimseyi vekil tayin edebilir. Vekil hakiki şahıs olabileceği gibi hükmî şahıs, yani özel veya resmi bir kuruluşta olabilir. Kesilecek hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd, Bismillahirrahmanirrahim der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser. Buradaki tekbirlerin teşrik tekbirlerinin ilahi sırrı şöyle anlatılmaktadır büyüklerimizce. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı kurban edeceği zaman ilahi senaya mazhar olarak Cebrail aleyhisselam tarafından kendisine koç getirilmişti. İşte bu sırada Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber demekteydi. İbrahim aleyhisselam da bu tekbirleri duyunca karşılık olarak kendisini zorda ve darda bırakmayan Allah'ı, Rabbini, La ilahe illallahu Allahu Ekber deyip tevhid ve tekbir eyledi. Bunları duyan İsmail aleyhisselam da yattığı yerden Rabbül Alemin olan Allahü Teala'nın rahmetinin yetiştiğini anlayarak o da Allahu Ekber ve Lillahilhamd diye tekbir ve tahmid ederek mukabelede bulundu. İşte ümmeti Muhammed'e Arefe günü sabah namazından bayramın son günü ikindiye kadar 23 vakit namazın farzını edadan sonra bu tekbiri getirmek vacip oldu. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının boğazının alt çeneye yakın yerinden kesilmesi gerekir. Kurban kesildikten sonra sahibi Allah Celle Celaluhu rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenab-ı Hak'tan dileklerde bulunur. Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilen hayvanın etini taksim etmek gerekmez. Bunun gibi ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara veya bir hayır kurumuna verecek olurlarsa yine kurban etini taksim etmeleri gerekmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caizse de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip birini kurban kesmeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğuyla yemektir. Şayet kurban kesen kimsenin çoluk çocuğu kalabalık ve hali vakti de çok iyi değilse bu takdirde kurban etini sadaka ve hediye olarak dağıtmayıp tamamını çoluk çocuğu için alıkoyması daha uygun olur. Çünkü kan akıtmakla kurban vecibesi yerine getirilmiştir. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra çevre temizliğinin iyice yapılması, hayvanın artan parçalarının toprağa derince gömülmesi, mümkün olduğu ölçüde dışarıda hiçbir parçanın bırakılmaması gerekir. Bu husus kurbanlık hayvana ve kurban ibadetine karşı gösterilecek saygının bir gereği olduğu gibi özellikle büyük şehirlerde ve kalabalık yerleşim birimlerinde sağlık kuralları ve çevre temizliği açısından da son derece önemlidir. Kurban kesmenin ve etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmanın ecrini çevre kirliliği meydana getirerek ve kulaklarını ihlal ederek azaltmamak gerekir. Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi İslam'ı iyi anlayarak Müslümanlığın güzelliklerinden olan bu ibadetimizi gönül hoşluğuyla severek, isteyerek yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin.

Kurban, fedakarlık, teslimiyet, Allah'a yaklaşmak, maddeden manaya geçiş, şükür, kulluğun nişanesi. Kurban özel belgeselimiz sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Bir mucit, bir icat.
1: Ahmet bin Musa ve Mekanik. Asıl adı Ebu'l-Kasım Ahmet bin Musa bin Şakir'dir. Devrinin önde gelen ilim adamlarından olan ve Halife Me'mun'un sarayında astronomiyle uğraşan Musa bin Şakir'in 3 oğlundan biriydi. Bağdat'ta doğup yetişti, doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Baba Musa bin Şakir genç yaşta vefat edince Halife Me'mun onun oğullarının yetişmesini sağladı. Kendi çocuklarından daha çok bu 3 genci de Beytül Hikme'ye yani ilim akademisine gönderdi. Gençler burada Yahya bin Ebi Mansur'dan ilim öğrendiler ve matematik, mekanik, geometri, tıp, fizik ve diğer ilimlerde değerli çalışmalar yaptılar. Ahmet bin Musa, dünyanın çevresini ölçen heyette bulunan astronomi, matematik ve fizikte isim yapmış bir İslam bilginidir. Ayrıca ilim tarihine sistem mühendisliğinin öncüsü olarak geçmiştir. O, daha ziyade astronomi ve teknolojik konulardaki çalışmalarıyla tanınmış bir ilim adamıdır. Önemli bazı yıldızların günlük doğuş ve batışlarını, değişikliklerini hesaplamıştı ve çalışmalarını bir cihaza uyguladı. Bu cihaz başka bir örneği olmayan, tekniğin emsalsiz bir harikasıydı. Ahmet bin Musa, matematik ve astronominin dışında teknik alanda özellikle mekanikle ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. Onun elde ettiği neticeler zamanına göre gerçekten bir harikaydı. Otomatik alanında yapmış olduğu aletler, insanın ihtiyaç duyduğu bütün alanlarda kullanılabilen türdedir. Ahmet bin Musa, yapmış olduğu mekanik aletlerini genişçe Kitabul Hiyel adlı eserinde tarif eder. Ahmet bin Musa'nın mekanikle ilgili konuları içeren bu eseri, günümüzdeki sistem mühendisliğine yakın bir anlayışla kaleme alınmış ve kendi alanında yazılmış ilk eserdir. Eser, günümüz otomatik kontrol sistemi konusu açısından son derece önemli bir eser kabul edilir.
0: Bir mucit, bir icat. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Bu günlerde ve hacda edilen tespittir bu. Duaların çoğunun bireysel olduğunu görüyoruz. Keşke na ifadesiyle yani bize yönelik olsa. Yani şu günlerde bile edeceğimiz duaların lütfen Müslümanların tümüne, insanlığa çevrilmesi, yönelmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü oraya gidiyorlar, hakikaten işte kızım için şudur, bunların hepsi meşru isteklerdir. Ama bugün Müslümanların içinde bulunduğu durum, birlik olmayı, kardeş olmayı, beraber olmayı, birlikte yaşamayı gerektiriyor. İşte hali pür melalimiz bütün dinleyenlerin, Müslümanların hakikaten farkında oldukları husustur. O yüzden bu ilişkimizin bütün insanlığa yönelmesi lazım. Yani dualarımızın bireysel değil, toplumsala yönelmesi lazım. O yüzden de elbette tabii bunun işte Ra'd suresi 11. ayetin ifadesi kendi içimizden başlayacak ama topluma yayılması için ilgimizin de yönelimimizin de muhakkak bize ya da bütün insanlığa olması lazım. O yüzden de bu bayramın gerçekten Müslümanların birliğine, dirliğine, kardeşliğine, canlanmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek lazım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban

0: kıyamet gününde gelir. Bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme le yaka'u minallahi, ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş.
1: Dostça bir tavsiye.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı içine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, teraziyle ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'den Medine'ye yönelişi konusunu okumuştuk. Bugün okuyacağımız ilk başlık Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Cafer'in gelişine sevinişi ve ona mescidin yanında ev yaptırışı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber'den döndüğü zaman Hazreti Cafer'le karşılaşıp onun iki gözünün arasından alnından öptü, onu kucakladı, bağrına bastı. O kadar sevinç duydu ki ben hangisine, Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineceğimi bilemiyorum buyurdu. Mescidin yanında onun için bir ev yaptırdı. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Rum hükümdarı Peygamberimiz Aleyhisselam'a atlastan altın sırmalı, uzun yenli bir kürk hediye etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam onu sırtına giyince halk, "Ya Resulallah, bu sana semadan mı indirildi?" dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Pek mi hoşunuza gitti bu? Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Sa'd bin Muaz'ın cennetteki peşkirlerinden bir peşkir, havlu bile bundan daha hayırlı, daha güzeldir." buyurmuş, sonra da onu sırtından çıkarıp Hazreti Cafer'e göndermiştir. Hazreti Cafer onu sırtına giyince Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ben bunu sana giyesin diye göndermemiştim." buyurdu. Hazreti Cafer, "Onu giymeyip de ne yapacağım?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Kardeşin Necaşi'ye gönder." buyurdu. Habeş ülkesinden gelen ve Müslüman olan din adamları. Habeş Necaşisi, Medine'ye Hazreti Cafer'le birlikte 62'si Habeşli, 8'i de Şamlı 70 kişi yollamıştı. Onların hepsi de kilise ve din adamlarının en iyilerinden ve yürekleri yufka, gözleri yaşlı olanlarındandılar. Hepsinin üzerinde softan cübbeleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara Yasin suresini okudu. Onlar sureyi sonuna kadar dinlediler, ağladılar, gerçeği anladılar. Bu, İsa Aleyhisselam'a indirilenin en çok benzeridir dediler. İman ettiler, Müslüman oldular. Ensar'ın muhacirlere bağışladıkları hurma bahçeleri ve ağaçların Ensar'a geri verilişi. Hayber ganimetinden muhacirlerin hisselerine mal ve hurmalıklar düştüğü ve artık mali durumları oldukça düzeldiği için Ensar'ın onlara önceden bağışlamış veya yararlanmak üzere emaneten vermiş oldukları hurma bahçeleri ve hurma ağaçlarını Peygamberimiz Aleyhisselam Ensar'a geri verdi. Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, Peygamberimiz Aleyhisselam'a hurma ağaçları vermiş, Peygamberimiz Aleyhisselam da onları dadısı ve Üsame bin Zeyd'in annesi Ümmü Eymen'e bağışlamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam bu hurma ağaçlarını da Ümmü Süleym'e geri verip, Ümmü Eymen'e kendi hissesine düşen hurma bahçesinden her 10 hurma ağacı yerine hurma ağaçları verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sıkıntıya düşen Mekkeli müşriklere yardımda bulunuşu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Mekkelilerin kuraklık, kıtlık ve ihtiyaç içinde kıvrandıklarını haber alınca, Mekke'ye Amr bin Ümeyye ile arpa, altın veya altınla hurma çekirdeği gönderdi. Bunların Ebu Sufyan bin Harp ile Safvan bin Ümeyye bin Halef ve Süheyl bin Amr'ın her üçüne teslim edilmesini emir buyurdu. Safvan'la Süheyl bin Amr bunları almaktan kaçındılar. Fakat Ebu Sufyan hepsini teslim alıp Kureyşilerin fakirlerine dağıttı ve "Allah kardeşimin oğlunu hayırla mükafatlandırsın. Çünkü o akrabalık hakkını gözetti." diyerek duyduğu memnunluğu dile getirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan'a da yine Amr bin Ümeyye ile hediye olarak acve hurması gönderip buna karşılık kendisine meşin hediye etmesi için yazı yazdırmıştı. Ebu Sufyan da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın istediği meşini hediye olarak göndermişti. Müzik
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır,

0: Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

okudukça, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba efendim. Kitabımızın okuduğumuz son sayfalarında Bedir Savaşı manzaraları vardı. Kureyşlilerden ölen ölmüş, kalanların birçoğu da esir edilmişti. Peygamberimizin amcası da esirler arasındaydı. Şimdi ne olacaktı? Sahabelerin bir kısmı öldürülmelerini, bir kısmı fidye ile salıverilmelerini istiyordu. Son karar Peygamber Efendimizindi. 37. bölüm. Hazreti Cebrail'in sözleri. Peygamberimiz karar vermek üzere çekildiğinde Allah'tan yardım istedi. Bunun üzerine Hazreti Cebrail gelip, "Ya Resulallah, Yüce Allah seni esirleri öldürme ya da onlardan fidye alma hususunda serbest bıraktı. Fakat şunu bilmeniz gerekir ki, esirlerden fidye alındığı takdirde gelecek yıl o esirlerin sayısı kadar Müslüman şehit olacaktır," dedi. Bedir Savaşı'nda yaşanan gariplikler savaş sonrasında da yaşanıyordu. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ın sözlerini sahabilere naklederek, "Esirleri isterseniz öldürün, isterseniz onlardan fidye alın. Eğer fidye alırsanız onların sayısı kadar Müslüman gelecek yıl şehit olacaktır," buyurdu. Müslümanlar, "Ya Resulallah, onlar bizim akrabamız ve kardeşlerimizdir. Biz onları öldürmeyip fidye alalım. Böylelikle düşmanımıza karşı güç kazanalım. Bizden aldığımız esirler sayısınca şehit çıkarsa çıksın. Şehitlik bizler için kötü değildir," dediler. Fidye almak daha uygun bulundu. Fidye vermeye gücü yetmeyenler serbest bırakıldılar. Peygamberimiz fidye alma işini amcası Hazreti Abbas'tan başladı. Ve zengin olduğu için kendisiyle birlikte 3 kişinin daha fidyesini vermesini istedi. Hazreti Abbas, "Ya Resulallah, ben daha önce Müslümandım. Kureyş kavmi beni zorla savaşa çıkardı," dedi. Allah Resulü ise, "Görünüşte bize karşı çarpıştın. Bu yüzden de fidye vermen gerekir," buyurdu. Hazreti Abbas, istenilen paranın kendisini fakirleştireceğini söyleyip, "Ya Resulallah, demek benden geri kalan ömrüm boyunca dilenmemi istiyorsun," deyince Peygamberimiz, "Ey benim amcam, eşin Ümmü Fadla verdiğin ve bir kısmını gömdüğün o altınlar nerede?" diye sordu. Hazreti Abbas şaşırıp, "Hangi altınlar?" dedi. Peygamberimiz, "Hani Mekke'den ayrılırken eşinle yalnız kaldığın sırada ona, bu savaşta başıma bir şey gelirse bu altınlardan şu kadarı senindir, şu kadarı oğullarımdan Ubeydullah'ın, şu kadarı Fadl'ın, şu kadarı Kusem'in, şu kadarı Abdullah'ın demiştin ya, işte o altınlar nerede?" dedi. Hazreti Abbas hayretinden donup kalmıştı. "Ya Resulallah, bunu sana kim haber verdi? Vallahi bu durumu eşimle benden başka hiç kimse bilmiyordu," deyince Peygamberimiz, "Bunu bana Allah haber verdi," buyurdu. Hazreti Abbas, "Ya Resulallah, çok iyi anladım ki sen Allah Resulüsün," deyip tekrar Müslüman oldu. Ensardan bazıları, "Ya Resulallah, amcanızdan fidye almayalım," dediler. Peygamberimiz bu teklifi reddetti. Bunun üzerine fidyeleri ödeyen Hazreti Abbas daha sonraki yıllarda, "Allah bana ödediğim o fidyelerden kat kat fazlasını ihsan etti. Ayrıca zemzem suyunun idaresini lütfetti ki Mekke'nin tüm serveti bana verilse ondan vazgeçmem," demişti. Bedir'de sayısız harikalarla birlikte bir sürü gariplik yaşanıyordu. Bunlardan biri de alınan esirler arasında Allah Resulü'nün amcası Hazreti Abbas'la damadı Ebul As'ın bulunmasıydı. Ebul As, Hazreti Hatice validemizin yeğeni, kız kardeşinin oğluydu. Ve Peygamberimizin büyük kızı Zeynep'le İslam dininden önce evlenmişti. Fakat daha sonraları eski dininde kaldı. Bu yüzden de Zeynep'ten ayrı düştü. Bedir Savaşı bittiğinde müşrik esirler arasında o da bulunuyordu. Savaş esirlerinden fidye alınmaya başlandığında Hazreti Zeynep ayrıldığı eşi için fidye gönderdi. Bu fidye Hatice validemizin Zeynep'e hediye

ettiği kolyeydi. Peygamberimiz bu kolyeyi görür görmez tanıdı. Ağlamaya başladı. Sahabilere, eğer Zeynep'in esirinin serbest bırakılmasını ve kendisi için gönderilen fidyenin geri verilmesini uygun görürseniz öyle yapınız dedi. Sahabiler de aynı şeyi istiyorlardı. Ebul As serbest bırakıldı. Gönderdiği kolye de Hazreti Zeynep'e iade edildi. Ebul As kısa bir süre sonra Müslüman olup eşine ve yavrusuna kavuştu. Peygamberimiz kurtulma akçesi veremeyecek kadar fakir durumdaki esirleri serbest bıraktı. Fakat bu esirlerin okuma yazma bilenlerden her biri 10 Müslüman çocuğa öğretmenlik yapmakla yükümlü tutulmuştu. Peygamberimiz bazı esirleri Medineli ailelerin yanına verdikten sonra esirlere iyi davranınız, onlara yediklerinizden yediriniz, içtiklerinizden içiriniz buyurdu. Hazreti Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz de esirlerden biriydi. Kendisi anlatıyor. Bedir'den Medine'ye geldiğimizde Ensar'dan bir ailenin yanına verilmiştim. O aile fakirdi. Ekmekleri az ise onu bana yedirir, kendileri hurmayla yetinirlerdi. Çünkü Allah Resulü böyle emir vermişti. Ellerine bir ekmek kırığı geçse hemen bana ikram ediyorlardı. Fakat ben utanarak geri verirdim. Onlar da tekrar benim önüme koyarlardı. Bir başka esir olan Yezid ise Bedir'den Medine'ye dönmekteyken bizi deve üstüne bindirdiler. Ama bizi esir alanlar yürüyerek geldiler demekteydi. Ebu Leheb'in sonu. Bedir'deki bozgun haberini Mekke'ye ilk ulaştıran, o zamanlar henüz müşrikler safında bulunan Ebu Süfyan bin Haris'ti. Sahabilerden Ebu Rafi, peygamberimizin amca çocuklarından biri olan Ebu Süfyan'ın Mekke'ye gelişini şöyle anlatıyordu. O günlerde Hazreti Abbas'ın kölesiydim. Abbas ve eşi dahil hepimiz Müslümandık. Fakat bunu müşriklerden saklamak zorundaydık. O sırada Ebu Süfyan geldi diye bağırıştılar. Hemen dışarı çıktık. Bir de baktım Allah düşmanı Ebu Leheb ayaklarını sürüyerek ona doğru koşmaya çalışıyor. Ey kardeşimin oğlu, bana haber ver, Kureyşli askerler ne yaptı dedi. Ebu Süfyan bin Haris, vallahi bizler kendimizi Müslümanlara teslim ettik. Bizi nasıl istedilerse öyle öldürüp öyle esir ettiler. Buna rağmen bizim askerlere kızmadım. Çünkü yerle gök arasında dolaşan ve kır atlara binen akbenizli adamlarla karşılaştık ki onlara kimse karşı duramaz dedi. Ben kendimi tutamayıp vallahi onlar meleklerdir deyince Ebu Leheb yüzüme bir tokat patlattı. Daha sonra yatırıp dövmeye başladı. O sırada Hazreti Abbas'ın eşi Ümmü Fadl imdadıma koştu ve çadır direklerinden birini kapıp o adamın kafasına indirdi. Bu arada efendisi yanında olmayan zayıf bir köleyi nasıl döversin diye bağırıyordu. Ebu Leheb'in kafası çok fena yarılmıştı. O halde çekip gitti. Kısa bir süre sonra Allah ona taun gibi bir hastalık verdi. Çok pis kokan bir yarayla yatağa düştü ve Ümmü Fadl'dan dayak yedikten 7 gün sonra öldü. Yakınları Ebu Leheb'in çok bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış olmasından korkuyorlardı. Bu yüzden de ona yaklaşmadılar. Cesedi evinde kokuşup kaldı. Sonunda onu bir köpek leşi gibi sürükleyip Mekke tepelerindeki bir çukura attılar. Üstüne de büyük taşlar koydular. Kur'an'da alevli bir ateşe gireceği bildirilen bu müşrik, Allah'ın ona vaat ettiği cehenneme gitmişti. Bir de sen iste. Peygamberimizin en küçük kızı Hazreti Fatıma, evlenecek yaşa geldiği zaman birçok kişi tarafından istenmeye başladı. Fakat Peygamberimiz, bu evlilik hakkında Allah'ın hükmünü bekliyorum diyerek onlara cevap vermedi. Hazreti Ali bu konuda şunları söylüyordu. Kadınlardan biri bana gelerek, herkes Fatıma ile evlenmeye can atarken sen niçin duruyorsun? Gidip onu Allah Resulü'nden istesene deyince, onunla evlenmek için malım yok dedim. Peygamberimize gidersen kesinlikle onu sana nikahlar dedi ve bu konuda bana çok ısrar etti. Nihayet Allah Resulü'nün yanına gittim. Bütün heybeti üzerindeydi. Oturduğum zaman dilim tutuldu. Hiçbir şey söyleyemez duruma geldim. Fatıma'yı istemeye geldin herhalde dedi. Zorlukta konuşarak evet dedi. Ona nikah bedeli olarak verebileceğin bir şeyin

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever. Kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü ayet-i kerime sohbetlerimde, Kur'an sohbetinde Bakara Sûre-i Şerifesinin 118 ve 119. ayet-i kerimesi üzerinde konuşacağım. Ayetleri okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللّٰهُ اَوْ تَعْتِينَ آيَةٍ اَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ. Bu 119, 118, şimdi okuyacağım 119. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Sadakallahu aziz. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilmeyenler, o kimseler ki bilmiyorlar, dediler ki levla yükellimin Allah, Allah bizlerle konuşmalı değil miydi? Ev te'tina ayetün, yahut bize bir ayet gelmeli değil miydi? Ya bize bir ayet gelmeliydi ya da Allah bizlerle konuşmalı değil miydi? Konuşmalıydı. Bilmeyenler, efendim, o kimseler ki bilmiyorlar, bilmeyenler böyle dediler. Kezalike kâlellezîne min kablihim. Buna benzer sözleri böyle o kimseler ki onlardan önce geldiler. Yani daha önce gelmiş olan efendim milletlerden, o milletlere peygamber geldiği zaman ona itiraz eden o milletlerin itirazcıları, müşrikleri, kafirleri de efendim bunlardan öncekiler de efendim misle kavlihim, bunların sözleri gibi sözler söylediler, söylemişlerdi. Teşabehet kulubuhum, gönülleri, kalpleri birbirlerine benzedi, benzeşmiş. Kad beyyennel ayati, ayetleri biz kesin olarak beyan etmiştik. Bi kavmin yokinun, beyan etmiş bulunuyoruz. Yakin sahibi, efendim, şeksiz şüphesiz inanan insanlara biz ayetlerimizi açıkça beyan ettik. Yani bir eksik bahis konusu değil. Efendim, 119. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselnake bil hakkı beşiren ve nezira. Biz seni hak ile, gerçek ile irsal ettik, gönderdik. Beşiren, müjdeleyici olarak ve neziren, tercihci, korkutucu olarak. Ve la tüselü an ashabi cehim. Ashabi cehimin cehenneme girecek, cehennemlik olan kimselerin hali senden sorulmayacak. Şimdi biraz efendim bu ayet-i kerimelerin üzerinde olan rivayetleri özetleyerek konuşalım. Kâlellezîne lâ ya'lemûn. O kimseler ki bilmiyorlar, bilmeyenler, cahiller dediler ki Allah bizimle konuşmalı değil miydi? Yahut bize bir ayet gelmeli değil miydi? Bunlar kim? Efendim İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Rafi İbni Hureymile veyahut Hermele. Hureymile Hermele'nin tasgiridir. Hermelecik demek yani. Yani Hermele veya Hureymile oğlu Rafi isimli Yahudi. Yani bu Medine'nin Müslüman olmayan Yahudi olan kişilerinden, eşrafından birisi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber-i Zişanımıza buyurmuş ki ya Muhammed, ey Muhammed, salatü selam getiriyoruz adı anılınca. Çünkü Peygamber Efendimizin adı anıldığı zaman salatü selam getirmeyen gerçekten cimri kimse demektir. Çünkü ne eksiği var ki, ne sebep var ki, neyi eksilir ki salatü selam getirmiyor. Yani bir şey eksik tabii ama yani sevgisi olsa aşk ile şevk ile salatü selam getirir. Yani getirseydi ne olurdu, niye getirmiyor? Efendim gerçekten cimri. Dudaklarını kıpırdatmaktan üşeniyor, efendim tembelleniyor, cimrileniyor, yapmıyor. Salatü selam ona olsun. Demiş ki ismiyle veyahut lakabıyla hitap eder. Ya Ebel Kasım derler, ey Kasım'ın babası veya ismiyle hitap etmişler bu rivayete göre. İn künte resulen minallah. Eğer sen Allah'tan bize gönderilmiş, insanlara gönderilmiş bir elçiysen, resulsen, peygambersen, kema tekulu, senin ifade ettiğin gibi gerçekten Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen sen ve kul lillah, sen Allah'a de ki ve yükellimun Allah, söyle de Allah bizimle konuşsun, hatta nesma'a kelamehu, biz de Allah'ın konuşmasını duyalım, söyle ona da bizimle konuşsun, biz de Allah'ın kelamını duyalım dediler. Onun üzerine Allah Teala Hazretleri efendim bu ayet-i kerimeyi indirdi. Yani sebebi nüzulü ayet. Bu ayetin iniş sebebi İbn Abbas'tan gelen bu rivayete göre böyle. Yani bu Yahudicik, eğer sen peygambersen Allah bizimle konuşsun, söyle Rabbuna da Allah bizimle konuşsun, biz de onun sesini duyalım dediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime indi. Bu o kimseler ki bilmiyorlar. Yani neyi bilmiyorlar? Edebi bilmiyorlar, imanı bilmiyorlar, gerçekleri bilmiyorlar, Cenab-ı Hakk'ın gazap edeceği efendim huyları bilmiyorlar, sözleri bilmiyorlar, efendim böyle küstahlık ediyorlar, nasıl davranması gerektiğini bilmiyorlar. La ya'lemun, bilmiyorlar, cahiller. Efendim bizimle Allah konuşmalı değil mi dediler. Allah-u Teala Hazretleri de diyor ki bu isteği bundan önceki ümmetlerin itirazcıları da yapmıştı. Ezalike galellezine min kablim. Bunlardan öncekiler de böyle demişlerdi. Evet, hatırlayacaksınız eğer dersleri, sohbetlerimizi, Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıklayan, Kur'an-ı Kerim üzerine olan radyo, televizyon sohbetlerimizi dinlediyseniz hatırlayacaksınız. Buna benzer ayet-i kerimeler inmişti. Efendim, inmiş olan ayet-i kerimeleri anlatmıştık. Bunları bir belirten bazı ayetleri okuyalım. Efendim, yeş'elüke ehlül kitabi en tünezzile aleyhim kitaben minessema. Ehli kitap, yani kendisine kitap indirmiş, peygamber göndermiş olan kavimler, Yahudiler, Hristiyanlar. Ama burada efendim Yahudiler olması ihtimali daha kuvvetli. En tünezzile aleyhim kitaben minessema. Onların üzerine efendim gökten bir kitap indirmeni efendim istediler. Fakat se'elu Musa ekbere min zalike. Musa'dan aleyhisselam. Tabi biz peygamber oldu mu severiz, sayarız aleyhisselam. Ona selam olsun deriz. Fakat se'elu Musa. Musa aleyhisselamdan da istemişlerdi ekbere min zalike. Bundan daha ilerisini, daha büyüğünü istemişlerdi. Fekalu erinallaha cehreten. Aşikar olarak Allah'ı bize göster. Halbuki görmeye gözleri tahammül edemez. Teşabehet kulubuhum. Yani bu bir haleti ruhiyedir. Gönülleri bunların birbirlerine benziyor. Kalpleri eskilerin kalplerine benzemiş durumda. Kalpleri birbirlerine uyuştu. Müteşabih oldu, benzer oldu. Kad beyennel ayati ve kavmin yukinin, ama edepli olan, sağlam imanına sahip olan kimselerin efendim kafi miktarda efendim tatmin olması için Cenab-ı Hak nice ayetlerde, mucizelerde efendim gözle görülen, kulakla işitilen, yaşanılan olaylarda Cenab-ı Hak gönderdi. Göndermedi değil, yani müşriklerin istekleri şeyde kalmış değil. İnananlar inandı da inanmayanlar işi daha da yokuşa sürüp daha başka itirazlar yapıyor. Şimdi bunlar Medine'de yaşayan işte Rafi İbni Hurayim ile gibi efendim ehli kitaptan olanlar, yahut da efendim bunların bir rivayete göre küffarı Arap olduğu, yani Arapların müşrik olanları, Müslüman olmayanları, kutperestlikte devam edenleri, Resulullah'a karşı çıkanları olduğu, bu sözü söyleyenlerin onlar olduğu rivayeti de efendim var. 119. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki İnna erselnake bil hakkı beşira ve nizira. İnna ben azimüşşar, azamet sonu ile hitap efendim vahidü ehad ferd olan Cenab-ı Hak la şerikelek vahdehu la şerikeleh olan şeriki menziri olmayan Allah Teala Hazretleri azamet sigasıyla buyuruyor ki biz seni hak ile beşir ve nizir olarak gönderdik. Yani ben azimüşşan seni hak ile beşir ve nizir olarak gönderdim buyuruyor. Peygamber Efendimiz bu benim hakkımda indi buyurmuş. Ünziler aleyye. Benim hakkımda indi. Ersele yürfülü irsak birisini elçi olarak, resul olarak göndermekte.

ben gönderdim ke zamir-i mutasılı ey Resulüm seni. Buradaki Ersel Nâsi'deki ke Peygamber Efendimiz'e hitap bil hakkı, bil hakkı bil ki kelimelerin başına gelen bir edat, harf-i cer ile manasına geliyor. Hak ile biz seni gönderdik. Yani hem efendim hak ile geldi. Hem tebliğ ettiğin haktır, hem peygamberliğin haktır. Yani peygamberliğin bir hayal, bir uydurma, bir vehim, bir zan değil, haktır, gerçektir. Getirdiğin Kur'an-ı Kerim, ahkam, onlar da efendim Allah-u Teala Hazretleri'nin hak ahkamıdır, efendim kelamıdır, emirleridir, hakikidir yani. Hayal değildir, efendim daha başka bir şey değildir, gerçeklerdir. Biz seni gerçek ile gönderdik. Gerçekten gönderdik, gerçek ile gönderdik, gerçeği tebliğ edesin diye gönderdik manalarına efendim. Beşiren fail, efendim beşir, müjdeleyen demek. Büşra, müjde demek Arapçada. Efendim beşir, efendim mübeşşir manasına geliyor. Mübeşşir de mübeşşiren ve nezira, münziren kelimesi de var nezir yerine. Beşir ve nezir. Müjdeleyici, neyi müjdeleyici? Efendim cenneti müjdeleyici. Neziren yani ihtar edici, korkutucu. Bak böyle yaparsanız sonu fena olur. Yani müjdeci olarak, müjdeci halinde, ikazcı, uyarıcı olarak, korkutucu olarak. İkisi birden. Hem müjdeci hem korkutucu. İyi hareket ederseniz cennete gidersiniz, kötü hareket ederseniz cehenneme düşersiniz diye efendim bu hal ile, bu iş, bu sıfat ile hakla gönderdik seni. Hakkı gerçektir peygamberliğin. Çünkü zaman zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisine gelen halleri tanımak isterdi. Acaba bu benim kendime ait bir şey mi yoksa dışından böyle bir emir mi diye Cenab-ı Hak ona tereddüt etme. Efendim sen hak ile gönderildin. Efendim peygamberliğin haktır. Biz sana vahyettik diye efendim o kendilerini yani sübjektif yani kendi içinden kendi kendine bir ruhi durum olmadığını dışarıdan bir etki olduğunu bir vahyin de dışarıdan böyle bir tesir olarak geldiğim demin de söyledim size. Efendim Cenab-ı Hak ihtar ediyor. Tereddüt etme ey Resulüm. Çünkü Peygamber Efendimiz biraz vahiy kesilince acaba bir kabahatim mi var diye tereddüt ediyordu. Efendim çeşitli şeyleri makul olarak, makul bir insan olarak imalleri şey yapıyordu ama onda, Cenab-ı Hak kendisi tereddüt etme ey Resulüm, şu şöyledir, şu gerçektir, bu böyledir deyince ilk inanan, en kuvvetli inanan, en efendim sağlam şekilde inanan ve bağlanan, emirleri en sağlam şekilde tutan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluyordu. Efendim beşiren bil cennet, neziren minennar, cehennemden koruyucu olarak. Ve la tüselü an ashabil cahim. Tüselü muzari fiili meçhul sigatıyla. Yani sen sorulmayacaksın. Len tüsele gibi. Sana sorulmayacak. Sen sorguya çekilmeyeceksin. An ashabil cahim. Yani ey Resulüm isterse bunlar inansınlar. İsterse inat etsinler, inanmasınlar. Sen tebliğ edicisin, müjdeleyicisin, ihtar edicisin. Sen onların halinden sorulmayacaksın. Yani bunlar niye kafir oldular diye Cenab-ı Hak sana sormayacak ki. Sen tebliğ etmiş olacaksın vazifeni. Onlar da yapmamış, dinlememiş, iman etmemiş olacaklar. Cehenneme gidecekler. Onların halini sana Cenab-ı Hak sormayacak. Onların vebalini tabii ki sana yüklemeyecek. Sen tebliğatını yap, müjdeni ver, efendim ihtarını çek. İnanmak, inanmamak sorumluluğu, mükellefiyeti onların üzerinde. Şimdi bu tüselü diye bir kıraat var. Vela efendim tesel kıraati de var. Burada da sen sorma an ashabil cahim. Cehenneme girecek olan kimselerin hakkında soru sorma. Yani bu cehenneme gidecek mi? Cehenneme kimler gidecek? Efendim şu acaba hali ne olacak? Manasına. Ama efendim tüselü kıraati de var. Bu la tesel nehi hazır sigası oluyor. Burada tefsir kitapları
Peygamber Efendimiz'den bir hadis rivayet ediyor İbn-i Kesir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyse şa'ri mafa ale ebevaye. Neyse şa'ri mafa ale ebevaye. Neyse şa'ri mafa ale ebevaye. Ebevaye anam babam demek. Yani benim annem babam keşke bilseydim ne yaptılar acaba? Peygamber olmadan evvel ahirete göçtükleri için onlar acaba ne yaptılar diye efendim hallerini merak ettiği için böyle acaba ne oldular diye vela tes'el an ashabil cahim sen efendim kendilerine iman gelmemiş efendim tebliğat gelmemiş iman etmemiş cehenneme gitmiş olan insanlardan efendim soru sorma. Ayetin bu kısmı bundan dolayı indi efendim diye rivayet edenler var. Ahmed İbni Hanbel'den rivayet edilen bir hadis-i şerif naklediyor. İbn-i Kesir tefsirinde Lakitü Abdallah İbni Amr İbni'l-As Amr İbni'l As'ın Mısır Fatihi Amr İbni'l As'ın oğlu Abdullah'la efendim karşılaştım diyor Ata İbni Yesar. Fekultu dedim ki akbirni an sıfatı Resulullah fit Tevrat. Bu Tevrat'ı bilen, okuyan bir sahabi efendim Mısır'da Kustat'taki büyük ulu camide efendim kabri var. Ziyaretini yapmıştık. Allah şefaatle neredeyse. Tevrat'ta Resulullah Efendimiz'in geleceği bildiriliyor. İncil'de Peygamber Efendimiz'in geleceğine dair bilgiler var. Aynı zaman Peygamber hakkında onun sıfatları hakkında bilgiler var. Bana bunlardan haber ver diye bu Tevrat'ı okumuş bir kimse, bilgili bir kimse olarak tanındığı için soruyor. O da dedi ki, ecel, peki, evet, vallahi innehu lemevzuhun Tevrat'ı, Allah'a yemin olsun ki Tevrat'ta vissıfatihi fil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılmışsa Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sıfatlarıyla Tevrat'ta da zikredilmiştir diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bu Tevrat'taki ayetlerin anlatımı var. Tevrat'ta böyle geçiyor, İncil'de böyle geçiyor diye. Saf suresinde ve daha başka surelerde, efendim, Fetih suresinde bu bilgiler daha başka surelerde var. Nasıl geçiyor? Onun Arapçasını şöyle anlatıyor. Ya eyyühen nebi, ey peygamber. Yani Tevrat'taki ifadenin Arapçasını nasıl diyor? İnna erselnake, biz seni gönderdik Resul olarak şahiden, bir şahit yani danlara şehadet edici ve mübeşşiren, müjde verici ve neziren, ikrar edici ve hirzan lil ümmiyyin. Kendilerine kitap verilmemiş ümmi bir kavim olan işte milletini cehennemden koruyucu bir kişi olarak gönderdik Resul olarak ve ente abdi ve Resulü sen benim hem kulumsun hem Resulümsün. Temmeytükel mütevekkil, ben seni Allah'a tevekkül edici kul diye isimlendirdim. Peygamber Efendimiz'in isimlendirdiği mütevekkildir. La fazzun ve la galizun ve la sahabun fil asfak. Efendim işte sert haşin konuşan, kaba saba, sokaklarda efendim çarşı pazarda şey yapan bir insan değilsin. Ve la yetfe'u bisseyyeti seyyye'e yani kötülüğü kötülükle karşılamaz velakin ya'fu ve yaghfiru kötülüğü yapanı affeder, bağışlar velen yaklıdahu Allah onun ruhunu kabz etmeyecek hayatına nihayet vermeyecek yanına almayacak, ihtihar ettirmeyecek hatta yukime bidil milletel avca eğri milleti doğrultmadan yani imanı hakim kılmadan şirki, hor, zelil, mahvu, perişan ve münhezim ve müzmahil kılmadan Allah'ın hayatını nihayetlendirmeyecek, ahirete ihtar ettirmeyecek. Bi'en yekulu la ilahe illallah o eğri millet, müşrik yani millet la ilahe illallah diyecekler. Yehtahu bihi bu ahir zaman peygamberiyle Allah açacak. Ayyunen umyen. Kör gözleri açacak ve azanen sunmen. Sağır kulakları işitir hale getirecek ve kulüben gulfen
efendim katılım.

0: saçmış, perdelenmiş gönülleri aydınlatacak. Yani gözler açılacak, hakikatleri görecekler, kulaklar duymaya başlayacak, gerçekleri duyacaklar. Efendim katı kalpler, perdeli kalpler, efendim kapalı, kılıflı kalpler, kılıflı yırtılacak, açılacak, gerçekleri görecekler. Yani o müşrikler imana gelecekler diye efendim böyle Tevrat'ta geçtiğini Abdullah İbni Amr bin Ağız soru üzerine böyle cevaplandırmış. Aynı zat diyor ki, sonra ben şeyi gördüm, Kâb el-Ahbar'ı da gördüm ki bu Tevrat'ı çok iyi bilen, İbranice'yi çok iyi bilen bir kimseydi. Ona aynı meseleyi sordum. Yani Tevrat'ta ahir zaman peygamberi, peygamber efendimiz Muhammed-i Mustafa'nın evsafı nasıl geçiyor diye bir de ona sordum. İki ayrı zamanda, iki ayrı kişiye soruyor. Harfiyen aynen efendim aynı şekilde cevap verdi. Yani Abdullah Amr bin Azim gibi. Yalnız buyurmuş ki velagatü ayünen umuma ve azanen sumuma ve kulüben gulufa. Yani kalplerin kılıflı olduğunu, kulakların sağır olduğunu, gözlerin kör olduğunu başka bir telaffuzlu kelimeyle, sıfatla şey yapmış. Aynen. Demek ki gerçeğin teyidi olmuş oluyor. Tevrat'ta efendim bu bilgiler aynen var. Onlar da zaten ahir zamanda bir peygamber gelecek, zamanı da yaklaştı diye peygamber efendimiz gelmeden önce müşriklere söyleyip duruyorlardı. Zaten öyle bir peygamberin gelmesini bekliyorlardı, bekliyorlardı. Ama geldikten sonra toplumsal olaylar, kişisel efendim ruhi durumlar, efendim menfaat durumları, işte iman etmedi bazıları, hayatlarını mahvettiler. Her devirde böyle oluyor. Bu devirde de böyle olabilir. Efendim, herkes için hayat bir imtihandır. Herkes duyduğunu değerlendirecek. Doğruyu, eğriyi tartacak. Doğruyu kabul edecek. Yanlıştan vazgeçecek. Yanlışta ısrar etmek felaket. Yanlışta, yalanda, eğride, batılda, boşta ısrar etmek felakettir. Hakkı nerede görüyorsa hakka tabi olacak. Hoşuma giden efendim bir hadis-i şerif Peygamber Efendimiz buyurmuş ki zül ma'al hakkı haysı zâle. Nasihat buyurmuş. Buradaki zül keskin zeyle ile, sertek zeyle değil ki efendim başka başka köklerden geliyor. Buradaki zül zâle efendim yezûlü. Buradaki sertek zeyle zül olursa efendim zelle fiilinden gelmiş olur. Zillet farklarından o değil. Zül yani git ma'al hakkı, hakkın yanına git, hakla beraber git. Haysu zâle, hak nereye giderse. Yani güneş mesela doğudan doğuyor, gündüz tepeye çıkıyor, ondan sonra batıdan batıyor. Yani sonra ortalık kararıyor. Ama güneşi takip ederse insan devamlı aydınlıkta olur. Güneşin olduğu yerde efendim daima aydınlık olur. Yani eğer hakikat güneş gibi ise, nur saçıyorsa, etrafı aydınlatıyorsa, hakikatle beraber bu hakikat yer değiştirdikçe onunla beraber gitmek lazım ki insan aydınlıkta olsun. Eğer hakikat gidiyor da bu olduğu yerde kalıyorsa, hakikat gidince olduğu yere karanlık çöker, karanlıkta kalır, mahvolur. Etrafı görmez, çukurlara düşer, uçurumdan yuvarlanır, mahvolur. Bu benzetme benim benzetmem yani. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hak nereye giderse sen de onun yanına git diyor. Yani insan biraz atik olacak, hareketli olacak. Şartlar değişince hakikatin nerede olduğunu anlayacak, efendim ısrar etmeyecek. Durduğu yerde kalıp da efendim ayak topu şeyiyle ofsayta düşmeyecek yani. Çünkü herkes öbür tarafa gitmişken bu tarafta kalırsa, öteki takımın oyuncularından da daha geride kade tarafında kalırsa o zaman ofsayta kalır. Hakem düdüğü çalar, yanlış yerde şey yapacak. Hakikatin nerede olduğuna bakacak, ona koşacak ve hakikati kucaklayacak, hakikati alacak, hakikate tabi olacak. Çok önemli. Hayatımızın en önemli şeyi. Onun için biz ilmi teşvik ediyoruz. Efendim, aklı kullanmasını Cenab-ı Hak kullarına emrediyor. Ve cehennemliklerin de cehenneme düştüğü zaman ah keşke aklımızı kullansaydık diye pişmanlık duyacaklarını Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Aklını kullanması lazım. Efendim, doğruyu anlaması ve doğrunun yanına gelmesi lazım. Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremedeyiz. Efendim işte bilmem zayıftır, bilmem şey yaparsak kavmimizin eşrafı efendim ayağını bize baskı yapar. Resulullah'ın yanına bir kısmı gelemedi. Doğru söylüyorsun, iyi söylüyorsun ama bazı kabileler hacca geldikleri zaman Mina'da konuştuğu zaman Peygamber Efendimiz onlarla Müzdelife'de konuştuğu zaman çok da doğru söylüyorsun, makul şeyler söylüyorsun ama sana tabi olursak Kureyş'te aramız bozulur, sana tahmin ederiz. İşte menfaat. Hakkı gördü ama menfaatinden vazgeçemiyor. Ama bazıları dediler ki her ne pahasına olursa olsun kendimizi koruduğumuz gibi seni koruruz, malımızı koruduğumuz gibi seni koruruz, yanımıza gel ya Resulallah dediler. Davet ettiler Peygamber Efendimiz'i ve Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Mekke'yi mükerremeden efendim hakikat güneşi Medine'ye geçti. Şimdi artık Medine'ye gitmek lazım. Bütün Müslümanların hicret etmesi gerekiyordu. Resulullah'ın etrafında toplanması lazım. Sonra yıllar geçti, Mekke fethedildi artık. Hicret efendim şeyi mecburiyeti kalmadı iş. Tamamlandı. O zaman kötülüklerden iyiliklere hicret gerekir diye Efendimiz söyledi. Ama hayatımızda bu her gün cereyan edip durur. Anneyle baba münakaşa eder. İki komşu münakaşa eder. Efendim karşına birisi silahlı şahıs gelir. Her zaman efendim hesabını şey yapmayacaksın. Hangisi bana daha yakın demeyeceksin. Hatta haslın düşmanın bile olsa haklıya haklı diyebileceksin. Efendim haksıza dostun bile olsa sen haklısın diyebileceksin. Annen baban bile olsa, eşin kardeşin bile olsa, kendi menfaatin bile olsa efendim hakkı çiğnemiş. Hakkı çiğnetmeyeceksin, hakkı tutacaksın. Böyle gider. Cenab-ı Hakk'ın rızası böyle kazanılır. Böyle olmadığı zaman efendim işler batar, yatar, bozulur. Herkes menfaatini düşünür. Herkes kasasını doldurmaya bakar. Ahireti unutur. O zaman toplumlar da batar. Kişilerin ahiretleri de heba mevzuha, ameller de zayi olur. Efendim dünyada ettikleri ne bin bir kere, milyon kere, milyar kere pişman olurlar. Bu dünyaya çok önem veriyor bu dünyada yaşayan insanlar. Hepimiz önem veriyoruz. Halbuki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, buradaki efendim, camide okumuştuk bir hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif. Bir insan ahirette dünyada hep cevri cefa çekmiş, hiç yüzü efendim gülecek durum olmamış, elem, keder, üzüntü, hastalık vesaire. Ahirette Cenab-ı Hak onu cennetine sokar, şöyle bir cennetine kaldırır ve batırır. Efendim sonra, ey kulum dünyada sen bir ıstırap çektin mi, azap, üzüntü gördün mü? La vallahi, hiçbir azap görmedim vallahi diye yemin eder. Çünkü dünya hayatı ahiretin yanında sıfır, hiç önemsemez. Dünyada hep en nimetler içinde, mükemmel izzet ve ikram içinde, refah içinde yaşamış. Dünyada bir nimet, lezzet gördün mü ey kulum? Ya vallahi hiçbir lezzet, nimet görmedim der. Çünkü cehennemin ebedi azabı yanında dünyadaki nimetler solda sıfır, sıfırın sıfırının sıfırı bir iş gibi, bir zerre gibi kalır. İllet bunu bilmiyor. Peygamber Efendimiz söylüyor sahih hadislerde ama milletler, insanlar bunu bilmiyor. Dünyadaki 3 günlük hayatın hassiz menfaatleri için hakkı çiğniyor, batılı işliyor, zulmü yapıyor. Mümin bütün ömrü cevri cefa ile geçse yılmayacak. Neden? Bir an gibidir, bir düş gibidir bu hayat. Ahirette ebedi saadet var. Onun için bu dünya hayatında isterse nimet olsun, isterse olmasın. Ama Cenab-ı Hak binbir türlü nimeti de veriyor gene. Olmasa bile şey yapmayacak. Aldırmayacak, tavredecek, cennet kazanacak. Sahabe-i kiram öyle yaşadı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle yaşadı, öyle tavsiye buyurdu. Dünyanın lezzetine, nimetine kapılmadı, efendim keyfe, safaya dalmadı, çalıştı, çabaladı. Ama efendim en güzel şeyleri öğretti, en güzel ahkamı getirdi. Bize onunla uymak düşüyor, yılmamak düşüyor, fütür getirmemek, fetrede düşmemek, efendim böyle gevşememek gerekiyor. Devamlı çalışacak. Müminin sırtı yere gelmesi. Allah-u Teala Hazretleri sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi Allah Müslüman eyledi. Bu en büyük nimettir. Çünkü dünyanın cevri de safa ve sevap oluyor. Safası da şükredersen sevap oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bize gayret kuvvet versin, fütür getirmesin, ümitsizliğe düşürmesin, yolunda hizmet etmekten ayırmasın. Rızasına vasıl edin. Takatimizin üstünde efendim imtihanlara uğratmasın. Ama imtihan gelirse de sabretme takati versin, yardım eylesin, tevfikini rafik eylesin. Her işimizin önünü sonunu hayır eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Tefsir sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

Öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Akra Reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.

Allah'ım, hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin ve yerin nurusun. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen gök ve yerleri ayakta tutansın. Hamd yalnız sana özgüdür. Sen göklerin, yerin ve bunların içinde bulunanların terbiye edicisisin. Sen haksın, vaadin de haktır. Sözün haktır, sana kavuşmak haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim. Sana yöneldim.

Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Hakkımı aramada senin hakimliğine başvurdum. Daha önce yaptığım ve daha sonra yapacağım hataları affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım hataları affet. İlahi, senden başka ilah yok.

O fidyede ya 3 gün oruç tutmak, ya sadaka, 6 fakire fitre vermek, ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit, hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kalmıyor aşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlara eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaş. Onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımız

Hayat'ın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, tarih asırlar boyunca ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ezberlenip ezberletilmesine, uzak yakın ona dair ne varsa ders olarak okutulmasına olan büyük ilgisini, hiçbir ümmet için bugüne kadar kaydetmemiş ve kıyamete kadar da etmeyecektir. Çünkü Allah-u Teala şöyle bildirmektedir. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Mekke fethedilip insanlar topluca İslam'a gelene ve değişik Arap kabileleri Allah Resulüne heyetler gönderip İslam'a girmek istediklerini bildirene kadar Kur'an'ın büyük bir bölümü tek vecih üzere yani Kureyş lügati ile indiriliyordu. Cenab-ı Hak Kureyş lügatine uyum sağlayamayanlar için yani anlayamayanlar için sahabilerin kendi lügatleriyle de okumalarına izin verdi. Nebisinin diliyle bunu şu mübarek cümleye bildirdi. Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz. Ebu Cafer et-Tahavi Şerhu Muşukil Asar adlı kitabında konuyla alakalı şunları kaydeder. İnsanlar kendi lügatleri dışında Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarından onlara 7 vecih konusunda müsamaha gösterilmişti. Böylece manaları aynı kalmak şartıyla farklı lafızlarla okumalarına müsaade edilmişti. Bu durum onlar içerisinden yazı yazmayı bilenlerin çoğalması ve lügatleri Hazreti Peygamber'in lisanına dönüp Kur'an'ın lafızlarını Hazreti Peygamber'e indirildiği haliyle ezberlemeye muktedir olmalarına kadar devam etti. İmam Şafii de İhtilaful Hadis adlı kitabında der ki, sahabelerden bir kısmı Peygamber Efendimizin huzurunda manalarında farklılık olmadığı halde Kur'an lafızlarından bir kısmını farklı okumuşlardır. Peygamber Efendimiz de onlara müdahale etmemiş ve şöyle buyurmuştur. Aynen böyle. Kur'an 7 vecih üzere indirildi. Size ondan kolay geleni okuyun. Yahya bin Said el-Kattan, İmam Şafii'den daha evvel bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir efendim. Kur'an hadisten daha yücedir. Onu bile 7 vecih üzere okumana izin verilmiştir. Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinden murat, aynı lügatten bile olsa Kur'an-ı Kerim'in manasını eş anlamlı farklı lafızlarla ifade etmektir. İbn Abdilber, 7 vecihten maksadın bu olduğuna dikkat çektikten sonra, eserlerinde ilim ehlinin çoğundan 7 harften muradın bu olduğunu nakletmiştir.

Yine İbn Hacer el-Aksalani, İbn Kuteybe'nin Müşkilül Kur'an isimli eserindeki şu cümlelerini nakleder. Allah Teala'nın kolay kıldığı işlerden birisi de bütün kavimlerin kendi lügatleriyle Kur'an'ı okumalarına izin vermesidir. Şayet her fırka çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarından beri alıştığı lügatini bırakıp farklı lügatle okumaya mecbur edilselerdi, bu onlara son derece zor gelecekti. Bundan dolayı Allah Teala onlara ihsanda bulunup kolaylık nasip etti. İbn Hacer'in bu konuda dikkat çekici bir görüşü daha vardır. Kıraatteki bu istenilen vecihle okuyabilme serbestliği tamamen kişinin arzusuna bırakılmamıştır. Yani dileyen Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeyi kendi lügatinde eş anlamlı olarak bulduğu herhangi bir kelime ile değiştirme hakkına sahip değildir. Bilakis o veçin Peygamber Efendimiz'den işitilmiş olmasına riayet edilmelidir demektedir. Peygamber Efendimiz Kur'an ilimlerine ve bilhassa kıraat ilmine büyük bir değer vermiş, bir hadisi şerifte ümmetine şöyle seslenmiştir. Çocuklarınıza şu üç şeyi öğretiniz. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve Kur'an kıraati. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Nitekim bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah,

sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan buyurdu. Sahabi yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir diye sorunca Efendimiz şu cevabı verdi. Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar. O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülmekte, sevapları çoğalmakta ve inşallah makamı yükselmektedir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı oku da yüksel. Okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada teenniyle okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin. Taberani'nin naklettiği başka bir hadisi şerifte ise Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları buyurulmaktadır. Rivayete göre güzel sesiyle tanınan Ensardan Üseyd İbni Hudayr, geceleyin hurma harmanındayken Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birdenbire at şahlandı. Bunun üzerine o da okumayı bıraktı. Tam o sırada at da sakinleşti. Üseyd her okumaya başlayınca at şahlanıyordu. Oğlu Yahya ata yakındı ve ona bir zarar vermesin diye uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün? Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah Efendimiz'e anlattı. Hazreti Peygamber, o gördüklerin neydi biliyor musun diye sordu. Hayır cevabı üzerine şöyle buyurdu. Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü gizlenmeyeceklerdi. Müslümanlardan pek çok kimseler bu güzel hadislerin müjdelerine nail olmak için kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar. Kıraat imamları ise ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat ekolü, özellikle Kuzey Afrika, Fas ve Cezayir'de devam eden Nafi bin Abdurrahman Hazretleridir. Dilerseniz bugün Nafi kıraatiyle okunan bir Kur'an tilavetini Ömer el-Kazabri'den dinleyelim. Ardından İmam-ı Nafi'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Nafi kıraatiyle okunan Kur'an tilavetini Faslı Hafız Ömer el-Kazabri'den dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamlarının önde gelen isimlerinden olan Nafi bin Abdurrahman'ın asıl adı Ebu Abdurrahman Nafi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni'dir. 7 kıraat imamından olmakla birlikte daha çok Medine'nin imamı olarak bilinmektedir. Kendisi Tebe'yi tabiindendir ve aslen İsfahanlıdır. Kaynaklar takriben miladi 689 yılında doğduğunu ve 785 tarihinde Medine'de vefat ettiğini yazmaktadır. İmam Nafi Medineli tabiinden 70 zevattan ders aldı ve kıraat ilmini orada öğrendi. Bu öğrendiklerini yine Medine'de 70 sene talebelerine öğretti. İmam-ı Nesai ve Yahya bin Muin, İmam Nafi'nin hadiste de güvenilir olduğunu söylemiştir. Ravilerden Esma ise, o kıraat ve fıkıh alimlerinden olup, abidlerdendi buyurmuştur. Nafi bin Abdurrahman, kıraati Ebu Cafer Yezid bin El-Kaka, Ebu Davud Abdurrahman bin Hürmüz el-Areç, Şeybe bin Nesah, Ebu Abdullah Müslim bin Cündeb el-Huzeli ve Ebu Ravz Yezid bin Ruman'dan öğrendi. Bunlarsa Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin İyaş bin Ebi Rabia'dan öğrendiler. Bu üç kişi de kıraat ilmini Übey bin Kab'dan almışlardır. O da peygamberimizden öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam Nafi'nin kıraat ilmindeki zinciri bu şekilde Efendimiz'e ulaşmaktadır. Nafi bin Abdurrahman'ın kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. İhtilaf edildiğinde ise terk ettim. Sözü çok meşhurdur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine öyle aktarmıştır. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması da çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Efendim, İmam Nafi'nin kıraati günümüze meşhur talebeleri Kalun ve

Verş tarafından intikal etmiştir. Asıl adı Ebu Musa İsa bin Mina bin Verdan Ezzüreki el-Medeni olan Kalun, 737 yılında Medine'de doğmuş ve 835 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Rivayetlere göre Kalun, köle olarak Arabistan'a getirilen Rum bir aileden gelmektedir. İmam Nafi'nin üvey oğlu olduğu bilinmektedir. Kalun kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nafi bin Abdurrahman ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. 20 yılı aşkın bir süre hocasının kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'an'ı hatmetmiştir. Kendisinden de çok sayıda kişi kıraat okumuştur. Nafi bin Abdurrahman'ın ikinci ravisi ise Osman bin Said bin Abdullah bin Amr olup Verş lakabıyla meşhur olmuştur. Verş, aslen Endülüs, Kayrevanlı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kıft denilen şehrinde doğdu. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye İmam Nafi'nin yanına gitti ve kıraat ilmini öğrenerek defalarca hatim yaptı. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan Verşan lakabıyla çağırmaya başladı. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmiştir. Verş eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Nafi kıraatinin ravisi Memun hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti. Talebeleri Kalun ve Verş dışında Medinililerden 20'ye yakın kişi okuduğunu dinleterek veya kendisinden dinleyerek İmam Nafi'den kıraat rivayet etmiştir. İmam Malik de Nafi bin Abdurrahman'ın talebeleri arasındadır. Bu vesileyle Maliki mezhebinin çoğunlukla olduğu Kuzey Afrika Müslümanları arasında Nafi kıraati oldukça yaygındır.

Sevgili dinleyenlerimiz, İmam-ı Nafi esmer, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, yeri gelince mizaha meyleden, hoş sohbet bir zattı. Konuşurken ağzından mis kokusu gelirdi. Bir gün sohbetine devam edenlerden biri dayanamamış, kendisine "Ey Ebu Rüveym, her gün ilim öğretmek için oturduğunda misk mi sürünürsün?" diye sormuştur. Ravilerden Kalun der ki, Nafi bin Abdurrahman ahlak bakımından halkın en iyisi, kıraat bakımından en güzeliydi. Dünyaya düşkün olmayıp çok cömertti. 70 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldı, vefat edeceği zaman çocukları bize vasiyette bulunun diye çok yalvardılar. O da Allah Teala'dan korkun, şiddetli ve acı azaplar için takvayı kendinize kalkan edinin. Birbirinizin arasını bulmayı, iyi geçinmeyi, farzı ayn biliniz. Allah-u Teala'ya ve Resulüne itaatten bir nefes ayrılmayın. Eğer müminseniz diyerek Kur'an'a olan bağlılığını son nefesinde de gözlerine sermiştir. Bu güzel vasiyeti bizler de hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

kâne yasûmu tıs'a zilhicce ve yevme aşura ve selâsete eyyâmi min külli şehrin evvel esneyni mineş şehri vel hamise ve esneyni minel cumâtil uhra. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9'unda oruç tutardı buyuruyor. Zilhicce'nin 9'u hangi zamandır? Zilhicce'nin 9'u hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Yani hacılar, oraya gitmiş olanlar Zilhicce'nin 9'unda Mina'dan kalkarlar. Mina'da gecelemişlerdir. Kalkarlar, Arafat'a giderler. Boyun bükük, baş açık, yalın ayak o mübarek yerde Allahu Teala Hazretlerine tazarrur, niyaz ederler. Çok muhteşem bir gün. Çok mübarek bir gün. Allah'ın çok kulları affettiği bir gün. Hacca gidemeyenler ne yapacak? Onlar da buralarda oruç tutsunlar. Gidemeyenler de bulundukları yerlerde oruç tutsunlar. Çünkü çok sevaplı bir gün. Peki madem çok sevaplıymış, hacılar da tutsun. Yok, o kadar da uzun değil. Orada hacıların oruç tutması mekruh. Dinimiz hikmetli, güzel bir din. Her şeyin yeri var. Her şeyin zamanı var. Sen burada tutabilirsin. Çünkü zamanın müsaittir. Hacı orada güneşin alnında, efendim çadırın içinde, susuz, efendim aç durdu mu, güneş vurur, yıkar yere, hastanelik olur. Vazifelerini yapamaz. Onun için mekruhtur. Hacının o gün oruç tutması mekruhtur ama buradakiler, hacı olmayanlar, durumu müsait olanlar tutacaklar. Yani tutarlarsa Zilhicce'nin 9'u Allah'ın rahmetinin cuşa geldiği müstesna günlerdendir. Çok kulların affedildiği zamandır. Hatırınıza tutun. Hacılar şu sırada şimdi Arafat'tadır. Ben de bugün oruca niyetleneyim diye takviminize yazın. Efendim şahsi takviminize, cebinizdeki takvime, efendim o gün oruçlu olmaya gayret edin.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
4: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesen sahabeden bir şahsiyeti görmüştü. Kurban kesen bu sahabe kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışıyordu. Böylesine katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz sadedinde ve de bugün insanlığa örnek nitelikte hatırlatmasını yapar ve şöyle der: hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce onun görmeyeceği bir halde önceden bilesen olmaz mıydı? Demek ki kurban ibadeti nezaket gerektirir, nezafet gerektirir, estetik gerektirir, incelik gerektirir, sanat gerektirir, medeniyet gerektirir. İbadet ederken yıkmak, yormak, üzmek, ağlatmak, kırmak değil. İbadet ederken bizim Allah'a yaklaşmamızı sağlayan o hayvancağıza dokunmak lazım, sevmek lazım. Onunla göz göze gelip kurban kesen incitmemesi lazım. Temiz bir ortamda ve güvenli bir şekilde, helal olacak bir kıvamda ve de Allah'ın istediği bir nezaket ve zarafette kurban ibadetini cümle aleme örnek olacak bir şekilde temiz, güzel ve yetkin bir halde kesmesi ve kurbanının hakkını vermesi gerektiğini ifade ediyor Peygamberimiz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşı Makra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel Ahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu, o kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahve ehabbe ilallahi min ihrakittem. Ve inneha lete'ti yevmel kıyameti bi kurunuha ve eş'ariha ve azzafiha ve inned deme leyaka'u minallahi bi mekanin kable en yaka'a alel ardı ve tayyibu biha nefsa. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi, ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Akra.

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Farkında ol, Akra dinle.
2: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
3: Tabii hac bir ibadettir. İbadetin menasiki dediğimiz bölümlerin, parçalarının, hac içindeki ibadetlerin anlamları nelerdir? Tabii haccın iki temel rüknü var, farzı var. Bunlardan birisi Arafat vakfesidir, ikincisi Kabe'yi tavaftır. Evet. Ziyaret tavafı dediğimiz. Hacılar önce hangi hac türüne niyet etmişlerse, ihram sırasında o hac türüne niyet ederler. Üç türlü hac vardır. Bunlardan birisi sadece hac niyetiyle ihram giymekle olur. İfrat haccı deniyor buna. Sadece hac yapılır. Umre yapılmaz hac sırasında. Ama hac tamamlandıktan sonra, bittikten sonra umre yapılabilir. Yani ilk ihrama girerken sadece hac için niyet edilir. Hac farz bir ibadettir. Umre sünnet bir ibadettir. Umre sadece Kabe'yi tavaf ve sa'iden ibarettir. Merve ve Safa tepeler arasında sa'i yapmaktan ibarettir. Umre'de Mina'ya, Müzdelife'ye, Arafat'a gitme söz konusu değildir. Küçük bir tür hac, minyatür hac diyebileceğimiz şekilde. Zaten Resul Efendimiz umre küçük hacdır buyurmuşlar. Hac ise bu bahsettiğimiz mekanların hepsinde belli ibadetleri olan genel, bir komple bir ibadettir. Hacılar bahsettiğim gibi üç türlü hacca niyet edebilirler. Bunlardan birisi İfrat haccı dediğimiz sadece hacca niyet edilir. Umre yapılmaz yani. Mekke'ye gidilince hac süresi içinde umre yapılmaz. Ama hac tamamlandıktan sonra umre yapılabilir. Hac bittikten sonra. Diğer iki türlü hac, hac günleri içinde umre ile birlikte haccın da yapıldığı hac türüdür. Bunlardan birisi temettü, birisi kırandır. Hac ile umre birlikte yapılır. Bu ikisi arasındaki fark da şudur. Temettü de hac ve umre ve hac ayrı ayrı ihramlarla yapılır. Kıran da ikisi tek ihramla yapılır. Hangi türe niyet etmiş olursa olsun, işte Mekke'ye gittikten sonra Kabe'ye gidilip tavaf yapılır. İfrat haccına niyet edenler kudüm tavafı, geliş tavafı, varış tavafını yaparlar. Diğerleri de önce umre yapacakları için umre tavafı yaparlar. Umre tavafı yapıldıktan sonra ifrat haccına niyet edenler ve kıran haccına niyet edenler ihramdan çıkmazlar. Temettü haccına niyet edenler umrelerini tamamladıktan sonra, tavaf ve sa'i yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Tekrar haccın başlayacağı, yani Arafat'a çıkılacağı güne kadar ihramsız kalabilirler. Diğerleri ihramları içinde beklerler. O 3 gün, 5 gün, 10 gün, 20 gün ne kadar kalıyorlarsa orada ihramları içinde beklerler. Temettüye niyet edenler de Arafat'a çıkmadan bir gün önce Arafat'a hareket ederken Arafat'a çıkacakları gün, çıkacakları sırada ihramlarını giyerek çıkarlar. Bu arada Kabe, ilk şey tavaf. Kabe ve tavafın önemi nedir? Kabe Allah'ın evi, Beytullah dediğimiz, Kur'an-ı Kerim'de de yeryüzünde inşa edilen, kurulan ilk ibadet yeri. Hem Kabe hem etrafındaki Mescid-i Haram. İlk ev. Hazreti İbrahim'den beri yeniden inşa edildiğini biliyoruz. Ondan önce de Hazreti Adem zamanında, hatta daha önce inşa edildiğine dair rivayetler de var. Kabe'nin yerinde eskiden Beytül Mamur diye geçen Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Bundan kastın Kabe'nin yerine daha önce yapılan Allah evi olduğu ve Nuh tufanı sırasında bunun gökyüzüne kaldırıldığı şeklindeki rivayetler var. El Beytül Mamur. Resulullah Efendimiz de Beytül Mamur'un arşın altında olduğunu ve her gün yeniden yaratılmış 70 bin meleğin o Beytül Mamur'un etrafında döndüklerini haber veriyor ve Beytül Mamur'un üzerinden bırakılan bir şeyin Kabe'nin üzerine düşeceği şeklinde bir rivayet var. Yani iz düşümü sanki, yani Kabe arşın altındaki Beytül Mamur'un iz düşümü şeklinde. Evet. Burada da tabii fizik ve metafizik dünya arasında bir sıçrayış noktası, bir bağ gibi görebiliriz biz Beytullah'ı, Kabe'yi. Evet. Bir ayet-i kerimede zaten o Beytül Mamur'un etrafında dönen meleklerin müminler için Cenab-ı Hak'tan istiğfar diledikleri belirtiliyor. Kabe'de de Kabe etrafında dönmenin, tavafın ne kadar önemli olduğunu da biz yine bir hadis-i şeriften öğreniyoruz. Sema ehli arasında diyor Resulullah Efendimiz, Allah katında en üstü olanlar onun arşı etrafında dönenlerdir. Yer ehli, dünya ehli içinde Cenab-ı Hakk'ın nazarında en üstün olanlar da evi etrafında dönenlerdir. Bu yüzden Kabe etrafında tavaf yapmış olma nimetine kavuşmanın bu mazhariyetin herhangi bir karşılığı, benzeri, eşi yoktur yani. Kabe bu kadar önemli bir mekan yani. Kabe'ye insan bakmaya doyamaz. Bir hadis-i şerifte de Allah her gün bu ev için 120 sevap indirir buyurur. 60'ı tavaf yapanlar için, 40'ı burada namaz kılanlar için bu sevapların, 20'si de Kabe'ye bakanlar içindir diyor. Hacca gitmeyenler, yani Kabe'yi görmeyenler, Kabe'yi tavaf etmeyenler, işte

bir giden bir daha neye gidiyor falan şeklinde böyle. Bunlar doğru değildir yani. Bunlar yanlış şeylerdir. Kabe'yi tavaf etmen böyle muazzam bir ecri var. Resulullah Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken Kabe kapısı ile Hacer-ül Esved arasındaki yere biz mültezem diyoruz. Hı hı. Resulullah Efendimiz bir iki metrelik mesafedir orası. Göğsünü yaslayarak o duvara, iki elini kolunu yukarıya kaldırarak ve yanağını dayayarak orada dua etmiş. Ve orada yapılan dualar makbul dualardır. Ondan sonra çeşitli yerlerde de dua etmiş. Mesela altın oğlunun altında yapılan dualar reddedilmez buyurmuştur. Ve altın oğlunun altında yaptığı dua, bize kadar intikal eden dua, Allah'ım ölüm anında senden rahatlık, hesap anında da bağışlanma dilerim. Mesela bir hadis-i şerif, Rükn-i Yemani, Yemen köşesi, güney köşesinde bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 70 bin melek bulunduğunu ve orada dua edenlerin duası için amin dediklerini haber veriyor Resul Efendimiz. Bir de Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved köşesi arasında Rabbena Atina duasının okunmasını istemiş ki orada yani en geniş muhtevalı dua o. Bize Rabbimiz dünyada da ahirette de güzellikler ver. Bizi ateşten koru. Tam kapsayıcı bir dua. Her talebi, her isteği içine alan kapsamlı bir dua. Ve Resulullah Efendimiz bir defasında Hacer-ül Esved'i öptükten sonra dudağını değdirdikten sonra ağlamış. Bunu gören Hazreti Ömer tabi biraz hayretle yanına gelince "Ey Ömer" demiş, "burada ağlanır" demiş. Yani o öyle bir mekan ki yani o izah edilmez. Yani Allah'ın evi daha ötesi yok değil mi? Oraya gelmişsiniz. Mesela tavaf sırasında görürsünüz insanlar Kabe'nin o eşiğini el atarlar. Biriyle yarış. Bir insan bir büyüğün kapısına gittiği zaman değil mi? Bir hizmetçi bir ağanın, bir beyin, bir sultanın kapısına gittiği zaman eşiğine el sürer, yüz sürer. Orada da aynı şey yapılıyor. Yani o kapıya gitmişsiniz ve bütün hayatınızı belki kurtaracak, sizi affınıza vesile olacak ne gelirse elinizden yaparsınız. O yüzden orada başka insanları eziyet etmemek kaydıyla. Mesela Hacer-ül Esved'i öpelim diye insanlar birbirlerine eziyet ediyorlar. Bunlar doğru değil yani. Çünkü başkasını eziyet etmek haramdır. Hacer-ül Esved'i uzaktan selamlamanın yolu da vardır. Resulullah Efendimiz onu göstermiş. Ama onun dışında fırsat buldukça Kabe'ye el sürmek, örtüsüne el sürmek, Kabe'ye yüz sürmek. Hacer-ül Esved'in bir pratik anlamı var. Bu işte tavafın başlangıcını gösteriyor. Tavaf oradan başlanarak yapılıyor ve orada bitiyor. Bundan daha önemli olan sembolik bir anlamı var. Hacer-ül Esved tabi İslam bakış açısına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre bizim bu yeryüzüne gelmemizin bir öncesi var. Cenab-ı Hak insanları dünyaya göndermeden önce mahiyetini bilmediğimiz bir şeyde, elest bezmi dediğimiz zamanda kendi huzuruna alarak ruhlarını "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye buyurmuş ve insanlar da bela, kavlu bela diyoruz ya, ne zamandan beri Müslümansın? Çocuğa sorulur ya, ne zamandan beri Müslümansın? Kavlu beladan beri. Yani işte orada o kavlu, insanlar o sırada Cenab-ı Hakk'a "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz senin ilahlığını kabul ediyoruz. Sana kulluğu kabul ediyoruz." diye hepsi söz veriyor. Ve dünyaya gönderilişimizin amacı aslında bu verilen sözün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, kimin bu sözle durup durmayacağını ortaya koymak içindir yani. Burada Cenab-ı Hak'la insanlar arasında bir ahd, bir misak, bir sözleşme yapılmış. Yani Cenab-ı Hak soruyor, "Siz beni Rab olarak kabul ediyor musunuz?" Onlar da "Evet, kabul ediyoruz." Şimdi kim doğru, kim yalan söylüyor? Bunu nasıl tespit edeceğiz? Cenab-ı Hak onu bilir de göstermesi gerekiyor. Onun için dünyaya geliyoruz. İşte hadislerde ifade edildiği üzere Hacer-ül Esved bu sözleşmenin bir sembolik ifadesi. Yani sanki sözleşme metni. Çünkü biz Hacer-ül Esved'i istilam ettiğimiz zaman, selam verdiğimiz zaman Resulullah Efendimiz'in okuduğu duayı okurken bu anlama da işaret var. Allahümme imanen bik ve tasdikan bi kitabik ve vefaen bi ahdik ve ittiba'an li sünneti nebiyyik. Allah'ım sana inandığımın, kitabını tasdik ettiğimin, vaadine, sözüne, ahdine bağlı kaldığımın ve peygamberin sünnetine uyduğumun bir işareti olarak ben bu taşı selamlıyorum diyoruz. Yani hacca gitmekle biz tekrar Allah'a o verdiğimiz sözü pekiştirmek için bir fırsat bulmuş oluyor. Ve Resulullah Efendimiz de Hacer-ül Esved Rahman'ın sağ elidir diyor. Yani Hacer-ül Esved'i
istilam eden

Kimse sanki Cenab-ı Allah'ın eline dokunmuş gibidir. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman bunlar öyle anlatmakla anlaşılacak şeyler değil yani. Ama giderken tabii bu bilgilerle donanmış olarak gitmek gerekiyor. Tabii. Şimdi tavaftan sonra tabii zemzem suyu içmek sünnettir. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim küçük çocuğunu Hazreti İsmail annesiyle birlikte getirip oraya bırakınca, bıraktıktan sonra gidiyor. Bir süre sonra bunların suyu bitiyor, tükeniyor. Orası kurak bir yer. Zaten o günün şartlarını düşündüğümüz zaman su yok. Nerede bulacaklar? Hazreti İsmail'in annesi o sırada Merve ve Safa tepeler, ki Kabe'ye işte birisi 100, birisi 300 metre mesafede, o iki şey arasında, tepe arasında gidip gelerek su araştırıyor, su var mı yok mu diye. Defalarca gidip geliyor. Hemen Kabe'nin yakın yerinde oradan su çıktığını görüyor ve dönüp geliyor. Sudan içiyorlar ve o suyun etrafını kumla çeviriyor. Resulullah Efendimiz evet buyuruyor bir hadiste, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin, eğer o suyun etrafını çevirmeseydi o bir nehir olup akacaktı diyor. Burada daha sonra Safa ve Merve arasında sağ yapmak için Safa'ya gidilir ve oradan başlanır. 7 defa da iki tepe arasında gidip gelinir. Bu sağ işte o Hazreti Hacer'in gidiş gelişinin hatırasını canlandırıyor. Orada bir kendi çocuğu için büyük bir çaba sarf etmenin ve o çöl ortasında kimsesiz bulundukları bir şeyde Allah'a olan güvenini kaybetmemesinin, sabrın, tahammülün bir ifadesi olarak biz sa'yı, onun bir hatırası olarak ve Allah'a güvenin, tahammülün, sabrın bir sembolü olarak yerine getiriyoruz. Böylece sa'yı da yapılır. Ondan sonra bu İki tür hac yapanlar, umreyi ile birlikte yapanlar bu ibadeti yerine getirirler. Diğerleri ise ifrat hacını yapanların sağ yapmaları gerek. Onlar da Mekke'de kaldıkları günler boyunca tavaf yaparlar bol bol. Orada tavaf yapmak nafile namaz kılmaktan daha sevaptır dışarıdan gidenler için. Çünkü dışarıdan gidenler her zaman o imkanı bulamazlar. Nafile namazı her zaman her yerde kılabilirler. Bir de mümkün mertebe, mümkün oldukça tabii namazları Mescid-i Haram'da kılmak gerekiyor. Çünkü Resulullah Efendimiz Mescid-i Haram'da kılınan bir namazın diğer yerde kılınan 100.000 namaza bedel olduğunu belirtmiş. Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz da başka yerde kılınan namazın 1.000 misli. O 1.000 misli bu 100.000 misli sevaba vesile oluyor. Ondan sonra hac günlerini, Arafa'ya çıkma günlerini beklerler orada. İbadetler bu şekilde yerine getirirler. Zilhicce'nin 8. günü, terviye günü deniyor buna. Terviye denmesinin sebebi o günlerde, o zamanlarda tabii su her yerde olmadığı için Mina, Müzdelife ve Arafat gibi yerleşimin olmadığı yerlere giderken yanlarına su alırlar. Develerini sularlar insanlar. Kendileri de suya kanarlar. Suya kanma anlamında böyle bir isim verilmiş. O gün Mina'ya gidilir. 8. günü. O gün, o gece Mina'da kalınır. 9. gün yani Arefe günü de sabah namazından sonra Arafat'a hareket edilir. Şimdi evet, zamanımızda bu sünnete pek uyulamıyor. İzdihamdan dolayı özellikle. O yüzden o gece doğrudan doğruya Mina'ya değil de Arafat'a gidiyor çoğu hacılar. 9. günü Arafat'a gidiliyor. Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfe yapılıyor. İkinci rüknü tavaftı.

defa akşam ve yatsı namazları da yatsı namazı vaktinde kılınıyor. Müzdelife'de de bir vakfe yapılıyor. Müzdelife vakfesi farz değil, vacip bir vakfedir. Müzdelife'de de Hanefilere göre sabah namazı vaktini beklemek gerekiyor. Yani bir insan sabah namazı vaktini beklemezse, fecir vaktini beklemezse vakfesi geçersizdir Hanefilere göre. Fakat evet, diğer mezheplere göre öyle değil. Yani Hanbeliler ve Şafilere göre gece yarısından, saat 12'den sonra diyelim, Mina'ya veya Mekke'ye dönülebilir. Malikilere göre ise herhangi bir vakti yoktur bunun. Yani Arafat'tan geldikten sonra, orada namazlarını kılacak kadar bekledikten sonra geçirebilir. Bu yol izlenerek gece yarısından sonra sabahı beklemeden Mina'ya geçişler yapılabiliyor. Şimdi Arafat'ta Cebel-i Rahme denilen, Resulullah Efendimizin yanında eteğinde vakfeye durduğu küçük bir tepecik var. Tabi orada vakfeye durmak sünnet, mendup, ama illa oraya ulaşmak tabi o sıcakta, o şeyde, izdihamda mümkün değil. Onun için özel bir çaba sarf etmenin fazla şeyi yok. Müzdelife'de de yine bu Cebel Rahme'ye benzer bir Kuzah Tepesi var. Meş'ari Haram denen. Meş'ari Haram'ı Müzdelife'nin bütünü içinde kullananlar var. Sadece o Kuzah Tepesi için kullanan alimler de var. O Kuzah Tepesi'nin orada Resulullah Efendimiz sabah vakti namaz girdikten sonra işte namazı kılıp oraya gelip orada duasını yapıyor ve bir ara gülümsüyor. Ashab soruyor, ey Allah'ın Resulü, neye gülümsediniz? Diyor ki, ben Arafat'ta Cenab-ı Hakk'ın ümmetimi affetmesi için dua etmiştim. Cenab-ı Hak duamı kabul etmişti. Burada ben tekrar Cenab-ı Hakk'a ümmetimi affetmesi için dua ettim. Cenab-ı Hak duamı tekrar kabul etti. Bunu gören şeytanı bir görseydiniz diyor, yüzüne, başına, saçını nasıl toprak saçıyordu. Ben ondan dolayı gülümsedim diyor. Ve Arafat'ta bir insanın affedilmediğini düşünmesi kadar bence büyük bir günah olamaz. Çünkü orada Cenab-ı Hakk'ın sanki lütfuna, keremine, affına, affı hususunda bir suizanda bulunmuş gibi. Yani Allah beni acaba affetti mi etmedi mi gibi bir düşünceye kapılanlar böyle bir zanna kapılıyorlar. Yani evet, bunun kadar büyük günah olamaz. Yani Allah'ın mağfiretinden, Allah'ın rahmetinden insan şüphe edebilir mi? Cenab-ı Hakk'ın affettiği kulları kadar başka hiçbir günde kullarını affetmemiş buyuruyor Resul evet. Efendimiz. Şimdi o gün orada Allah'ın affından, mağfiretinden tereddüde düşmek çok tehlikeli bir şey. Ondan sonra Müzdelife'deki bu vazife de bitince Mina'ya gelinir. Bayram günü, onun Zilhicce'nin 10. günü sabah vakti. Mina'da birkaç ibadet bir arada yapılıyor. Menasik dediğimiz. Önce şeytan taşlanıyor. Büyük şeytan. O gün sadece ilk gün büyük şeytan taşlanıyor. Daha sonra kurban kesiliyor. Kurbanı kesenler sadece hac ve umreyi birlikte yapanlardır. Evet. Sadece haccı yapanlar, ifrat haccı yapanlar kurban kesmezler. Diğerleri kurban keserler. Daha sonra tıraş olur, ihramdan çıkarlar. İhram yasakları böylece sona ermiş olur. İkinci ve üçüncü günler, bayramın ikinci ve üçüncü günleri, bu defa üç şeytan birlikte taşlanır. Büyük, orta, küçük sırasıyla taşlanır. Bu şeytan taşlamanın da yine sembolik bir anlamı var. Orada insanların birçoğu orada sembolik olarak dikilen taşlara şey derler. Yani şeytanı şöyle bir denk getireyim. Burada taşladığımız şeyin içimizdeki menfi eğilim olduğunu, nefsimiz olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Taşı dışarı atarken aslında içimize doğru attığımızı düşünmemiz gerekiyor. Bundan sonra biraz daha dikkatli olmaya söz vererek, biraz daha davranışlarımıza dikkat ederek yaşayacağımıza dair bir kendi kendimize bir söz vermemiz lazım. Yani o taşların anlamını böyle düşünmemiz gerek. Yani mümkün oldukça önce bunları yapıp sonra tavafa gitmek gerekiyor. Ama önce tavaf yapılıp sonra gelip şeytan taşlama veya diğer şeyler yapılırsa bunda da ibadeti bozucu herhangi bir şey söz konusu değil. Daha sonra bu ibadetler yapıldıktan sonra tekrar Kabe'ye dönülür ve ziyaret tavafı dediğimiz, yani haccın rükünü olan tavaf yapılır. Böylece hac tamamlanmış olur. Bu arada söylenecek birkaç şey daha belki var. İbadetlerin şeyiyle alakalı. İlk olarak Mekke'ye gelindiğinde say yapılıyor. Tabi umre yapanlar yapıyor. Umre yapmayanlar yapmıyor. Yani ifrat hacı yapanlar yapmıyor. Ama bunlar herhangi bir tavaftan sonra hacın sayını da yapabilirler.
Fakat asıl haccın sa'yı tavaftan sonra olur. Yani ziyaret tavafı, bayramın birinci gününden itibaren başlayan, bayram günleri içinde yapılan ziyaret tavafı.

0: tavafı yapılır. Yapıldıktan sonra sahin o sırada yapılması sünnettir. Ama o sırada kalabalık olur düşüncesiyle insanların bir kısmı, yani buna da cevaz var, daha Arafat'a çıkmadan önce herhangi bir nafile tavaf yaparlar. O tavaftan sonra ihramlı olarak tabi sahi yerine getirirler. Böylece haccın en sonunda yapılması gereken haccın sahini öne almış olurlar. Ama tabi sevaplı olan, daha faziletli olan sahin en sona, ziyaret tavafından da sonraya bırakılmasıdır. Böylece hac vazifesi yerine getirilir. Ondan sonra daha önce eğer Medine'ye gidilmemişse bir de Medine'ye gidilir. Medine'ye gitmek, Resulullah Efendimiz'in kabrini ziyaret etmek ne hac ibadetinin ne umre ibadetinin bir parçası değildir. Fakat oralara kadar gitmişken Resulullah Efendimiz'in kabrini ziyaret edilmemesi, yani bir Müslüman için düşünecek bir şey değildir. Resulullah Efendimiz kim öldükten sonra kabrimi ziyaret ederse hayattayken beni ziyaret etmiş gibidir buyurur. Ondan sonra kim Medine'ye sırf beni ziyaret için gelirse kıyamete kadar civarımda kalır buyurur. Manen yani. O yüzden Müslümanlar hacca giderken durumuna göre ya hacdan önce artık ya hacdan sonra bu ziyareti de getirmeleri gerekiyor. Bir mecburiyet, yani farz anlamında, vacip anlamında bir mecburiyet olmadıkça. Tabii Mekke'ye, Medine'ye gitmişken Mescid-i Nebevi'de namaz kılmanın, başka yerlerde kılınan namazların bin misli sevap getirdiğini de söylemiştik. Bu arada Kuba Mescidi'ni ziyarete gidilir ki Kuba Mescidi'ni ziyaret etmek Hazreti Peygamber'in beyanına göre bir umre sevabına denktir. Çünkü kendisi de hemen her hafta Kuba'ya gider ve namaz kılardı orada. Bu arada Uhud şehitliği ziyaret ediliyor. Baki mezarlığı, bütün ashab Medine'de vefat eden sahabeler orada. Daha sonraki dönemlerde Selef-i Salih'in önde gelen büyük ulema, sulaha, fuzala, şuhada orada. Ondan sonra Uhud şehitliği ziyaret ediyor. Hazreti Hamza, Allah'ın arslanı gökte, ismi Allah'ın arslanı olarak yazılan şehitlerin efendisi. Ki Resulullah Efendimiz kim Uhud şehitliğini ziyaret ederse kıyamete kadar bunlar burada yatan şehitler kendilerine selam veren herkesin selamını ona karşılık verirler buyuruyor. Şimdi gidip Hazreti Hamza'nın selamı alınmaz mı? Değil mi? Ve o mübarek mekanların bereketiyle donanmış olarak ve Allah'ın izniyle affedilmiş olarak o mekanların bereketini hacılar, umreye gidenler alarak yeryüzüne dağılırlar. O bereketin tek merkezden, o manevi merkezden, Kabe'den hac sonrası bütün yeryüzüne dağıldığını bir düşünün. Şu anda hacda bulunan bütün müminlerin dualarını kabul etsin. Onların dualarıyla birlikte bütün ümmeti Muhammed'i bağışlasın diyorum. Allah hayırlara vesile buyursun.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrak-ı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne haleti eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bir kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
2: Sağlık, Sıhhat, Afiyet programında daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de çok önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Kurban kesimini konuşacağız. Hangi yönüyle? Kurban kesiminde çevre ve insan sağlığı açısından dikkat edilecek hususları konuşacağız. Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklar nelerdir? Kurban kesim yerlerinde hangi şartlar aranmalı? Kurban kesildikten sonra etin muhafaza edilmesi, sakatatların değerlendirilmesi nasıl olmalı? İşte bütün bunları ve daha fazlasını konuşmak üzere stüdyoda misafirimiz gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Yetim Hocamız bizimle birlikte. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz değerli hocam.
3: Hoş bulduk Selma Hanım. Ben de tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
2: Kurban bir ibadet biz Müslümanları için ve biz bu ibadeti yalnızca Allah rızası için, Allah'a yakınlaşmak için yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu ibadeti yerine getirirken de şartlarına uygun olmasını istiyoruz. Bir Müslümana yakışır şekilde. Bu anlamda da elbette ki çevreye ve insana duyarlı olarak hareket edeceğiz. İlk olarak isterseniz kurban alırken biz ne dikkat edelim, hangi konularda hassasiyet gösterelim, bununla başlayalım hocam. Söz sizde, buyurun lütfen.
3: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii kurbana biz bir ibadet gözüyle bakıyoruz. Bunun için belirlenmiş maddi ve manevi şartları da yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii öncelikle kurban olarak işte sığır, koyun, keçi, deve gibi eti yenebilen helal hayvanlardan kurban kesebiliyoruz.
2: Evet.
3: Tabii bu kurbanlık içinde bu hayvanlarda belirli şartlar var. Belki onu başka programlarda ele aldınız, bilemiyorum. İşte sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Koyun keçi de 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam deve de 4 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca bu hayvanların besili, herhangi bir görünür arızasının olmaması gerekiyor. Yani gözü kör, efendim işte hastalıklı, çok zayıf, vücut salyaları, vücut akıntıları belirgin olarak gözüken, yani hastalıklı olduğu anlaşılan kör, topal gibi hayvan olmaması gerekiyor. Tabii onların ince fıkhi detayları var. Onları belki daha farklı uzmanlarına sormak gerekebilir. İşte normalde bizim sağlıklı bir hayvanı, yaşı ve besisi yeterli sağlıklı bir hayvanı satın almamız gerekiyor. Ve satın aldıktan sonra da veya kendimiz beslemiş olabiliriz hayvanlara. Kesim zamanına kadar hayvanlara insanca muamele etmek çok önemli.
2: Evet.
3: Yani zaman zaman görüyoruz. Hakikaten insaf dışı muameleler yapılabiliyor hayvanlara. Sonuçta bu hayvandır. Yani kaçabilir. Efendim işte korkabilir. Çeşitli hareketlerde bulunabilir. Bu hayvandır. Yani bunlar koşturulmamalı. Yakalandığı zaman dövülmemeli. Korkutulmamalı. Vurma, çarpma gibi şeylerden korunmalı.
2: Eziyet edilmeden.
3: Eziyet edilmemeli hayvana kesim yerine ulaşıncaya kadar.
2: Nazik
3: yani
2: davranmalı.
3: Yani nazik davranmalı. Onlar yani bize Allah'ın ibadetimizi yapmak için göndermiş olduğu varlıklar,
2: evet,
3: bize hizmet ediyorlar. Yani biz ne yapıyoruz? Onların sayesinde Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz. Hem, yani o hürmet etmemiz gerekiyor.
2: Şüphesiz. Hem biz kurbanı seçerken o ibadetin mahiyetine uygun şekilde en sağlıklısını, en iyisini imkanımız ölçüsünde alacağız. Hem de ona muamele ederken, davranırken, keserken, taşırken daha sizin de ifade ettiğiniz gibi insani davranacağız.
3: İnsanca davranacağız. Tabii biz kesim öncesinde şunu öneriyoruz. Hayvanın yani sağlıklı olması gerekiyor. Bir veterinerin muayene ederek dıştan işte belirtisi olan hastalıklar varsa, yani bunu veteriner olanlar anlayabilir. Kesinlikle hastalıklı hayvanları kesmememiz gerekiyor. Çünkü insan sağlığı açısından çok büyük bir tehlike arz edebiliyor.
2: Evet. Onu hayvanlardan geçen sormak istiyorum ilerleyen dönemde hocam.
3: Yani buna biz antemortem muayene diyoruz. Yani ölüm öncesi muayene. Genellikle işte pazarlara gelen hayvanlar veterinerler tarafından kontrol ediliyor. Bunların kulak numaraları var. Sanıyorum internetten de bunların numaralarından
2: takibi
3: yapılabiliyor. İzlenebiliyor. Hayvan nerede doğmuş, yaşı nedir, işte hangi bakımları yapılmış, hangi anne babadan meydana gelmiş gibi kayıtları tutulabiliyor onların. Yani sağlıklı olması bizim için son derece önemli. Evet. Bunu işte kesim öncesi garanti etmemiz gerekiyor.
2: Yeri gelmişken sorayım hocam. Bu hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar kesim öncesinde mi, kesim sırasında mı yoksa eti yenildikten sonra mı geçiyor?
3: Tabii kesim öncesinde de mesela bazı mikroorganizmalar bulaşabilir. İşte illaki hayvanla temas ediyor kesen kişiler ona dokunduğu zaman. Ama genelde yenme suretiyle veya diyelim ki işte kasap diyelim ki elini kesebiliyor. O kestiği yerden mikrop girebiliyor mesela. Bazı mikroorganizmalar oradan bulaşabiliyor. Yani biz daha çok tabii halk sağlığı açısından baktığımız zaman yenildikten sonra bulaşmadan korkuyoruz veya endişe ediyoruz. Kesim öncesi hayvanların tabii sağlıklı olmasını garanti edeceğiz. Bunun dışında da gebe hayvanları yani doğuma yakın hayvanların da asla kesilmemesi gerekiyor.
2: Zaten yani, bunu satıcının satmaması gerekiyor.
3: Yani işte bazen bilemiyor insanlar veya niyetli olabiliyor. Karşısız alıcılar bunu fark edemeyebiliyor. Yani gebe hayvanların da kesinlikle kurban edilmemesi gerekir diye.
2: Evet, bu da çok önemli bir husus.
3: Öneriyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Şimdi sırayla gidecek olursak hocam, kurban almak için gitti vatandaş. Orada ilk arayacağı özellik dediniz ki sağlıklı olması, gebe olmaması.
3: Besili olması.
2: Besili olması.
3: Yaşını tamamlamış olması. Yani çünkü yaş da önemli, özellikle kurban için. Yani etlik hayvan kesiyorsak daha küçük, daha büyük hayvan kesebiliriz, bir mahsur yok. Ama kurban için hayvanın yaşı çok önemli.
2: Yani, kurban ibadetinin ibadet olabilmesi
3: evet, ibadet
2: için
3: olabilmesi yaş sınırı için, var. Evet, koyunlarda bir yaş, sığırlarda iki yaş. Hatta halk arasında kabak kapak atma diye bir tabir edilir. Ön iki tane dişinin belirgin bir şekilde gözükmesi gerekiyor. Yani
2: evet, bir yaştan öncesi zaten küçük başta kuzu mu sayılır hocam?
3: Küçük başta evet, bir yaşın altına
2: yeni
3: kuzu,
2: yavru deniyor,
3: kuzu deniyor diyoruz. Ama kuzuların da mesela onun da dini hükmü var. Mesela bazıları çok besili, gösterişli, büyük olabiliyor. Annesinin boyuna gösteriyorsa mesela o da kurban olabilir diyorlar mesela. Yani yaşı dolmasa bile.
2: Anladım. Biz ama temel olarak bir yaş dolmasını
3: evet, bir yaşının dolmasını, vesile olmasını tavsiye ediyoruz.
2: Önceleyeceğiz. Evet. Evet. Kurbanı aldı diyelim. Ondan sonra nelere dikkat
3: ediyoruz? Ondan sonra işte söylediğim gibi hayvana eziyet etmeden bir arabayla evimize kadar veya işte kesim yeri nerede keseceksek oraya kadar götürmemiz gerekiyor. Hayvana kesim öncesi kesinlikle insanca muamele edilmesi gerekiyor. Hayvanın korkmaması, hayvanın heyecanlandırılmaması çok önemli. Çünkü bu hem hayvana insanca davranış bakımından sünnet olan hem de et kalitesini çok etkiliyor.
2: Öyle. Bak,
3: yani hayvan strese girdiği zaman kesim öncesi vücudunda bulunan glikojeni harcıyor. Daha sonra kesildikten sonra bizim işte asitlik gelişimi dediğimiz pH düşmüyor. pH düşmeyince etin rengi koyu oluyor. Tadı lezzeti gelişmiyor. Yani çok çabuk bozuluyor. Bu nedenle hayvanın dinlendirilmiş olması çok önemli.
2: Hayvan ne kadar sağlıklı ve huzurlu, mutluysa
3: evet,
2: onun etinden istifade etmek
3: yani
2: o kadar...
3: Yani hem Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz hayvana işkence etmeyerek, hem de verdiği et kaliteli ve lezzetli oluyor.
2: Çok önemli bir bilgi.
3: Bunun için kesim öncesinde ayrıca kolay yüzebilmek için, yani deriyi yüzmek açısından 12 saat yem verilmemesi. Mesela diyelim ki sabah 7'de 8'de kurban kesmeye başlayacaksak, önceki akşamdan artık yemi kesmek lazım. Sadece su verilebilir hayvana. Çünkü bu hem derinin yüzülmesini kolaylaştırıyor, hem et kalitesini etkiliyor, hem de kontaminasyonu azaltıyor. Hayvanın dışkısı yoluyla bulaşabilecek kontaminasyonu.
2: Ama 1-2 gün aç kalmamalı.
3: Yok, hayır. 12 burada, saat.
2: 12 saat kafi.
3: Ha, 12 saat. Diyelim ki işte yarın sabah 7'de keseceksek, akşam 7'de artık yem vermeyeceğiz. Sadece su.
2: Su verilebilir.
3: Verilebilir. İşte hayvanın yine böyle kavga etmeyecekleri, korkmayacağı bir ortamda bekletilmesi son derece önemli.
2: Gözleri bağlanması gerekir mi?
3: Yani bu çok büyük bir ihtiyaç değil ama kesim esnasında bazıları onu yapabiliyor. İşte hayvan bıçağı görürse korkabilir, heyecanlanabilir diye. Yani bağlanabilir diye düşünüyorum.
2: Aynı ortamda birden çok kurban kesiliyorsa nelere dikkat edilmeli?
3: İşte hayvanların mümkün olduğu kadar ayrı bir ortamda bekletilmesine, yani birbirini seyretmesine izin verilmese iyi olur diye düşünüyoruz. Tabii işte hayvanın kesim öncesi işte dövülmemesi, korkutulmaması, koşturulmaması gibi hususlara dikkat ettik. Yine tekbirlerle kesim yerine getiriyoruz. Ondan sonra usulüne uygun olarak o hayvanın askıya alınması veya yatırılması gerekiyor. Orada da hayvana acı çektirilmemesi, işkence edilmemesi gerekiyor ki zaman zaman şahit olduğumuz durumlar olabiliyor. Gerçi bugün artık çoğu modern kesimhanelerde yapılıyor. Böyle endişeler yok ama yine de vatandaşımız ben kendi kurbanımı kendim keseyim dediği zaman yatırırken dikkat edecek. Eğer herhangi bir işte bahçede toprak varsa bir çukur açılıp kanının oraya akması için hazırlık yapılması gerekiyor. Önceden kesim için kullanacağımız bıçakları, kapkacak alet ekipmanı temiz bir şekilde hazırlamamız lazım. Bıçaklarımızı bileylemek deniyor ona, keskinletmek. Hem kesim bıçağını hem yüzüm bıçağını hazırlamak gerekiyor. Hayvanın üç ayağını bağlayıp koyunla örnek verelim, sığırı yani normal vatandaş kesemez. Onu tecrübeli kasapların kesmesinde fayda var.
2: Usulünce, ilmince yapılması.
3: İlmince yapılması gerekiyor. Çünkü kendine de zarar verebilir. Ehline bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Ama küçük başı kendi kesmeye niyetlenirse, gerekli hazırlığını yaptıktan sonra hayvanın üç ayağını bağlayıp, kıbleye çevirip, tekbirler getirerek, niyetlederek, tabii bunun içinde

0: işte bir ibadet olduğunun hatırlanıp, ya Rabbi işte benim günahım o kadar çok ki kendimi kurban etmem gerekirken sen haram kıldığın için bu hayvanı onun yerine günahlarıma kefaret için kurban ediyorum, sen kabul eyle diye niyetlenip Bismillahi Allahu Ekber diyerek Allah'ın adını anılarak kesilmesi gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah'ın adı anılmadan kesilenlerin haram olduğunu bildiriyor bize. Mutlaka yani besmele çekilmesi gerekiyor. Besmele de Bismillahirrahmanirrahim değil. Bismillahi Allahu Ekber
1: bu da
0: şeklinde.
1: Özel.
0: Söylenmesi
1: önemli bir
0: gerekiyor.
1: Ayrıntı.
0: Evet. O sonra bir celsede yani bir vuruşta hayvanın 4 tane uzvunun kesilmesi gerekiyor. Yemek borusu, nefes borusu ve 2 tane de atar damarının kesilmesi gerekiyor.
1: Yarım bırakılmaması gerekiyor.
0: Evet, yarım yani bir darbede keskin bir bıçakla tam çenenin altından koyun, keçi ve sığır çene altından kesilir. Deve ise göğsünden kesilir. Buna çok nahır ilginç adı veriliyor. Yani sanıyorum bizim ülkemizde nadiren kesiliyor. Evet. Herhalde onu kesen vatandaşlarımız da biliyordur. Buyurun. Deve ayakta kesilir zaten, yatırılmaz. Evet. Daha sonra
1: tek darbede kesildi kurban. Kanının akıtılması bekletilmesi
0: evet,
1: gerekiyor.
0: En az 2-3 dakika kanının önceden hazırlanmış bir çukura akıtılması gerekiyor. Yani çevre kirliliği açısından bu son derece önemli.
1: Çünkü içinde kalmamalı bir de.
0: Yani kan ne kadar çok akarsa etin lezzeti, kalitesi o kadar yüksek oluyor.
1: Bu da çok.
0: Yani iyi. Yapılan araştırmalarda onun için sağ arka ayağını bağlamazlar ki hayvan tepinir. Tepindikçe işte kalbi çalışır ve böylece kanı daha fazla akar diye geleneksel olarak da buna dikkat edilir. Yani bizim tavsiyemiz de yani mümkün olduğu kadar kanının akıtılması. Bir de şu hususa çok dikkat etmek gerekiyor Selma Hanım. Asla hayvan ölmeden yüzmeye başlamamak gerekiyor.
1: Çok önemli tabii.
0: Yani zaman zaman görüyoruz, şahit oluyoruz bunu internette veya değişik ortamlarda. Hayvan daha çırpınırken bir taraftan ayağından yüzmeye başlıyorlar ki bu insafsızlık olur. Ve evet. Allah'ın, peygamberin razı olmadığı bir davranıştır
1: zaten
0: bu.
1: Zaten vicdan da kabul
0: yani
1: etsin.
0: Hayvan öldükten sonra... Yani artık hareketleri tamamen hareketsiz kaldıktan sonra usulüne göre işte nereden başlanıyorsa ayaklarından başlanarak koyun keçi de mesela şişirme yapılabilir daha kolay yüzülsün diye yüzülüp temizlenmesi gerekiyor. Tabii bu yüzme esnasında da belki soracaksınız. Ben aklıma gelmişken söyleyeyim. Lütfen. İşte derinin sonuçta deriler milli servettir. Bunların zarar görmemesi için de usulüne uygun olarak onu inceltmeden, delmeden, zarar vermeden yüzmeye çalışmak gerekiyor.
1: Evet. Bir de o yüzüldükten sonra onun muhafazası konusunda da hatırlıyorum geçen bayramlarda çok sıkıntılar yaşandı, bozuldu.
0: Onlarla ilgili de mümkün olduğu kadar tabii yüzme esnasında karkası da temiz hazırlamamız gerekiyor. Kesinlikle kontaminasyona, bulaşmalara izin vermeyelim. Yani hayvanın tüyüdür, efendim işte dışkısıdır, topraktır, etraftaki çerçöptür. Karkasa bulaşmamasına
1: karkas
0: dikkat edelim.
1: Karkas dediğimiz kesilmiş hayvan.
0: Ha, kesilmiş, yüzülmüş hayvana biz karkas
1: bütün halinde.
0: Veriyoruz. Bütün haline karkas adını veriyoruz.
1: Eyvallah.
0: Ona da yani karkasa tabii yüzmeye başladığınız zaman işte hayvanı mümkün olduğu kadar bir beton zemin üzerinde veya bir yere asarak yapmak en güzeli. Yani hayvanı
1: hiçbir şey
0: evet arka ayaklarından asmak gerekiyor. Usulüne uygun olarak yüksekçe bir yere asıp orada yüzmek, tozdan topraktan korumak, hayvanın dışkılarından korumak çok önemli. Yani mümkünse ehline bırakmakta fayda var.
1: Evet. Aceleye de getirmemek
0: evet.
1: Gerekiyor.
0: Deriyi yüzdükten sonra dediğim gibi üzerinde yağ, et kalıntılar olmamasına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlar bozulmayı hızlandırıyor.
1: Hmm.
0: Yani deriye de zarar vermemek gerekiyor. Çünkü bu deri sanayinde işlenecek ayakkabı olacak, çanta olacak, kemer olacak, başka işte döşeme olacak, başka amaçlarla kullanılacak.
1: Sıcak havalarda da
0: özellikle tabii mikrop oldukça çok zengin ortam. Hele hele sıcakta, yani bu mikroplar o düştüğü yerlerde bayram ediyor. Biz göremiyoruz o mikropları ama atmosferden, yani şu bulunduğumuz havadan yağmur gibi oraya mikrop yağıyor. Yani biz göremiyoruz ama evet, yine sağdan soldan bulaşan mikroplar orada hızla çoğalarak kokutabiliyor. Bunun için en geç bir saat içerisinde güzelce o deriyi temiz bir, serin bir yere açıp ağırlığının yarısı kadar, mesela diyelim ki işte 2 kilo geliyorsa,
1: derinin ağırlığının,
0: evet, deri ağırlığının yarısı kadar tuzla, derinin tuzlanması gerekiyor.
1: Bu kalın iri tuzlar olabilir mi?
0: Ya o her türlü tuz olabilir. Bu amaçla kullanılabilir. Diyelim ki işte 1 kilo deri ise yarım kilo, 2 kilo deri ise 1 kilo tuzu güzelce her tarafına homojen bir şekilde, eşit bir şekilde yayacağız elimize, şey yapıp ondan sonra katlayarak düreceğiz, bükeceğiz, bir kenara serin bir yere kaldıracağız. Artık hayır kurumlarına veya kime vereceksek deriyi
1: muhafaza
0: edip bağışlayacağız. Yani deriyi satmak kurban kesen için caiz değil. Benim duyduğum kadarıyla, yani kasap ücreti olarak vermek de doğru değil. Onun derinin bağışlanması gerektiğini söylüyor.
1: Kasaba ayrıca ücretini,
0: kasaba
1: vereceğiz,
0: ayrıca emeğini, ücret vermek gerekiyor.
1: Evet, emeğinin karşılığı olarak.
0: Unuttum, keserken kesen kişinin akil bali olması gerekiyor. Yani çocuk,
1: yetişkin,
0: yani yetişkin olması gerekiyor. Bayan erkek fark etmiyor.
1: Öyle
0: yani
1: mi?
0: Müslüman olması, evet, eğer elinden geliyorsa bir bayan da kesebiliyor. Yani işte normalde hazırlığını yapacak, ona göre abdestini alacak, niyetini yapacak, kesebiliyor.
1: Evet.
0: Yani yetişkin olması, Müslüman olması yeterli. Bir de Allah'ın adını söylemesi gerekiyor. Ama unutursa, yani kasıtlı olmadığı müddetçe, mesela imamlarımız ona da cevaz veriyorlar. Yani unutarak.
1: Yemekte bile evveline ve ahirine diye yani, tekrar telafi etmeye çalışıyoruz.
0: Unutmadığı, yani kasıtlı olarak terk etmediği müddetçe sorun olmuyor. Kestik, kanını akıttık, hayvan ölmeden yüzmeye başlamadık, onu da hatırlatıyorum. Yine işte usulüne uygun olarak derisini temizce yüzdük, tuzladık, kenara koyduk. Daha sonra işte askıda bir yerde önce karnını açıyoruz. Tabii onu açarken yine bilen birisi olması lazım ki işkembeyi falan patlatmayacak yani.
1: Çok doğru.
0: İç organlarını dışarıya alması gerekiyor. Usulüne uygun olarak onları, bağırsakları, işkembeyi ayırıp onları bir başka şekilde değerlendirmek gerekiyor. Onları asla çöpe atmıyoruz. Yani içeriğini boşaltıp büyük hortumla, suyla, bol suyla yıkıyoruz. Onu iyice temizleyerek tüketilmesi gerekiyor.
1: Onların yani da tuzlanması gerekir mi?
0: Yok, onların yani tuzlanabilir ama tuzlanmasına gerek yok. Hemen temizlenip güzelce yıkanıp temizlendikten sonra çok hızlı bir şekilde buzdolabına veya
1: soğuk bir
0: ortama alınması, hızlı tüketilmesi lazım. Çünkü onlar en fazla bir gün, bilemediniz yani soğukluk durumuna göre 2 gün içerisinde tüketilmezse bozulabilir.
1: Evet, ona dikkat edeceğiz.
0: Sonra işte bu etlerin, yani bizim tavsiyemiz şu. Yani 24 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Yani etin kendine gelmesi için, tadı, lezzeti oluşması için. Ama kurbanda bunlar genelde olmayabiliyor.
1: İlk gün çünkü
0: yani
1: kurbanla
0: aslında olabilir. Yani ciğerini tüketebilirler, iç organlarını tüketebilir. Yani vatandaşımız karkas halinde, serin bir yerde 24 saat beklese mesela buzdolabı sıcaklığında harika olur.
1: Karkas halinde,
0: parçalanmadan. Ama buna imkan yoksa, yani böyle bir, ki çoğunlukla yoktur diye düşünüyorum. Yine işte hayvanın budunu, diğer parçalarını, etlerini ayırıp işte kuşbaşı halinde, kıyma halinde bunları hazırlayıp buzdolabına
1: belki
0: kaldırmak
1: ilk
0: gerekiyor.
1: Büyük parçalar halinde muhafaza edilip,
0: dinleyicilerimize hatırlatmamızda fayda var. Et parçalandıkça bozulmaya
1: müsait
0: hale gelir. Yani nasıl diyeyim, kıyma en kolay bozulan.
1: Hızlı bozulan.
0: Kuşbaşı ona nazaran biraz daha az bozulan. Büyük parçalar daha az. Karkas daha uzun süre daha saklanabilen.
1: Muhafazalı. O yüzden kasaplarda tüm halde asılı evet. görüyoruz yani, eskilerde.
0: Kesinlikle. Mesela koyun karkasları 0-1 derece arasında 15 güne kadar karkas halinde kalabilir. Sığır da bu 20 güne kadar ama tabii tertemiz.
1: İşte, ortamda, hijyenik ortamda.
0: Hijyenik hazırlanmış ise hayvan, yani affedersiniz dışkı bulaşmamış, tüy, toz, toprak bulaşmamışsa, temiz işlenmişse, yani yıkanmasında da bir mahsur yok karkasa. Ola ki istenmeyeden bir şey bulaşmışsa bunlar yıkanabilir karkas halindeyken.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki kesildikten sonra ciğerleri, sakatatları da ayrılıyor. Bir hastalık varsa kişi nasıl anlayabilir?
0: Şimdi bunun için özellikle işte akciğerini ve karaciğerini tabii bunu yine veterinerin görmesinde fayda var. Ama her zaman veteriner bulunmadığı için bunu ciğerlerde özellikle vatandaşımız da anlayabilir zaten. O nodül şeklinde, kabarcıklar şeklinde, lezyonlar şeklinde bir hastalık belirtileri olabilir.
1: Yani sağlıklı ciğeri biliyorsa bir kişi oradaki görünen herhangi bir bozukluktan
0: şüphelenebilir. Yani bunların tümünü de atmak gerekmeyebilir. Sadece o hastalıklı kısımlar atılıp kesilip diğer kısımlarda tüketilebilir. Özellikle paraziter hastalıklar dediğimiz işte kedi, köpek gibi hayvanlar yoluyla işte bizim kasaplık hayvanlara geçen parazitler var. Onları bu hayvanlar alıyor, onların ciğerlerinde yerleşiyor onlar. Bu nedenle bazıları ete de geçebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Trişin adını verdiğimiz.
1: Onun farklı bir görüntüsü var mı?
0: Yani onu bizler yani kolay anlayamayız ancak veterinerler anlayabilir. Biz anormal görüntülerden, nodüllerden, lezyonlardan, farklı renkte taşlaşmış, sertleşmiş dokulardan anlarız ki bu şeyde hastalıklı.
1: Problemli. Evet. Ona dokunmuyoruz.
0: Diyelim ki şöyle bir avantajımız var tabii. Yani görünür hastalıkları asla tüketmeyelim. Ama görmediğimiz bir şeyi de çok iyi pişirdiğimiz müddetçe sorun olmaz.
1: Evet, o pişirme usulü.
0: Yani çiğ tüketmediğimiz müddetçe bu trişin dediğimiz çeşitli kurtçuklar etlerde de olabiliyor. Mesela çiğ köfteyi, etten yapılan çiğ köfteyi de tüketmeyin diyorlar mesela.
1: O yüzden riskli görülüyor.
0: Yani riskli görülüyor. Bunun yani çiğ olduğu için onların bize dokumuza, bizim midemizden, bağırsaklarımızdan bize geçme, hastalık yapma riski var.
1: Evet.
0: Bu nedenle çok iyi pişirdiğimiz zaman sorun hemen hemen ortadan kalkıyor. Ama bazı hastalıklar var. Pişirmeyle de bunları riske etmek istemiyoruz. Mesela şarbon dediğimiz işte antraks hastalığı var, ruham hastalığı var. Bunların kesinlikle itlaf edilmesi gerekiyor. Yine tüberküloz adını verdiğimiz çeşitli hastalıklar var. Ve bunlar belki kavurma yapılarak, çok yüksek sıcaklıklarda pişirilerek tüketilebilir.
1: Tüberküloz ciğerde mi olur yoksa bütün ete de yayılmış olabilir
0: mi? Ete de yayılmış olabiliyor onlar. Yani ciğerlerde özellikle akciğerden falan belli oluyor zaten. Kesinlikle onlar şarta bağlı kabul ediliyor ve normal tüketilmemesi isteniyor.
1: Evet.
0: Yani veterinere yani şüpheleniyorsak bir veterinere göstermemizde fayda var.
1: Evet. Kesildikten sonra siz dediniz ki mümkün olduğunca büyük parçalar halinde kalırsa daha iyi muhafaza olabilir.
0: Parçalamak, kemiklerden ayırmak, özellikle yağlı bölgelerde çalışmak çok zor sıcakken. Bu nedenle yani bekletip serinde dinlendirilip yani ne kadar serin olursa o kadar iyi olur. Yani donmadığı müddetçe.
1: Yiyecek miktarı kadar ayrılıp gerisi doğranıp buzluğa mı kaldırılmalı?
0: Şimdi şöyle kurbanda diyelim ki işte bizde tavsiye edilen şu. Geleneksel olarak bize öğretilen üçe ayırıp. İşte bir bölümünü ailesi için ayırıp bir bölümünü fakirlere verip bir bölümünü de eşiyle dostuyla yemek. Yani gelen i̇kram misafirlere
1: etmek.
0: İkram etmek.
1: Güzel.
0: Eskiden işte biz kurbanlarda mesela etin kavurma şeklinde hazırlayıp işte önceden sarma, pilav gibi hazırlıklar yapıp misafirlere geldiği zaman bir kaşık et, bir kaşık pilav, bir 3-4 tane de sarma şeklinde ikram edilirdi. Yani bizim geleneksel olarak bildiğimiz bayramlarda. Şimdi şeker, kolonya, çikolata ile geçiştiriliyor. Aslında gelen misafirlere mümkün olsa da birer kaşık et.
1: Ama çok şükür edilse, yine bu geleneği sürdüren, ikram etmeyi seven halkımız
0: insanlar var. Tabii bunlar bizim güzel geleneklerimiz, hasletlerimiz.

0: bunları yaşatmamız lazım. Yani ikram etmeyi seven bir toplumuz.
1: Çok şükür.
0: Yardım etmeyi seven bir toplumuz. Eşimize, dostumuza da ikramdan kaçınmayalım. Evet. Eğer kurbanımızı kesiyorsak. Ailemizin yiyeceği ayrı, fakirlerin hakkı ayrı. Şimdi diyelim ki işte kendimize ayırdığımız bazen sığır kesiyor. Ya işte vatandaşlarımız, Allah daha çok versin onlara, 50 kilo et alıyor mesela. Yani neredeyse bir yıl yetecek ete kurbanda şey yapıyorlar. Şimdi bu etin yani saklanması öyle kolay değil. Yani bir kısmını belki dondurarak saklanmak gerekebilir. Bir kısmını sucuk yapmak gerekebilir, yapılabilir. Bir kısmı işte kavurma yapılarak, mesela geleneksel olarak daha önce
1: buzdolabının
0: olmadığı dönemlerde. Ben çocukluğumda hatırlarım mesela kavurma yapılırdı.
1: Küplere konulan
0: kavurma yapılırdı. Meşhurdur. Etler ayrılır, eğer sorarsanız nasıl yapılır diye bunu da anlatırım.
1: Lütfen kısaca değinelim.
0: Kavurmayı. Kavurma yapmak için etlerin görünen bağ dokularını, sinirlerini, damar, kalın damarları ayırmak gerekiyor. Böyle 4-5-6 santim küp şeklinde doğrayıp, ayrıca bunun için iç yağlarından da hazırlık yapıp yağ hazırlamak gerekiyor.
1: İç yağ ve kuyruk yağ farklı mıdır hocam?
0: Evet, iç yağ dediğimiz hayvanın iç organlarının etrafındaki yağlara iç yağ diyoruz.
1: Bununla mı kavurmak çok daha sağlıklı?
0: Yani bu yağları da değerlendirmek açısından değilse sağlıklı. Yani normalde hayvansal yağlar öyle çok sağlıklı değil. Ama bu yağları da atacak değiliz. Az bir miktar tükettiğimiz zaman sorun yok. Yani çok miktarda tükettiğimiz zaman belki problem olabilir.
1: Zaten belirli oranda konuluyor, kavrulacak kadar.
0: Şimdi diyelim ki bir miktar işte yağı önceden tencereye koyuyoruz. Onu bir eriterek tencereyi hazır hale getiriyoruz. Diyelim ki normalde ne kadar yağ koyacaksak, bir kilo koyacaksak bunun 100 gramını, 150 gramını önce tencereye koyup, kazana koyup erittikten sonra o kuşbaşı eti üzerine koyuyoruz. Yarım saat tabii o sulanıyor o et. Suyunu biraz uçurduktan sonra, piştikten sonra o diğer yağ kısmını ilave ediyoruz. Onunla bir miktar pişiriyoruz. Yaklaşık olarak pişirme işlemi sincabi kahverengi renk alıncaya kadar. Yani gerekirse bir bıçakla kesip veya elimizle iç kısımlarda pembelik, kırmızılık kalmayıncaya kadar, kahverengi hale gelinceye kadar pişirmek gerekiyor.
1: Bu biraz önceki bahsettiğiniz hastalıkları önleme konusunda da geçerli.
0: Kesinlikle bunlar.
1: İçi kanlı, pişmemiş kalmayacak.
0: Evet. Hem kanlı pişmemiş kalırsa, hem hastalık varsa onlar bize bulaşabilir.
1: Hem de çabuk bozulur.
0: Hem de çabuk bozulur, kokar.
1: Evet. Biz çünkü bizim ülkemizde zaten çok pişiriyoruz ama batıda ya da Amerika'da gördüğümüz kadarıyla böyle içleri kalın ve kanlı kalıyor. Bu çok sağlık
0: özellikle
1: açısından uygun
0: bu,
1: değil bildiğimiz kadarıyla.
0: Özellikle bu taze restoranlarda yaptıkları etlerde tabii muhtemelen onlar veteriner kontrolünde sağlıklı hayvanlardan alınmışlardır. Mesela sığırlar yapıyorlar onlar. Affedersin, domuz etini öyle bir şey yapmıyorlar. Domuz etini çok iyi pişiriyorlar.
1: O riski biliyorlar.
0: O riski biliyorlar tabii. Yani sığır etinde daha çok böyle yarı pişmemiş eti tüketebiliyorlar.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Kavurmaya devam edecek olursak, tamamen iyice piştiğinden emin olduktan sonra kahverengi, sincabi iç kısmı da baktık, onun da tamam pişmiş dedikten sonra yine saklama kabımızın içerisine plastikleri asla tavsiye etmiyoruz.
1: Evet, bu kavrulma aşamasında bir saat, yarım saat ne kadar
0: şimdi
1: sürer?
0: Şöyle,
1: küçük baş, büyük baş değişir mi?
0: Şimdi şöyle, ilk yarım saat suyunu tamamen uçurduktan sonra yağı ilave ediyoruz. O yağla birlikte yani yaklaşık olarak %30'u yağ olması gerekiyor kavurmanın.
1: Tamam.
0: Yani diyelim ki işte
1: 1 kilo ise et 300 gramı 300, yağ olacak.
0: 300 gramı, 400 gramı yağ olması gerekiyor.
1: Eyvallah.
0: Ki
1: o ayarını, kıvamını
0: şey yapabilsin. İyice pişirdikten sonra bu pişme işlemi 2 saati bulabiliyor.
1: Sürebiliyor.
0: Yani
1: miktarına göre de
0: miktarına
1: belki
0: göre değişmekle birlikte 1,5-2 saat iyice kavurup hiç su kalmayacak, tamamen yağ.
1: Tamam, sıcak sıcak kavruldu et.
0: Sonra diyelim ki biz plastik
1: hiçbir şekilde
0: plastik kullanmayı önermiyoruz ama mecbur kaldı vatandaşımız.

0: O zaman ne yapacağım? Önce alt kısmına yine erimiş yağdan böyle bir kepçeyle falan.
1: Ama sıcak olmadan.
0: Ya yağ sıcakken
1: sıcak.
0: Taban kısmını örtecek şekilde yağla kaplayacak.
1: Çok iyi.
0: Onun üzerine bir miktar soğuttuktan sonra yağı süzecek, eti dolduracak, basacak, eti iyice kepçeyle bir aletle, evet, iyice basacak. Onun üzerine o erimiş kavurmanın yağını dökecek, hiç boşluk bırakmayacak. Üstünü de yaklaşık yarım parmak kalınlığında yağla kaplayacak.
1: Havayla, oksijenle teması kesilecek.
0: Evet, oksijenle, havayla, güneşle teması kesilecek. İşte o halde ağzını da kapatıp soğuk bir ortama koyarsa bir yıl saklanabilir.
1: Çok güzel. Hem de sağlıklı.
0: Yani bunlardan kışın veya etin olmadığı zamanlarda bir kaşık alıp yemeklerimize attığımız zaman onun vereceği lezzeti
1: başka
0: şeyde bulmak mümkün değil. Kahvaltılarda, yemeklerde bunlar çok rahatlıkla kullanılabilir. İsteyen vatandaşımız sucuk yapabilir. Onu da anlatabiliriz eğer
1: lütfen
0: vaktimiz varsa, ama sanıyorum diğer sorularınız...
1: Çok az vaktimiz kaldı ama hocam, bunu taşırken bu soğuk hava zincirine nasıl dikkat edilecek? Geçen yıllarda duyduk çünkü taşınırken
0: kesinlikle
1: bozulmuş.
0: Kesinlikle, yani işte onları kavurma yaparak getirecekler. Benim önerim o. Yani plastikte kullanmayın diyecekler ki hocam peki ne kullanabiliriz? Yani bizim geleneksel toprak kaplarımız var. Küplerimiz var.
1: Bakır
0: cam
1: tencereler
0: kaplarımız var. Yani bakır da değil de kalaylanmış olması doğru gerekiyor. Yani kalaysız
1: çelikler
0: asla.
1: Çelikler var şu anda. Çelik
0: kaplar kullanılabilir. Yani tenekeler içerisi güzel lakla kaplanmış, özellikle gıda konulabilen peynir tenekeleri falan mesela. Bu amaçla kullanılabilir yani.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki bu soğutucular var, araçlarda da taşınabiliyor. İçinde
0: şimdi bu diyelim ki kavurma yapmak istemiyor, taze getirmek istiyor. Dondurursun, donmuş halde bir kutu içerisine yine ayrıca bu yarım litrelik su şişelerinde dondurup bunları kenarına koyarak ağzını da güzel hava almayacak şekilde bağlarsa, yani 12 saat, 24 saat
1: gecede yola çıkarsa, daha
0: gecede iyi yola çıkarsa rahatlıkla getirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, bunlara dikkat edeceğim.
0: Yani dondurmak da istemedi diyelim ki, o zaman etrafına mutlaka bu şişelerde buz koyacak. Çevreyle sıcaklığı kesmesi gerekiyor.
1: Vakumlamak bir yöntem olabilir mi?
0: Yani vakum daha tehlikeli de olabilir. Çünkü vakumladığımız zaman bu sefer arzu etmediğimiz başka mikroplar gelişebiliyor ki onlar çok daha tehlikeli vakum yapıldığı zaman. Ama şansımız şu, pişirdiğimiz zaman, yani Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramı, pişirdiğimiz zaman orada mikrop çoğalsa, toksin bıraksa bile bu toksinler parçalanıyor.
1: Usulünce pişirip tam pişirildiğinde.
0: Evet, tam pişirildiğinde. Mesela bizim ülkemizde konserve zehirlenmesi çok olmaz. Ama batı ülkelerinde çok görülür. Sebebi şu, onlar mesela diyelim ki işte mısır, fasulye, havuç, çeşitli konserveleri, kuru fasulye konservesini adam tabağına döker yer.
1: Evet, bizde bir ateş
0: mutlaka gelir. Pişirilir. İşte o direkt tükettiği zaman o kutu konservelerde çok tehlikeli Clostridium botulinum adını verdiğimiz bir botulismus toksini olabiliyor. Ki o yani çok riskli bir toksin. Allah kimsenin başına vermesin. Öldürücü etkisi de var. Onun için yani pişirmekte fayda var. Tamam, besin maddeleri azalıyor ama en azından
1: riski
0: ortadan kalkıyor.
1: Evet hocam, aslında süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Pişirmede dikkat edeceğimiz hususları da siz izah ettiniz. Çok pişirmek de zararlı mıdır?
0: Kesinlikle. Mesela diyelim ki işte taze eti normalde iç sıcaklığı 70 dereceye
1: gelecek
0: ulaşıncaya kadar pişirdiğimiz zaman
1: kâfi,
0: bizim görünen mikropları öldürüyoruz. Proteinler denatüre oluyor. Yani yarayışlı hale geliyor. Yani aşırı pişirdiğimiz zaman, yani kavurma bir miktar aşırı pişirmedir. Yani ama onu çok bir yıl saklayacağını düşünerek yapıyoruz. Ama hemen tüketeceğimiz bir ürünse iç sıcaklığının 70 dereceye ulaşması kâfidir. Yani dış kısmının kahverengileşmesi bizim için yeterlidir. Yani çok pişirdiğimiz zaman illaki ne yapıyoruz? Yanmalar meydana gelebiliyor. O yanmalar kanserojenik bileşikler oluşturabiliyor.
1: Mangal özellikle yapılıyor şimdi.
0: Özellikle şimdi belki bunlara da değinmemiz gerekiyor. Evet. Dumandan, isten, mangaldan yani mümkünse kaçınalım. Çünkü burada özellikle yanıklardan yağ yandığı zaman o yağlarda kanserojenik bileşikler oluşabiliyor.
1: Belki direkt ateşte değil o közlenmiş ateşte daha yavaş pişiyor.
0: Evet yani ateşe temas etmeyecek o dumanda fazla dumana maruz kalmamış bir şekilde yanık oluşturmadan pişirebiliyorsak ama köfte falan yaptığımız zaman da iyi pişmezse bunlar da riskli olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani diyelim ki işte çok lezzetli oluyor. Doğru, mangal çok lezzetli oluyor ama riski de var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biz haşlayarak...
1: En sağlıklısı tencere yemeği diyebilir miyiz?
0: En sağlıklısı tencere yemeği haşlayarak tüketmek.
1: Sebzeyle birlikte tüketilmesi?
0: Kesinlikle bizim tüketeceğimiz gıda maddelerinin günlük bir tabak yiyecek tüketeceksek bunun yarısı sebze meyve olacak. 1/4 ekmek tahıl grubu olacak, pirinç neyse. Diğer 1/4 ettir, süt ürünleridir, yağdır, yumurtadır diğer yiyecekler olacak.
1: Peki.
0: Yani bir tabağı düşün gözümüzün önüne getirelim, yarısı sebze meyve, 1/4 yani diğer yarısının da yarısı ekmek tahıl, diğer kısmı et, balık, süt, protein, yumurta ve benzeri.
1: Evet.
0: Protein.
1: Bunu da inşallah geniş geniş bir başka programda
0: yani
1: sağlıklı
0: bunu
1: beslenme,
0: belki beslenmeci hocalarımız anlatabilir. Inşallah. Yani bizim beslenirken de tavsiyemiz mümkün olduğu kadar sebze ağırlıklı besleneceğiz ve az tüketeceğiz. Yani mümkün olduğu kadar
1: dengeli,
0: az.
1: Dengeli, ayarında.
0: Evet. Pişirmeyi de eğer sağlığımızı düşünüyorsak haşlama tüketelim. Biz bilhassa kemikleri falan özellikle kurbanda zayi etmemek gerekiyor. Haşlayarak o kemiğin üzerindeki en küçük et parçalarını bile değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet. Programımızın da sonuna gelmişken isterseniz bir toparlayalım. Bir de dinleyicilerimize son olarak tavsiyelerinizi alalım.
0: Evet, son olarak tavsiyemiz yani hatırlatma anlamında hayvanı kesimden önce insanca muamele edelim. Çünkü bu hem insanlık görevimiz hem de etinin kalitesi, lezzeti açısından son derece önemli. Eti keserken temizliğe, hijyene dikkat edelim. Hayvanların parçalarını kedi köpek alıp çevre risklerine sebep olmaması için tüketemeyeceğimiz işte kandır, öt kesesidir, efendim işte ciğerin hastalıklı bölgeleridir ve hayvanın yenilmeyecek kısımlarını mutlaka derin toprağa gömmemizde
1: çöpe
0: fayda var. Çöpe atmayalım mümkün olduğu kadar. Çünkü oradan evcil hayvanlar alıp hastalıkları çevreye yayılıyor. Onların bıraktığı hastalıklarda yine toza toprağa karışarak diğer evcil hayvanlara ve insanlara geçebiliyor. Yine etlerimizi dinlendirelim mümkün olduğu kadar. Ayırdıktan sonra kemiklerinden bir süre bekletelim mümkünse. Çünkü dinlenmiş et lezzetlidir. İşte kemiklerinden ayrılan kısımları kavurma yaparsak biraz önce anlattığım şekilde usulüne uygun olarak yapalım. Veya sucuk yapabiliriz kendimiz evde. Veya eğer fazla miktarda varsa pastırma yapabiliriz. Değişik et ürünleri. Bunlarla ilgili de ayrı bir program yaparız eğer
1: evet,
0: arzu
1: inşallah.
0: Ederseniz. Tüketim esnasında da mümkün olduğu kadar sebze ağırlıklı sebzelerle birlikte etleri tüketelim. Mangaldan kaçınalım. Haşlayarak tüketelim. Bunun kurbanın bir ibadet olduğunu unutmadan fakiri fukarayı da gözetelim diye ben hatırlatıyorum. Başka unuttuğumuz bir şey olursa da kusura bakmasın.
1: Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli oldu, aydınlatıcı oldu. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.
0: Siz de sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Umarım faydalanır. dinleyicilerimiz istifade ederler. Tekrar ben saygılarımı sunuyorum.
1: Saygılar bizden değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızda Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Yetim hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselam ve Hızır hadisesi.
1: Ey Resulüm, kitapta bildirdiğimiz Musa'yı da hatırla. Çünkü o ihlasa erdirilmiş idi. Hem de İsrailoğullarına gönderilmiş bir Resul ve peygamberdi. Bir vakit Musa hizmet eden gencine demişti ki, ben Hızır'la buluşmak için iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayıp gideceğim veya uzun zaman geçireceğim. Derken ikisi o iki deniz arasının birleştiği yere varınca bir kayaya sığındılar. Fakat azıklarından su birikintisine koydukları cansız balıklarını unuttular. O da sıçrayıp denizde bir deliğe, uyuya doğru yola koyulmuştu. O deniz kavşağını geçtikleri zaman Musa gencine, "Kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim. Bu yolculuğumuzda hakikaten yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü? O kayalığa sığınıp dinlendiğimiz sırada balığı söylemeyi unuttum. Onu söylememi bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak şekilde canlanıp denize yolunu tutmuştu," dedi. Musa, "Aradığımız şey bu," dedi. Hemen geldikleri yoldan ikisi izlerini takip ederek gerisin geriye döndüler. Derken orada kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet, vahiy vermiştik ve ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Sana doğru yol ve hayır olarak öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim?" dedi. O da, "Doğrusu sen benimle birlikte yaptıklarıma sabretmeye asla dayanamazsın. Üstelik bilgi olarak aslını kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir işine karşı gelmem," dedi. Hızır da, "O halde bana tabi olursan, ben sana o konuda bir söz söyleyinceye kadar bana yaptıklarımdan bir şey sorma," dedi. Bunun üzerine ikisi de gittiler. Nihayet gemiye bindikleri vakit Hızır onu deldi. Musa, "Gemi halkını boğmak için mi onu deldin? Hakikaten sen korkunç bir şey yaptın," dedi. O da, "Sen benimle birlikteliğe asla sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı bana çıkışma. Arkadaşlık işimde bana zorluk çıkarma. Beni affet," dedi. Yine birlikte gittiler. Ta ki bir oğlan çocuğuna rastlayınca Hızır onu hemen öldürdü. Musa, "Bir can karşılığı olmaksızın tertemiz, günahsız bir canı öldürdün ha. Hakikaten sen benzeri görülmemiş çirkin bir şey yaptın," dedi. Hızır, "Ben sana benimle birlikteliğe sabretmeye asla dayanamazsın demedim mi?" dedi. Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma. Artık bununla tarafımdan kabul edilen son mazerete ulaştın," dedi. Yine gittiler. Nihayet bir memleket halkına varıp onlardan yemek istedi.

0: ücret alırdın dedi. Hızır, işte bu seninle benim birbirimizden ayrılmamızın vaktidir. Şimdi sana sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemiye gelince o denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim çünkü peşlerinde sağlam gemiyi zorla alan hükümdar vardı. Oğlanın ise annesi ve babası inanan kimselerdi. Bu çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden veya zorlamasından korktuk. İstedik ki Rableri onlara karşılık kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Gelelim duvara. O şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da salih, iyi, temiz bir kimseydi. Rabbin onların büyüyüp olgunluk çağına ermelerini ve kendisinden bir rahmet olmak üzere definelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunu kendi emrim ve reyimle yapmadım. İşte üzerinde sabretmeye dayanamadığın şeylerin iç yüzü bu.
1: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. Artık kim bundan sonra da haram ve helal hakkında Allah adına yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Helal ve haramlar, emir ve nehiler onun bildirdiği gibidir. Artık onların değil, şirkten uzak, Allah'ı bir tanıyarak İbrahim'in dinine uyun. O, müşriklerden değildi. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptığınız her şeyi görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki, ey ehli kitap, artık İslam'ın

gerçekleri gösteren bir din olduğunu görüp bildiğiniz halde, niçin onu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Eğer kitap verilen Hristiyan ve Yahudilerden herhangi bir gruba uyarsanız, onların İslam'a aykırı hallerini ve yaşayış şekillerini, plan ve programlarını benimseyip kendinizi onlara benzeme ve beğendirme tavrına ve yarışına girerseniz, iyi bilin ki onlar sizi ve neslinizi imanınızdan ve manevi değerlerinizden koparıp birbirinize hasım yapar, sonra küfre, kâfirliğe döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunduğu ve içinizde de onun Resulü bulunduğu halde nasıl küfre, kâfirliğe saparsınız? Kim küfürden sakınıp Allah'ın dini İslam'a sımsıkı sarılırsa muhakkak o doğru bir yola iletilmiş olur. Ey iman edenler! Gücünüz nispetinde Allah'ın emrine uygun yaşayın. Aykırılıktan sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Hepiniz toptan Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Onu hayata hakim kılın. İhtilaf ve tefrikaya düşüp fert fert, grup grup parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki İslam nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kabilelerdiniz de Allah kalplerinizi İslam'da birleştirdi. İşte onun İslam nimetiyle hepiniz kardeş oldunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan sizi İslam'la o kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor ki doğru yola eresiniz. İçinizden herkesi hayra çağıran, iyiliği, meşru şeyleri, tevhidi ve salih ameli emreden ve kötü olandan men eden bir ümmet, bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey müminler! Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için kıyamette çok büyük bir azap vardır. O günde bir takım yüzler ağrıyacak, bir takım yüzler de kararacak. Yüzleri kararanlara gelince, onlara iman ettikten sonra Allah'ın emirlerini tanımayıp inkara, küfre saptınız ha? İşte küfre sapmanıza, inkar etmenize karşılık azabı tadın denilecek. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içinde cennettedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçeği bildirmek üzere okuyoruz. Allah, alemlere hiçbir surette zulmetmek, haksızlık etmek istemez. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Bütün işler hesap için ancak Allah'a döndürülür. Ey Muhammed ümmeti! Dininiz sayesinde siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Çünkü iyiliği emreder, kötülüğe engel olur ve Allah'a hakkıyla inanırsınız. Eğer ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar da sizin gibi iman etmiş olsalardı, elbette onlar için hayırlı olurdu. Gerçi onlardan bir kısmı iman etmişlerdir. Fakat onların pek çoğu dinden sapmış kimselerdir. Ey Müslümanlar! O dinden sapanlar ve İslam karşıtı olanlar, eziyet etmenin dışında size asla zarar veremezler. Sizinle savaşacak olurlarsa da geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar, Yahudiler, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve mümin insanların ahdi ve himayesine sığınanlar hariç, üzerlerine zillet, aşağılık damgası vurulmuştur. Artık onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik ve aşağılık damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksızlık yaparak
Peygamber

peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Bu da onların asi olmalarından ve haddi aşmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içlerinden artık Müslüman olup Allah'ın emirlerini tutan, gece vakitlerinde Allah'ın ayetlerini okuyan ve secde edenler vardır. Bunlar gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülüğe engel olurlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar Allah katında iyilerdendir. Yaptıkları hiçbir iyilik asla inkar edilmeyecek, mükafatı verilecektir. Allah, takva sahiplerini, emirlerine uygun yaşayanları çok iyi bilendir. O, küfre sapan, inkar edenlere gelince, onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine asla fayda vermeyecektir. Onlar, ateş ehli cehennemliktirler. Onlar hep orada kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların hali, kendi kendilerine zulmetmiş bir topluluğun ekinlerini vurup da onu mahveden, dondurucu soğukluktaki bir rüzgarın haline benzer. Sadaka ve hayırlarının ahirette kendilerine hiç faydası olmaz. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmektedirler. Ey iman edenler! Sizden olmayanı sırdaş ve dost edinmeyin. Çünkü onlar sizin dininizi ve düzeninizi bozmaktan geri durmazlar. Daima size sıkıntı verecek şeyleri arzu ederler. Hakikaten onların aşırı kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşıp ortaya çıkmıştır. Gönülde gizledikleri kinse daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetlerimizi böylece açıkladık. İşte siz müminler öyle kimselersiniz ki onlar Allah'a ve İslam'a karşı cephe alanlar, sizleri sevmedikleri halde siz onların peygamberlerini tasdik edip sever ve bütün kitaplara inanırsınız. Onlarsa ancak size rastladıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kaldıklarında size karşı öfke ve kinlerinden parmaklarının uçlarını ısırırlar. Resulüm, de ki öfkenizden ölün, geberin. Şüphesiz Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Size bir iyilik dokunursa onlara içten içe fenalık gelir, sıkıntı basar. Size bir kötülük, sıkıntı dokunursa onunla sevinirler. Eğer sabreder, Allah'ın emrine uygun yaşarsanız onların hilesi size hiçbir şekilde zarar vermez. Elbette ki Allah'ın ilmi ve kudreti onların yaptıklarını kuşatmıştır. Ey Muhammed, hani vaktiyle sen Medine'de savaş için durulacak elverişli mevzilere müminleri yerleştirmek üzere ailenden sabah erkenden ayrılmıştın. Allah sözlerinizi hakkıyla işiten ve niyetlerinizi bilendir. Hani Uhud gazvesinde sizden iki bölük Allah kendilerinin yardımcısı olduğu halde korkuya kapılıp ordunun iki kanadından geri çekilmeye niyetlenmişti. Halbuki müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıydılar. Muhakkak ki Bedir gazvesinde siz asker ve silah bakımından daha zayıfken Allah size yardım etmiş ve zafer vermişti. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın ki şükretmiş olasınız. O vakit sen Bedir'de müminlere indirilen 3000 melekle Rabbinizin size yardım etmesi yetişmez mi diyordun. Evet, eğer sabreder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız ve bu arada onlar düşmanınız hemen üstünüze geliverirse Rabbiniz size nişaneli, özel işaretli, teçhizatlı 5000 melekle yardım eder. Allah bunu size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yapmıştır. Yardım, zafer ancak mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Bir de Allah, bu yardımı size inkar edenlerin bir kısmının veya ileri gelenlerin başlarını kessin, yahut onları perişan etsin de geri kalanlar umutsuzluk içinde geri dönsünler diye yaptı.
kullarımın işinden hiçbir şeyi sana ait değildir. Sen sadece tebliğ edici ve uyarıcısın. O Allah, ya onların tevbelerini İslam'a girmekle kabul edecek veya zalim, müşrik olduklarından onlara azap edecektir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Dilediğini lütfuyla bağışlar, dilediğini adaletinin gereği olarak azap eder. Allah çok bağışlayandır ve çok esirgeyendir. Ey iman edenler! Ribayı, faizi, hele de kat kat artırılmış olarak hiç yemeyin. Allah'ın azabından korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever. Ve yine onlar, çirkin bir iş işledikleri veya günahlarla kendilerine zulmettikleri zaman, Allah'ı anarak hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlar ki? Bir de onlar, işledikleri günah ve hatalı işlerinde bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatı, Rablerinden bir bağışlanma ve alt tarafından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlerdir. Böyle iyi amel yapanların mükafatı ne güzeldir. Sizden evvel nice olaylar ve şeriatlar gelip geçti. Yeryüzünü dolaşın da peygamberlerini ve getirdiklerini yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak isteyenlere bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten müminseniz, düşmanlarınızdan çok üstünsünüzdür. Eğer siz Uhud'da yara aldıysanız, düşmanınız olan o kavim de Bedir gazvesinde benzeri bir yara almıştı. İşte biz o günleri bazen galibiyet ve bazen mağlubiyet şeklinde insanlar arasında döndürür dururuz. Bu da Allah'ın gerçekten iman edenleri ortaya çıkarması ve sizden şahitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah'ın müminleri seçerek günahlarından temizlemesi ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ayırt edip ortaya koymadan, sabır ve sebat edenleri belirleyip meydana çıkarmadan kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun ki siz savaşıp ölümle karşılaşmadan önce ölmeyi, şehit olmayı temenni etmiştiniz. Oysa Uhud'da onu gördüğünüz halde seyirci gibi bakıp duruyordunuz. Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse ökçelerinizin üzerinde eski dininize gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle ökçeleri üzerinde geriye dönerse elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah şükrü yerine getiren muvahhidlerin mükafatını verecektir. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseye ölmek yoktur. Ölüm vadiye yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ibadet ve itaatiyle ahireti ve sevabını isterse kendisine de ondan veririz. Böylece şükrü yerine getirenleri fazlasıyla mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki onlarla birlikte Allah erleri birçok cemaat savaştı da Allah yolunda kendilerine gelen meşakkatlerden dolayı gevşeyip yılmadılar. Zayıflık gösterip boyun eğmediler. Allah sabır ve sebat edenleri sever.
Onların bu anlardaki sözleri, "Ey Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Savaşta ayaklarımızı sabit kıl, bize dayanıklılık ver ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle." demekten başka bir şey değildi. İşte bu yüzden Allah onlara hem dünya nimetini, mükafatını, hem de ahiret sevabının güzelliğini, cennetini ve nimetlerini verdi. Allah güzel hareket edenleri sever. Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara itaat eder ve İslam'a uymayan yaşayış şekillerini benimserseniz, sizi ökçeleriniz üzerinde gerisin geri küfre çevirirler de, dünya ve ahirette ziyana uğrayanların durumuna düşersiniz. Halbuki Mevlanız, sahip ve yardımcınız ancak Allah'tır. O halde ancak O'na itaat edin. O yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği put ve tabulaştırdıkları şeyleri Allah'a eş koştuklarından, onları ilah haline getirdiklerinden dolayı küfre sapanların kalbine korku düşüreceğiz. Onların dönüp varacağı yer ateştir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Gerçekten Allah size olan yardım vaadini doğruladı, yerine getirdi. Hani onun izniyle onları Uhud'da kırıp geçiriyordunuz. Fakat sevdiğiniz zaferi ve bıraktıkları ganimeti size gösterdikten sonra peygamberin verdiği emir hakkında gevşediniz. Yerlerinizde kalıp kalmamak hususunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. Kiminiz dünyayı, ganimeti istiyor, kiminiz de emre bağlı kalarak ahireti istiyordu. Sonra Allah sınamak için onlara karşı başarıdan sizi geri koydu, yenilgiye uğrattı. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. O vakit Uhud gazvesinde peygamber arkanızdan, "Ey Allah'ın kulları, ben Allah'ın peygamberiyim, bana gelin," diye çağırdığı halde siz sürekli savaş meydanından uzaklaşıyor, kaçıp dağa çıkıyor, kimseye dönüp bakmıyordunuz. Bunun üzerine Allah ne elinizden giden zafere ne de başınıza gelen musibete üzülmemeniz için size keder üstüne keder verip cezalandırdı. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra Uhud gazvesinden kesin zafer elde edememe kederinin arkasından Allah üzerinize öyle bir güven ve bunun yol açtığı bir uyku hali getirdi ki o hal içinizden bir kısmını sarıyordu. Münafık olan diğer bir kısmı da canlarının derdine düşmüş, Allah'a karşı cahiliye devrindeki gibi haksız bir zanda, düşüncede bulunarak, "Bu işten bize ne?" diyordu. "Ey Resulüm, bütün iş, yetki ve karar Allah'ındır," de. "Onlar senin huzurunda açığa vuramadıklarını içlerinde gizliyorlar ve bu işte bizim bir payımız olsa, sözümüz tutulsa veya Muhammed'in vaadi yerine gelseydi biz burada öldürülmezdik," diyorlar. "Resulüm, yine de ki, evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine ölüm yazılmış olanlar devrilip ölecekleri yerlere mutlaka çıkıp gideceklerdi. Bu Allah'ın gönlünüzdeki ihlas ve fitne gibi şeyleri yoklaması ve kalplerinizdeki vesveseleri temizlemesi içindir. Allah sinelerdekini hakkıyla bilicidir." Uhud gazvesinde iki topluluk karşılaştığı gün, içinizden geri dönüp gidenlerin işledikleri hatanın bir kısmından dolayı şeytan ayaklarını kaydırmak istemişti. Tevbe etmeleriyle şüphesiz Allah onları affetti. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Cezada acele edici değil, mühlet vericidir. Ey iman edenler! Siz sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman ölen kardeşleri için, "Eğer yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi," diyen o kafirler gibi olmayın. Allah
bu sözlerini onların kalplerinde derin bir hasret yarası kılmıştır. Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz Allah tarafından kazanacağınız bağışlanma ve rahmet onların yaşayıp da toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki sizler ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ey Resulüm! Genelde ve özellikle Uhud gazvesinde sen Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet. Onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan. Onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Eğer Allah yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet Allah ve Resulüne bağlılıktan ayrılır da o da sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edecek kim olabilir? Öyleyse müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Bir peygamberin ganimete, ümmetin, kamunun malına ve emanete hıyaneti olacak şey değildir. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği o şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı hiç haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam verilir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi olur mu? O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar Allah rızasını kazanmada ve fazilette Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Halbuki onlar bundan önce hiç şüphesiz açık bir sapıklık içindeydiler. Bedir gazvesinde kafirlerin başına musibetin iki katını getirdiğimiz halde Uhud gazvesinde size bir kat musibet gelince mi peygamber bizimle beraber ve biz de Müslüman olduğumuz halde bu nereden geldi dediniz? De ki o bela kendi tarafınızdan ve peygambere itaat etmeyişinizdendir. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey müminler! İki topluluğun Uhud gazvesinde karşılaştığı gün başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın gerçek inananları ayırt etmesi ve münafıklık yapanları meydana çıkarması içindi. Münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya düşmana karşı savunmada bulunun denildi de, eğer biz savaş etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar ağızlarıyla inanıyoruz diye kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Allah onların kalplerinde gizlediklerini pek iyi bilendir. Uhud'a savaşa gitmeyip evde oturanlar da savaşta ölen kardeş ve yakınları hakkında eğer bize itaat edip Medine'de kalsalardı ölmezlerdi demişlerdi. Onlara de ki, eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden geri çevirin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Hem de Allah'ın kendilerine lütfettiği şehitlik rütbesine kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. Arkalarından henüz kendilerine şehit olarak katılmamış olanlara da hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler. Yine onlar Allah'ın nimet ve ihsanıyla ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinirler. O müminler yara aldıktan sonra
müşrikleri kovalayıp geri püskürtmek için Allah ve Resulünün çağrısına uyanlardır. İçlerinden iyilik yapanlar ve muttaki olanlar, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahtan sakınanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Onlar, Allah ve Resulüne bağlanmış öyle kimselerdi ki, halk kendilerine, "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu topladılar. O halde onlardan korkun." deyince, bu söz onların imanlarını artırdı da, "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir." dediler ve sefere çıktılar. Öyle oldukları içindir ki, kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, hem Allah'tan nimet olan sağlık ve selametle, hem de ticaret yapıp bollukla Bedir'den geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. O şeytan ruhlu, ancak sizi kendi dostları olan müşrik ve kafirlerle korkutur. Eğer gerçek müminseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, İslam'a sırt dönüp küfre doğru koşanlar seni üzmesin. Şüphesiz onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Aksine sadece kendilerine zarar verirler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemeyi diliyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alıp değişenler, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Küfre sapanlar, onlara mühlet vermemizin kendileri hakkında hayırlı olduğunu asla sanmasınlar. Onlara ancak günahlarını artırmaları için mühlet veriyoruz. Onlar için zelil ve perişan eden bir azap vardır. Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu iyinin, kötünün ayrılmadığı durumda bırakacak değildir. Nihayet pis olanı temizden, münafık ve kafiri samimi olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Gaybtan onu haberdar eder. O halde Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız sizin için çok büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfuyla kendilerine bol bol verdiği şeyde infak etmeyip cimrilik yapanlar, asla bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için bir şerdir. Allah'ın verdiğini Allah için verme konusunda cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet gününde boyunlarına ateşten halka halinde geçirilir. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Bütün mülk O'nundur. Her şey yine ona kalacaktır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah fakirdir, biz zenginiz diyen Yahudilerin sözünü Allah elbette işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberlerini öldürmelerini yazacağız ve onlara tadın o yakıcı azabı diyeceğiz. İşte bu azap kendi yaptığınız günahların karşılığıdır. Şüphesiz ki Allah kullarına asla zulmedici değildir. Allah bize gökten mucize olarak inen bir ateşin yiyeceği, yakıvereceği kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere iman etmememizi Tevrat'ta emretti diyen Yahudilere de ki, elbette benden önceki Resuller size açık delil ve mucizelerle beraber dediğinizi de getirmişti. Eğer doğru sözlüyseniz niçin onları öldürdünüz? Ey Resulüm, şimdi onlar senin nübüvvetini yalanlarlarsa üzülme. Çünkü senden evvel açık delil ve mucizeler, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştır. Her canlı nefis ölümü tadacaktır. Ecirleriniz, yaptıklarınızın karşılıkları ancak kıyamet günü tas tamam verilecektir. O gün kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir.
Bu dünya hayatı ancak aldatıcı bir meta.

geçici zevk ve faydalanmadan ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden onun hükümlerini mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar o sözü önemsemeyerek kulak ardı ettiler ve ona karşılık az bir baha olan dünyalık menfaati aldılar. Bu satın aldıkları şey ne kötüdür. Yapıp ettikleriyle şımaran ve yapmayıp yanılttıkları şeylerle övülmeyi sevenleri hesaba katma. Sakın onların azaptan kurtulacakları bir yerde bulunacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. İşte o aklı selim sahibi kimseler ayaktayken, otururken, yan taraflarına yaslanarak yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, ey Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, elbette sen kimi ateşe sokarsan şüphesiz onu aşağılık ve perişan edersin. Küfre, şirke ve asiliye saparak azabı hak etmiş zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiğin sevabı ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Elbette sen sözünden asla dönmezsin, derler. Bunun üzerine Rableri onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben elbette sizden erkek ve kadın ayırmaksızın hayra çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Sizler hep birbirinizden hasıl olmasınız. İşte dini için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin mutlaka günahlarını örteceğim ve elbette onları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah ise sevabın, ödülün en güzeli katında olandır. Küfre sapan, inkar edenlerin görünüşte refah içinde diyar diyar dönüp dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu inanmayanların refahı pek kısa bir faydalanma ve eğlence. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü duraktır. Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar için alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah'ın bir ikramı olarak orada ebedi kalacaklardır. Allah katında olan nimetler iyi insanlar için daha hayırlıdır. Gerçekten ehli kitaptan öyleleri var ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a, kendilerine indirilen kitaplara, Allah'a büyük bir saygı duyarak inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir değere, dünyalık menfaate satmazlar. İşte onlara Rableri katında mükafatlar vardır. Elbette Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey iman edenler! Nefsinizin arzularına, çeşitli zorluklara, her türlü düşmanlarınıza karşı dayanın. Sabır ve sebat yarışına girin.
murabıt olun, nöbet halindeymiş gibi bekleyin, cihada hazırlıklı olun ve Allah'tan korkun. Emirlerine uygun yaşayın ki kurtuluşa eresiniz. Nisa Suresi. Medine döneminde hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan, onun özünden, maddesinden de eşini, Havva'yı vücuda getiren ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının. Kendisinin adıyla yemin edip birbirinizden isteklerde bulunduğunuz, Allah'ın emrine aykırı davranmaktan ve akrabalık bağlarını kesmekten kaçının. Şüphesiz ki Allah sizi tam anlamıyla görüp gözetlemektedir. Vasisi olduğunuz yetimlere, buluğa, rüştüne erince mallarını verin. Kendinizdeki kötüyü onlardaki iyiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla hoşunuza gitsin veya gitmesin, malı için evlendiğiniz takdirde aile olarak onların haklarını tam gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan başka hür kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edin. Nikahsız yaşayıp zina etmeyin. Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir taneyle veya varsa sahip olduğunuz cariyeyle yetinin. Bu, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahlandığınız kadınlar ondan size gönül hoşluğuyla bir şey bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin geçiminiz için dayanak kıldığı yetimlere ait mallarınızı henüz aklı ermeyenlere reşit oluncaya kadar vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin. Gönüllerini hoş tutun. Ey yetimlerin veli ve vasileri! Yetimleri nikah çağına erişinceye kadar gözetin ve yoklayın, deneyin. Eğer onlarda kendilerini idare edebilecek bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de malları sizden alacaklar diye israf ederek ve tez elden onları çarçur ederek harcamayın. İhtiyacı olmayan veli utansın, yetim malına tenezzül etmesin. Kim de fakirse, malı muhafaza etmesi ve onu gözetmesinden dolayı örfe göre uygun ölçüde ve zaruret miktarı yesin. Mallarını onlara verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Tam hesap sorucu olarak Allah kafidir. Ölen ana baba ve akrabanın bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana baba ve akrabanın geride bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Gerek azından, gerek çoğundan ne varsa farz kılınmış bir hisse olarak her ikisine de verilir. Mirası taksim sırasında miras düşmeyen akrabalar, yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da bir şeyler verin ve gönüllerini alarak güzel söz söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük çocuk bıraktıkları takdirde onların hakkında halleri ne olacak diye endişeye düşenler, kendi hayatlarında himayelerindeki yetimlere haksızlıktan sakınsınlar. Allah'tan korksunlar, haklarını korumada doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar Allah'ın dilediği kadar yiyorlar.

çılgın bir ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının, kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki ve ikiden fazla kızsalar, ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer bir tek kız kadınsa yarısı onundur. Ölenin bir çocuğu varsa ana ve babadan her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da ona yalnız ana ve babası mirasçı olurlarsa üçte biri anasının, geride kalan da asabe olarak babanındır. Eğer ölenin kardeşleri varsa altıda bir anasının, gerisi babanın, baba yoksa kardeşlerinindir. Bütün bu hükümler ölenin yaptığı vasiyet ve borcundan sonradır. Önce borç ödenir, kalanın üçte birinden vasiyet ödenir, geriye kalan taksim edilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından konulmuş farzlar, paylardır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, ölen hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıkları şeylerden dörtte biri, ancak yaptıkları vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra sizindir. Sizin de eğer çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri, onların dul zevcelerinizin, eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınız şeylerden sekizde biri, yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer ölen bir erkek veya kadının çocuğu ve babası hayatta bulunmadığı halde, yani kelale olarak yan koldan mirasına konuluyorsa ve anaları bir olan bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, onların her birinin hakkı altıda birdir. Eğer bunlar birden fazlaysalar, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bunlar Allah'ın sınırları, kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, o da onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki, orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı içinizden bunu ispat edecek dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. Artık onunla ilişkiyi kesin, topluma karıştırmayın. Sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin, baskı yapın. Eğer onlar tevbe eder de uslanırlarsa, artık onlara eziyetten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tevbe, ancak cahillikle bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kötülükleri, günahları işleyip işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelip yaptıkları kötü amelleri ve sonucu gösterilince, hakikaten ben şimdi tevbe ettim diyenlerle Allah'ın hükmünü bilerek değersiz, geçersiz görüp
kafir olarak ölenlerin tevbesi

0: artık kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kocası ölen akraba kadınlarını eşya gibi zorla alıp onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Kadınlarınız açıkça fuhuş, aşırı edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmayın. Bu helal değildir. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin ve bilin ki Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, onlardan birincisine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve apaçık bir günaha girerek onu geri alır mısınız? Onu nasıl alabilirsiniz ki birbirinizle baş başa kalıp kaynaştınız, aynı yastığa baş koydunuz ve onlar sizden nikah sözleşmesiyle kuvvetli bir teminat almıştı. Cahiliye devrinde geçmiş olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphe yok ki o bir hayasızlık ve ilahi gazaba sebep olan çok iğrenç bir iştir. O ne kötü bir yoldur. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları gibi soyca birbirinize bağlı olanlarınız, sizi emziren süt analarınız, süt bacılarınız ve süt bakımından da diğer soyca bağlı olanlarınız, karılarınızın anaları ve kendileriyle gerdiğe girdiğiniz karılarınızdan olup artık himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haram kılındı. Eğer onların analarıyla zifafa girmemişseniz, o kızlarla evlenmenizde üzerinize bir günah yoktur. Kendi sulbünüzden gelen öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, iki kız kardeşi bir arada almanız da yine haram kılındı. Geçmişte olanlar hariç şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 4'ü dinlediniz.
2: Akla dinle, farkında ol.

mensame yevme arafete. Gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün halfehu. Kim arafe günü, yani kurban bayramından bir gün önceki arafe günü olan günde oruçlu olursa efendim 2 senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halfehu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet efendim, savmu yevmi arafe, arafe gününün orucu, yükefferu seneteyni, 2 senenin günahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir cümle daha var. Onu da ileriye dönük bir müjde olarak kesmeyelim, hadisi yarıda okuyalım. Ve savmu aşura yükefferu seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 4
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 4'ü dinlediniz. Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurban vecibesi, Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in oğlu İsmail'e duyduğu sevginin Hazreti İbrahim için bir imtihan olduğuna işaret etmesi, bize kurbanın Allah'a giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırıcı özelliğini hatırlatmaya yönelik en güzel düsturdur. Çünkü Kur'an, mal ve evlat sevgisinin insan için bir imtihan olduğunu belirtmiş ve Müslüman şahsiyetlerden kendilerini Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan her şeyden kurtulmalarını istemiştir. Bu nedenle kurban ibadeti bizde terk düşüncesini sağlar. Bizde masivadan sıyrılmayı öngörür. Bize Allah'tan gayrı her şeyden, ağyardan umut kesmeyi özetler. Tek bir yarimiz var, tek bir kapımız var, tek bir huzurumuz var. O da Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan medet ummanın, Allah'tan gayrıya bel bağlamanın, Allah'tan gayrıya minnet etmenin bir Müslümana yakışmayacak bir durum olduğunu, Allah'ın huzurunda alnı açık, başı dik, yüreği sağlam, gönlü nezih bir mümin kıvamına ermenin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır kurban ibadeti.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.